Böylece devamlı her güzellik ulaştırdığınız, kendilerine mutluluk verdiğiniz kişi de Allah-u Teala da size aynı mutluluğun iki katını verecektir. Allah fizik vücudunuza ferahlık verecektir. Ruhunuza, nefsinize. Ve sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi daimi zikre ulaşmadığınız halde sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutlu etmek için, onlara huzur vermek için bir gayretin sahibi oldunuz. Hayatınızı başkalarına vakfettiniz. Bu süreç içerisinde hep mutlusunuz. Hep mutlusunuz, huzur içindesiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiğiniz mutluluğun hepsini siz iki kat olarak yaşarsınız. En az iki kat. Yani o mutluluk verdiğiniz insanların bir tanesinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız. O gün akşama kadar olan süre içinde. Şimdi de herkese kötülük yapmak isteyen bir kişinin akşama kadar 10 kişiye kötülük yapmayı planladığını ve bunları başardığını varsayalım. O kişi de sabahtan akşama kadar devamlı huzursuz bir insandır. Onlardan intikam aldığı halde onlara kötülükler yaptığı için, kötülükleri planladığı için, hedefi başkalarını rahatsız etmek olduğu için Allah Teala mutlaka ona huzursuzluk verecektir iş dünyasına, ruhu da nefsine mutlaka azap edecektir. Böylece kişilerden birisi sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiği mutluluğun iki katını yaşarken, mutluluk olarak yaşarken, ikincisi gene 10 kişiye verdiği mutsuzluğun iki katını huzursuzluk olarak yaşar. İşte insanların kendi başlarına dert açmaları, kendi kendilerini mutsuz etmeleri bu standartlar içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece açık. Eğer bir insan bilirse ki ben çevreme mutluluk ulaştırırsam onlardan da bana mutluluk geri dönecektir. O zaman yapması lazım gelen şey etrafına mutluluk ulaştırmak değil midir? Böyle yapıyorsa kişi, işte o kişi mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bir cennet haline, dünya hayatınızı veya bir cehennem haline getirebilirsiniz. Kendinizi başkalarının iyiliğine adarsanız herkes sizi sever. Bir defa o sevgi, etrafınızdaki sevgi halesi sizi devamlı bir huzura ulaştırır. Saniyen her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'ın kalbinize verdiği o rahatlık, o huzur hissi, o da sizi mutlu kılacaktır. Bir de o güzelliği planladığınız süreç içerisinde de Allah'ın sizi kendi ülkesinde mutlu olarak yaşatması, o da ayrı bir güzellik. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmayanlar içinde görüyorsunuz ki mutluluk var. Sevgili kardeşlerim, şurasını hiç unutmayın. Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Onun için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Ki sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız. Onun için sizin etrafınızdaki insanlara mutluluk ve huzur vermek için gayret etmenizi ister ki size
o mutluluğun iki katını verebilsin, yaşatabilsin. Öyleyse onun için Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister ki sizi kendisine ulaştırsın. Üçüncü kat cennetinin sahibi yapsın en azından. Ve iç dünyanızdaki güzellikleri %75'e çıkarsın. Çirkinleri de, nefsin afetlerini de %25'e düşürsün. Toplam içerisindeki payları böyle bir dizaynla dizayn etsin. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın muradı var. İbadetler mi dediniz? Her ibadeti yaptığınız zaman arkasından duyduğunuz mutluluğu yaşayabilmeniz için Allah-u Teala size ibadet ediyor. Hem ibadetler boyunca eğer siz o ibadetleri Allah'a yönelerek bütün kalbinizde Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız namaz boyunca huzur içinde ibadetler yapacaksınız. Allah Teala sizin içinize huzur verecek. Zikir yaparsanız bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin ard arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok huzur sahibi kılmak için zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. Ve bunlar bir silsile içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak sizi. Her şey, dikkatle bakın, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı sizin mutluluğunuzun bir mimarıdır. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Hepiniz mutluluğa ehil olarak yaratıldınız. O hüviyetle yaratıldınız. Yani hani fıtratının sahibi olarak. Allah ard arda güzelliklerini üzerinize ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu güzel dizaynın ne kadar künhüne varabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Her tarafta her şey mutluluk için. Etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçlar, çiçekler, yeşillikler, gökyüzü, bulutlar, uçan kuşlar, etrafınızdaki hayvanlar, her şey unutmayın sizin için yaratılmış. Etrafınızda ne görüyorsanız her şey sizin için. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, belli değil mi Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği, yeryüzünün hakim olarak yaratmış, her şey sizin için. Şu dünya üzerinde ne kadar hayvan türü yaratılmışsa hepsi sizin için. Etrafınızda ne varsa hepsinin bir kısmınızın bildiği, bir kısmını bildiğiniz, bir kısmını bilmediğiniz, her biri ayrı bir faydaya yönelik. Dünya üzerinde hiçbir dert yok ki çözümü Allah-u Teala şu dünya üzerinde sizlere vermiş olmasın. İnsanlar sadece bilmiyorlar.
Sevgili öğrenciler, izleyenler.

yaklaşmakla devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutlulukların içinde tutmak ister. Ve Allah'ın hepinizden bir tek muradı vardır, sizin mutlu olucunuz. Bunun için Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk reçetesi için reçetesi olarak indirilmiştir. Bir mutluluk davetiyesi olarak indirilmiştir. Yetmez. Ve özellikle bir mutluluk garantisi olarak indirilmiştir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Üçüncü kat cennete ve iç dünyanızdaki güzelliklerin %75'e ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhunuz sebebiyle Allah'ın kulu oluyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz Allah'ın kulu oluyor. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için teslim ettiğinizde bir defa daha Allah'ın kulu oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Şeytanın kulluğundan Allah'ın kulluğuna dönüşüyor. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradeniz de Allah'ın kulu oluyor. Böylece mutlulukların zirvesine tırmanıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın vücuda getirdiği her güzelliğin bir hedefi var. Allah Teala Allah'ın kulu olmanızı istiyor. Neden? Birinci kullukta yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %51 nurlar dolu. Toplam nurlar 200'de 151. Fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiğinizde 200'de 180. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde 200'de 200, %100. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış sizi? İşte bu saydığımız mutluluklara ulaştırmak için. Her birini planlamış, sizin fizik vücudunuzu bunları yaşayacak özellikle yani Hanif fıtratıyla yaratmış. Bu bir bütünü ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, öylesine sizin mutluluğunuza dönük ki, Allah'a nasıl hamd ve şükretmezsiniz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sizi üçüncü kat cennetine alan bir dilek karşılığı ve dünya saadetinin %75'ini sağlayacak özelliklere sizi kavuşturan Allah Teala bunu bedava yapıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Her şeyi o vücuda yutuyor. Sizden bir tek şey istiyor. Dileyin diyor sadece. Bana ulaşmayı dileyin. Sonraki kademelerde ise giderek o güzelliğini arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anlıyor musunuz? İşte bu mutluluk söz konusu olan şey budur. Allah Teala hepinizi bu sonsuz dünya ve cennet saadetlerini yaşamanız için yarattı ve garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve yolunda devam edeni de
mutlaka daha üst seviye mutluluklara ulaştırırım.

oluyor. Yaratış sebebi de teslimlerinizi gerçekleştirerek giderek daha büyük boyutta mutlulukları yaşamanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gün dostlarım, bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda saadet, mutluluk, Allah'ın temel hedefi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Cenab-ı ve İyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki biz Allah'ı sevenleri, birbirlerini Allah için sevenleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sevgiden başka ne var ki? Sevgi, Allah-u Teala'nın bizlere en büyük hediyesidir. Kalplerimizi telif edecek olan, birleştirecek olan, bizleri mutluluğa ulaştıracak olan en güçlü araç, en güçlü vasıta, en kuvvetlisi sevgidir. Mutluluk mu? Sevmenin fonksiyonudur. Severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz. Allah'ı sevdikçe daha çok seveceksiniz. Daha çok sevdikçe başka insanları seveceksiniz. Sevginin kaynağı Allah'tır. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgi ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Nefret, nefsimizin affetlerinden bir tanesi. Nefsimiz %100 afetlerden oluşmuştur. Doğunca %100 afetlerle olan bir nefs kalbinde düşmanlıkla, kinle, nefretle nefsimizin kalbi dolu olarak hayata başlarız. Ruhumuzda da buna mukabil sevgi vardır, sempati vardır. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbindedir. Öyleyse mutluluk sevmek ise, mutluluğun yolu sevmekten geçiyorsa, bir insanın mutlu olmasının temelinde, mutlak saadete ulaşmasında en büyük faktör sevginin nefrete hakim olması ve nefretin sonunda bizi tamamen terk etmesi, yerini bütünüyle sevgiye vermesidir. Mutluluk sevginin nişanesidir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Allah'ı seveceksiniz. Ondan hoşlanmakla başlayan hayatınız Allah'ı sevmekle devam edecek. Sonra Allah'a aşık olmakla devam edecek. Sonunda da Allah'a hayran olacaksınız. Bir sevgi merdiveninden çıkış bu. Yukarıya doğru, mutluluğa doğru çıkış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her açıdan mutluluğun var olduğu bir dünyada yaşamak ister misiniz? Kim istemez ki diyeceksiniz. Biz de size
böyle bir suale karşı başka bir sual soracağız. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Sevin. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeye çalışın. İşte bu sevmek size zor gelecek. Çünkü sevgi hak edilir. Sevgili kardeşlerim, ama bu bir bütün müessese değildir. Sevgi hak edilir. Ama sizin çevrenizdeki insanlara sevgi duyma konusundaki gayretiniz sevgiyi daha kolay mümkün kılar, daha çabuk arttırır, yetmez. Sevebilmeniz için mutlaka nefsinizin kalbine sevginin yerleşmesi şarttır. Yoksa sevemezsiniz. Sevginin dizaynına dikkatle bakın. Normal sevgiden bahsetmiyoruz. Onun ötesindeki bir sevgi sizi mutlu kılabilir. Yoksa ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle oluşmuş ve bunlardan bir tanesi de sevgi. Elbette sevme müessesesi iç dünyanızda herkesinki kadar bir seviyede vardır. Mesele nefsinizin kalbindeki nefretin ruhunuzun kalbindeki sevgiyi örtmesi veya örtmemesidir. Ne kadar bir dünya sizin için sevgiye dayalıysa geri kalanı nefrete dayalıdır. Öyleyse bütün insanların ruhlarının kalbindeki sevgi eşit değildir. Nefsinizin kalbindeki nefret ne kadar çoksa ruhunuzun kalbindeki sevgi o kadar azdır. Tersi de geçerlidir. Ruhunuzun kalbindeki sevgi ne kadar çoksa nefsinizin kalbindeki nefret o kadar azdır. Öyleyse bu müesseseye ait olduğu yere oturtursanız sevgiyle nefret toplamının her zaman birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Ortalama 10 puanlık bir dizayn içerisinde ikisinin toplamı daima 20 edeceğine göre, eğer nefsinizin kalbinde 13 puan sevgi varsa, ruhunuzun kalbinde sadece 7 puan, ruhunuzun kalbinde 13 puan sevgi varsa, nefsinizin kalbinde sadece 7 puan nefret vardır. Ruhunuzun kalbindeki sevgiyi 15 puan kabul edersek, nefsinizin kalbinde sadece 5 puan nefret vardır. Nefsiniz 19 tane afetten oluşur, ruhunuz 19 tane hasletten oluşur. Sevgi 19 tane hasletin sadece bir tanesidir. Nefret de 19 tane afetin sadece bir tanesidir. Bütün afetler ve hasletler zıtlarıyla bütünü teşkil ederler. Nefsinizin ve ruhunuzun kalpleri toplamı hep aynı sonuca ulaşır. Toplam daima 10'ar puanlık bir dizayn söz konusuysa toplam daima 20'dir. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Her şeyden önce sevemedikleri için, nefret ettikleri için, kin duydukları için, başkalarını kalplerine bir dost olarak yerleştiremedikleri için, özellikle Allah'ı sevemedikleri için. Sevgili kardeşlerim, mutsuz insanla mutlu insan birbirinden Allah'ın standartlarında ayrıdırlar. Mutlu insan
üç ayrı cepheden bu mutluluğu yaşayan bir insandır. İç dünyasında mutludur. Dış dünyasında mutludur. Yani başka insanlarla olan ilişkilerinde mutludur. İki, Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. İç dünyadaki mutluluğun arkasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi yatar. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa orada mutsuzluk vardır. Huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, hüzün vardır. Bir insanın iç dünyasındaki kavganın bitmesi, nefsinizin afetlerinin yok olarak, ruhunuzun hasretlerinin eşidi olan faziletlerin, nefsinizin kalbini tamamen doldurması yatar. Mutluluğun temelinde bu yatar. Nefsinizin kalbinin ruhunuzun hasletlerine paralel bir hüviyete bürünmesi. Nefsinizin kalbindeki hasletlerle ruhunuzun kalbindeki afetler birbirinin tersi hedeflere yöneliktir. Nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini çiğnemek ister, yapmamak ister. Nefsinizin kalbi Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek ister. Buna göre yaratılmıştır nefsinizin afetleri. Allah-u Teala hepinizi eşit şartlarda hayat yarışında kulvara ulaştırır. Nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa ruhunuzun kalbinde de o kadar hasret vardır. Hedefiniz nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok edip ruhunuzun hasretlerini nefsinizin kalbine yerleştirmek, monte etmek. O standartlar içinde mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn mutluluğun simgesidir. Kişinin iç dünyasında nefsindeki bütün afetlerin yok olması, öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, isyan, iptiralar, cibrilik, cehalet, bunların her biri ayrı bir afettir. Bunların zıtları ise ruhunuzun kalbindeki hasletleri ifade eder. Öyleyse iç dünyanızda mutluluk nefsinizdeki bütün afetleri yok etmekle mümkündür. Yok edebilir misiniz? Evet. Allah-u Teala bunun için size yardım etmeye hazır. Allah-u Teala bizden ne istiyor diye hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, can dostlarım? Sadece sizlerin mutlu olmasını ister. Onun için yaratıldınız. Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevgisiyle Allah-u Teala sizlerin sadece mutlu olmasını ister. Onun sevgisi sizin içindir. Kainatta en çok sevdiği mahluk insandır. En üstün vasıflarla donattığı insan ve en çok insanı sever. Ve en çok sevdiği mahluk olan insanın, yani sizlerin mutlu olmanızı ister sadece. Öyleyse Allah'ın
insanı yaratmaktan murade, insanın mutluluğu, saadeti yaşamasıdır. Allah'ı tanıyarak yaşayabilir. Hidayetle yaşayabilir. Sevgili kardeşlerim, hidayet yoksa mutluluk yoktur. Hidayet nedir? Ruhun hidayeti, veçin hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Başka bir kelime kullanarak aynı sıralamayı net bir şekilde herkesin anlayabileceği bir dile sokabiliriz. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun veçin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Hidayet, Allah'a teslim demektir. Peki ruhumuz nasıl Allah'a teslim olur? Allah'a ulaşarak, Allah'ın zatında yok olarak. İşte Âl-i İmrân 73, innel hüdâ hüdâllâh. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte Bakara 120, inne hüdâllâhi hüvel hüdâ. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdâllâhi Allah'a ulaşma, hüve işte o el hüdâ hidayettir. Bu ruhumuzun teslimi. Fizik vücudumuz için de Allah Teala teslimi şart kılıyor. Bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerini görüyoruz. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Veçhin Allah'a teslimi. İşte bu veçhin hidayeti. Sonra nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslim edilmesi. Neyle mümkün? Daimi zikirle mümkün. Sadece daimi zikrin sahipleri nefslerini Allah'a teslim edebilirler. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını Allah-u Teala ulul elbab olduklarını söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ve diyor Allah Teala sahabe için, onlar yani sahabe hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri, Âl-i İmrân 190 ve 191 daimi zikrin sahibi olanları anlatıyor. Li ulil elbab yeskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulil elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmak, ulil elbab olmayı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamına Allah-u Teala'nın onları tayin ettiğini, hepsinin mürşitler olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Ve bir hakkın takvanın sahibi olmakla mümkündür. Allah-u Teala iradenin teslimi safhasını bir farzla noktalamış.
Bakara suresinin 102. ayet kerimesinde diyor ki ya eyyühellezîne ettekullâhe hakka tukatihi. Ey ameni olanlar, takva sahibi olun. Bi hakkın takvanın sahibi olun. Ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. Yani bu teslim bi hakkın takvanın, hakkı tukatihi takvanın teslimi, iradenin de Allah'a teslimi. Allah Teala iradenin tesliminde hakkul yakine ulaşmayı vurguluyor. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek, fakat hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl etmek, bu hakkı görerek gerçekleşen bir metinidir. 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. İradenin de Allah'a teslimi. Neyi sağlar? Allah-u Teala'nın kişiyi irşat makamına ulaştırmasını sağlar. Allah-u Teala'nın kişiyi mürşit kılmasını sağlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle gerçekleşir. Ne zaman bir kişi iradesini de Allah'a teslim etmek isterse, salâh makamının 4. makamında, 4. kademesinde irşada ulaştığı zaman kişi teslim edeceği son şeyi, iradesini Allah'a teslim etmek için hazır hale gelmiştir. İradesini Allah'a teslim etmek için talepte bulunacaktır. Bu teslim 19. defa onun nefsinin kalbindeki müzeyyen olmayı gerektirir. Ve bu müzeyyen olma standartlarında kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Ve kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlandığı noktaya dikkatle bakın. Bu noktada o kişi kendi iradesiyle bir şey yapmayacaktır. Allah-u Teala devamlı ona emirler verecektir. Bu emirleri gerçekleştirecektir kişi. O zaman görecektir ki Rabbi kendisini, onu yaratan Yüce Allah, o kişiyi, o kişinin kendisini sevdiğinden çok daha fazla seviyor. Öyleyse böyle bir dizaynda sevginin muhtevasına dikkatle bakın. Bu sevgi hakkul yakin sevgisidir. Rabbini gören kalp gözüyle Allah'ın kendi zatını gösterdiği bir kişinin o gaybi imanının tahkiki imana dönüştüğü noktada var olan en büyük sevgidir. Allah'a karşı duyulan sevginin en büyük boyutu Allah'ın zatının görüldüğü noktadan itibaren şekillenir. O sevginin 1. kademesinde irşat makamına Allah'ın tayin ettiği kişiler vardır. Daha üst kademesinde bütün kavimlerdeki Resuller vardır. En üst kademesinde ise her devirde, yaşamakta olan insanların arasında her devirde devrin imamı vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Yoksa istemiyor musunuz? Aranızda mutlu olmayı istemeyen birisi var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Sevgili kardeşlerim, hiç ihtimal veremiyorum. Bir insan düşünemiyorum. Mutsuz olmayı isteyen bir insan, mutlu olmayı istemeyen bir insan. Ama şunu görüyorum, herkes mutsuz. Neden mutsuz?
sadece Allah'ın kendilerini mutlu olmaları için yarattığını unuttukları için ve Allah'a değil de nefslerine teslim oldukları için. Unutmayın, doğumunuz anından itibaren şeytan sizinle devamlı beraberdir. Hep sizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye ve Allah'ın emrettiği şeyleri, emirleri yerine getirmemeye yöneltmek için hep sizinle beraberdir. Hiç vazgeçmez. Bir karar verdiğiniz zaman o karardan sizi caydırmaya çalışan, sizi kendinize mahcup edecek olan o iblistir. En basit şeylerde, herhangi bir şey yapmak istiyorsunuz evde, ikinci bir alternatif aklınıza getirerek o kararı verdikten sonra sizi o karardan caydırmaya çalışan işte o iblistir. Her seferinde caydırmayı başarabilirse yeni bir alternatifle o kararınızın da yanlış olduğunu size ispat etmeye çalışır. Deneyin. Hayatınızın her saniyesinde vereceğiniz her kararda sizin karşınızda bir düşman vardır. O iblistir. Ve sizi verdiğiniz her kararın zıttı olan bir tesirle o karardan caydırmak için devamlı bir uğraşı halindedir. Maksadı ne? Her kararınızdan cayışınızda size sizin ne kadar zayıf iradeli olduğunuzu ispat edecektir. Ve böylece iradenizi gerçekten zayıflatmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Allah Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir emri var. Eğer bir konuda karar verirsen o kararında sebat et diyor. O kararın üzerinde dur, sakın vazgeçme diyor. Karar verene kadar onlarla istişare et diyor sahabeyle. Onların da fikrini al. Ama kararını verdikten sonra, ki kararı verdiren Allah Teala ona, ondan sonra sebat et diyor kararında. Sakın diyor vazgeçme. Neden? Çünkü iblis devamlı vazgeçirmeye çalışacaktır. Vazgeçtiği takdirde vazgeçme kararının da yanlış olduğunu ispat etmek için yeni alternatifler ileri sürecektir. Eğer başarabilirse bir defa daha ondan da vazgeçmesini, yeni bir karara varmasını sağlayabilirse ondan da vazgeçtiği için onu yerecektir. Ve yeni bir kararın arkasından daha yeni bir kararın ard arda gelmesini ve o kişinin iradesini yanlış istikamette kullandığının ona ispatıyla o kişiyi huzursuz etmek için iblis her şeyi yapacaktır. Herkes için geçerli. İşte Allah'a teslim olanlar ruhlarını, beşlerini, nefslerini teslim ettikten sonra iradelerini de Allah'a teslim edenler bundan korkmazlar. İblis onlara da söyler ama bu kulaktan girer, ötekinden çıkar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman iradenizi Allah'ın iradesine bağlarsanız o noktadan sonra emirleri siz vermeyeceksiniz. Allah verecek. Size düşen şey sadece itaattir. Onun ne kadar büyük bir zevk olduğunu, size ne kadar büyük bir mutluluk verdiğini ancak o zaman anlayabileceksiniz. Ondan evvel hep kendinizin emrindeydiniz. Başlangıçta %100 nefsinizin emrindeydiniz. Sonra nefsinizin emrinde olmanız azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Nefsinizin afetleri tamamen bitince artık siz ruhunuzun emrinde, yani dolaylı olarak Allah'ın emrinde oldunuz. Ama burada Allah Teala size emirlerini iletmiyordu. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere programlandığı için, nefsinizde de hiç afet kalmadığı için, nefsiniz de faziletlerle dolduğu için, faziletlerin de fazılların da durumu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek üzere onların programlanması sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi oldunuz. Ama kendi iradenizle.
Ne zaman ki iradenizi Allah'ın iradenize bağladınız, o noktadan itibaren emirleri Allah vermeye başladı. O zaman sizin iradeniz yok artık devrede. Allah'ın iradesi var. Allah'ın iradesi sizi sadece sonsuz mutluluklara ulaştıracak olan bütün seçimleri otomatik olarak yapacaktır. Sizin seçmek diye bir zahmete girmeniz gerekmiyor. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Her emrin yerine getirilmesinden sonra da arkasındaki hikmeti öğrendikçe Allah'a karşı sonsuz bir hayranlık duyacaksınız. Ve sizi öylesine büyük bir mutluluğun içine ulaştırdığı için ona sonsuz hamd edecek ve şükredeceksiniz. İşte insanların mutsuz olmasının arkasında o insanların nefslerine ve dolayısıyla şeytanın adımlarına tabi olmaları yatar. Hayata geldiğiniz andan itibaren nefsi afetlerle %100 dolu olan birisiniz. Evet, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Bu da bir vaka. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başa baş bir pozisyonda hayata giriyorsunuz. Ruhunuzun hasletleri de faal, nefsinizin afetleri de faal. Ve eşitlik sağlanmış durumda. Pozitifler ve negatifler birbirine eşit. Her ikisi de kendi saflarını %100 dolduruyor. Ve hayata adım atıyorsunuz. Devamlı nefsiniz size bir şeyler telkin ediyor. Allah'ın emretmediği şeyleri telkin ediyor. Allah'ın emirlerini çiğnemenizi telkin ediyor. Yasak ettiği şeyleri işlemenizi telkin ediyor. Dikkat edin. Allah sizinle doğumunuzdan itibaren konuşmaz. Ama şeytan devamlı size telkinde bulunacaktır. Hiç vazgeçmez. Hayatınız devamlı bir standart içinde hep Allah'ın güzelliklerinin dışında yaşamanız için şeytanın telkinleriyle geçecektir. Sadece bir tek muradı vardır. Sizi mutsuz etmek. Böyle bir dizaynın içerisinde iblisi iyi tanıyın. Ne zaman içinizdeki bir ses Allah'ın size emrettiği bir şeyi türlü bahanelerle yaptırmamaya çalışıyorsa bilin ki onunla karşı karşıyasınız. Bu sinsi düşman sizin içinizdeki o sesi çok ustaca taklit eder. Siz de bu içinizdeki söylenen sözlerin sizin kendi düşüncenizin söze dökülmüş şekli olduğunu düşünürsünüz. Kendinize ait zannedersiniz. Bu kurnaz mahluk bunun arkasına saklanarak sizi devamlı huzursuz etmek için aklınıza gelmeyecek çeşitli hünerlerin sahibi olarak sizi devamlı huzursuz etmek için elinden gelen hiçbir şeyi ardına koymaz. O iblistir. O şeytandır. Ve sizi alaşağı etmek için, Allah'tan koparmak için, kendi safına almak için elinden gelen her şeyi yapar. Düşünün sevgili kardeşlerim, başarısının ölçülerini bir düşünün. Bugün zulmani kelimelerin tekrarıyla oluşturulan transandantal meditasyon dünyadaki hastanelerin çok büyük bir kısmında, %90'dan fazlasında
bir tedavi vasıtası olarak kabul görmüş durumda. İnsanı stresin üst boyutlarına ulaştıracak olan bir yanlış uygulama, şeytani bir müessese insanlara doğruymuş gibi yutturulmuş. Bunu gerçekleştiren iblistir. İki tarafta da iblis var. Bunu teklif eden kişi iblisin tesiriyle teklif ediyor. Açıklamaları iblisin açıklamaları olarak teklif ettiği kişiye ulaştırıyor. Teklif ettiği kişiyi de şeytan ikna ediyor. İki tarafta da söz sahibi hep o. Böyle bir danışıklı dövüş müessesesinde insanların hep mağlup olmasının arkasında ne yatıyor? İnsanların Allah'ın emirlerini hiçe saymaları, mutluluklarının vasıtalarını unutmuş olmaları. Eğer o insanlar zikir yapsalardı, daimi zikre ulaşmadan da doğruları ve yanlışları birbirinden ayırt edebileceklerdi. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar zikir yapmıyorlar. İnsanlar zikir yapmadıkları için devamlı şeytanın tesiri altındalar. Nerede bir kavga körükleniyorsa iki tarafta da şeytanın telkinleri bunu sağlar. Taraflardan birine öbürünü kızdıracak bir hususu telkin eden iblis, bu tesir karşı tarafa ulaştığı zaman hemen ona telkinde bulunur. Bak, sana bunu yaptı, sen ona cevap vermezsen herkes seni korkak birisi zannedecek. Bu sana bunu yapan adam da senin zaten bir korkak olduğunu biliyor. Muradı ne? İkinciye, birinciye cevap vermeyi, ona onun kendisine davrandığından daha sert bir şekilde davranmayı telkin etmek. Ve böylece öfke spiralini yukarıya doğru yükseltmek. Ve neticede en ağır suçlara kadar insanları teşvik etmek. En son sonuç birinin mezara, ötekinin hapse girmesi veya ötekinin de haksız bir sebepten öldüyse idama mahkum edilmesi. Ne oldu? Ulaştı hedefine. İnsanları mutluluğu yaşayamadan bu dünyadan ayırdığı gibi daha ötesi de var. Nefslerinin afetlerine yenilerek bu neticeye ulaştıkları için cehenneme mahkum etti insanları. Dikkat edin, Allah'ın koyduğu kanunda ancak kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla ise Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlamak üzere harekete geçmeniz lazım. Sıfırlayabildiğiniz yer daimi zikirdir. Ne olur daimi zikrin sahibiyseniz? Daimi zikrin sahibiyseniz nefsinizdeki bütün afetler zikir sebebiyle yok olmuştur. Neden? Yerlerini fazıllar tamamen işgal ettiği için, %98 fazıl işgal ettiği için, %2 de rahmet işgal ettiği için hepsi nurdur. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani nefsinizin size olan emirleri hep Allah'ın emirlerini asla yapmamak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek iken, daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin de size emri Allah'ın bütün emirlerini yapmak, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Ruhunuzun emri mi zaten oydu. Doğuşunuzdan beri ruhunuz hep Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeniz, yasak ettiği fiilleri işlememeniz için vardır. Onu telkin eder devamlı. Peki muradı nedir?
arkasında yatan bir tek sebep var. Allah'ın size ruh vermesinde, ruha programladığı şey tekamülün son mertebesi olmasında, sadece bir tek muradı var. Ruhunuzun emrinde olun da Allah'ın sizin için uygun gördüğü mutluluğu yaşayın. Yaşadıkça Allah-u Teala'ya şükredin, hamd edin diye. Neden bu kadar çok Allah'ın mutluluğunu yaşayan insanlar Allah'a şükrediyor, hamd ediyor? Bakıyorlar, dünya kanadında Allah-u Teala onlara her şeyi vermiş. Ahiret kanadında gene vermiş. Dünya kanadında ne vermiş? Mutluluk vermiş. Nefslerinin bütün afetlerini yok ettiği zaman kişi nereye ulaşmış? İç dünyasında sulh ve sükûne ulaşmış. Nasıl? Nefsinin kalbindeki afetlerle ruhunun kalbindeki hasletler devamlı bir savaş halindeyken doğumundan itibaren, neden savaş halinde? Nefs Allah'ın bütün emirlerinin çiğnenmesini ister. Ruh sağlığın bütün emirlerinin yapılmasını. Nefs Allah'ın yasaklarının, Allah'ın emirlerinin yapılmamasını, yerine getirilmemesini, ruh ise Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi ister. Öyleyse iki ayrı cephede iki düşman var içinizde. Nefsiniz ruhunuzla devamlı savaş halinde. Ve yapıları icabı, ikisi de kendi deliklerinin yapılmasını ister. Bu sebeple taraflardan biri her olayda mutlaka rahatsız olacaktır. Huzursuz olacaktır. Kendi dilediği yapılmadığı için. Öyleyse içinizde devamlı bir huzursuzluk yaşarsınız. Nefsinizin her dediği yapıldığı zaman ruhunuz buna itiraz edecektir. Bunu istemeyecektir. Çünkü nefsinizin afetlerinin talepleri yerine getirildiği zaman arkasından duyacağınız şeyin huzursuzluk olduğunu ruhunuz çok iyi biliyor. Allah-u Teala'nın size verdiği ruhunuz mutluluğu yaşamanız için verilmiştir. Diyor ki biz insanı, yani nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Bir takvimde belli bir zaman parçasında ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık. Sonra onu esfil-i safiline reddettik diyor. Yani bu hedefe ulaşmadığı için, tam zıttını yaptığı için kişi, nefsinin ve şeytanın esiri olduğu için onu esfel-i safiline reddettik diyor. Aslında Allah-u Teala'nın muradı açık ve kesin. Bütün insanları Allah-u Teala bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Çok seviliyorsunuz. Tahmin edemezsiniz ne kadar sevildiğinizi. Bilemezsiniz. Sizi o kadar çok seviyor ki sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sizin ibadetlerinizin, namaz kılmanızın, oruç tutmanızın, zekat vermenizin, hacca gitmenizin, kelime-i şehadet getirmenizin, zikir yapmanızın Allah'a ne faydası olabilir ki? Ona hiçbir şey yapamazsınız. Bir fayda sağlayamazsınız, bir zarar veremezsiniz. Ama sevgilik onun şahsına, kendisine. Ama siz o ibadetlerle sizin mutlu olmanız için çok şey yapabilirsiniz. Mutluluğunuzun şu kainat üzerindeki en büyük anahtarı zikirdir. Çünkü zikirle Allah'tan gelen faziletler, fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşecek ve her yerleşen fazıl kadar nefsinizin kalbindeki afetler kapı dışarı edilecektir. Kovulacaktır nefsinizin kalbinden.
Ve kavga, iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga her geçen gün biraz daha azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Ve sizi her şey mutluluğa doğru götürecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, ah bir farkına varsanız, bir tatbik edip başarsanız, ki tatbik etmeye başladığınız zaman beklemediğiniz hüviyette yardım alacaksınız Allah-u Teala'dan. Başarabileceğinize ne kadar inanırsanız, o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin, öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği, çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki, bir inansanız, daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız, o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Ne kadar imanın sahibi olursanız, Allah-u Teala o imanın sahibi olmanız konusunda size yardım ettiği gibi, sahip olduğunuz iman kadar size yardım edecektir. Acaba anlatabiliyor muyum ne dediğimi sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Neyi yapmak isterseniz o imkan size teslim edilmiş durumda. Üstelik Allah sizin mutluluğunuz için size yardım etmeye hazır. Yani kalbinizde evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Ruhunu Allah'a ulaştırabilen kişinin özelliği neydi? O kişinin özelliğini Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi veriyor. Allah Teala diyor ki o huşu sahibi olanlar var ya diyor. Onların vasfını veriyor. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Kimmiş huşu sahibi kişi? Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanan kişi. O inancın sahibi. O imanın sahibi olduğu için Allah-u Teala onu kendisine ulaştırıyor. O imanın oluşmasında da en büyük yardımcı gene Allah. İşte öyle bir imanın sahibi olan siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınıza göre asıl ifadesiyle o imanın sahibi olduğunuz için Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah-u Teala onu bu imanın sahibi kılar. Huşu sahibi kılar. Dikkat edin ki huşu ilk 7 basamağın ötesinde başlar. İlk 7 basamağın muhtevasında başlar. İnancınızın muhtevası Allah-u Teala'nın ilk huşusu toprağın, çorak toprağın Allah'ın rahmetine ihtiyacı gibi sizin üç dünyanızda zikirle Allah'tan gelecek olan rahmete ve fazla susamak yer alır. Onlar
ilk huşunun sahipleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'a mutlaka ruhlarını ulaştıracaklarına inanç sahibi olacaklardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala sizi huşu sahibi yapıyor ve Allah'a ulaşmayı dileyen siz Allah'a ulaşmaktan emin hale getiriliyorsunuz. Bu noktadan itibaren Allah Teala sizin kumandanızı ele almış durumda. Artık Allah'a ruhunuzu ulaştıracağından emin olan bir insansınız. Yakin hasıl ederek muhakkak surette enne kullanıyor Allah Teala, inanıyorsunuz ki ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bakara 46'da söylediği bu sözü gene Bakara 156'da Allah Teala tekrar ediyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. İşte hidayete erenler sadece onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede Bakara 157'de. Kimler? Hidayete ereceklerine inananlar. Mutlaka ruhumu ben Allah'a ulaştıracağım diyenler. Onların hidayete erdiği ifade ediliyor. Dikkat edin. Burada Allah Teala onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlardır demiyor. Ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen kişi hidayete ulaşacak olan kişidir diyor. Yani sadece ruhunu Allah'a ulaştırarak hidayete eren kişi değil. Fizik vücudunu da Allah'a teslim edebilen, bu sebeple hidayete erecek olan kişi, nefsini de Allah'a teslim edecek olan kişi, iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edebilecek kişi, orada musibetler karşısında yılmayan, Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda imanını sapasağlam tutan, Allah'a ben mutlaka ulaşacağım, Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracak diyen kişi, o imanın sahibi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a tevekkül etmek budur. Allah'a ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuza teslim edeceğine dair kesin bir inancın sahibi olabiliyor musunuz? Mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Mutlaka o yardımı Allah'a tanırsınız. Hem böyle bir dizayna ulaşmak için siz teşneyseniz, hazırsanız Allah Teala içinizdeki fizik vücudunuzu Allah'a teslim etme konusundaki imanınızı o noktaya mutlaka ulaştıracaktır. Siz ona ulaşmak konusunda yeterli azmin sahibiyseniz Allah'ın yardımı sizi mutlaka böyle bir noktaya getirecektir ki siz fizik vücudunuzu

Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız, iradenizi aklınızın emrinden alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. Her kademede böyle olacaktır. Belli bir seviyede bir imanın sahibi olabilirseniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek konusunda Allah Teala'nın o imanınızı pekleştirdiğini ve daha sonra da mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz. Allah'a fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bakıyorsunuz Allah'ın her emrini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. O zaman emin oluyorsunuz ki sizi ruhunuzu Allah'a teslim ettiren Allah Teala fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmeye ulaştırmış. O zaman pekişen imanınız daimi zikre de Allah Teala beni ulaştırır diye daha ötedeki kesin bir imana sizi ulaştıracaktır. Allah Teala'nın yardımı orada da size ulaşacaktır ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanların şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Öyleyse söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak. Fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Teslimlerinizi gerçekleştirdikçe mutluluğun sizin içinizde ve dışınızda nasıl sizi saadete ulaştırdığını kesin çizgileriyle yakalayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız her boyutta. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. Ve bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: وبركاته.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle İnşallah sohbetimize başlamak istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Bu akşam sizlere mucizeden bahsetmek istiyorum. Konumuz mucize. Biliyorsunuz ki hepimiz fizik bir dünyada yaşıyoruz. Şu zahiri alem bizim fizik vücudumuzun alemidir. Berzah alemi nefsimizin afet alemidir. Yani öldükten sonra, biz öldükten sonra nefslerimizin kıyamete kadar yaşamaya devam edecekleri alemin adı. Sonra da ruhumuzun alemi var, emr alemi, yedi gök katları, hepsi ruhların alemidir. Ve bunların zıttı var. Fizik vücudumuzun aleminin zıttı, nefsimizin ölümden sonra yaşayacağı berzah alemi, cinlerin yaşadığı gayb alemi var, onun zıttı onların berzah alemi, ruhların yaşadığı emr alemi var, onun zıttı şeytanların alemi olan zulmani alem. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik alemde zahiri alemde fizik vücutlarımız, bu vücutlarımız bu alemin kanunlarına tabidir. Bu alemin yerçekimi kanunu fizik vücudumuzu kendisine çeker. Ama nefsimizi çekemez, ruhumuzu çekemez. Öyleyse fizik kanunların geçerli olduğu bir fizik alemde bir vücut yaşıyor, bir fizik vücut. Bir mekan, ruha da mekan, nefse de mekan. Öyleyse şartlar fizik standartlarda dizayn edilmiştir. Bu fizik standartlarda Allah'ın kanunu, kanunları her an geçerlidir. Bunlardan bir tanesi yer çekimi kanunudur.

ve fizik vücudumuzu sadece tesiri altında bulundurur. Öyleyse mucize dediğimiz zaman fizik kanunların dışında fizik kanunların geçerli olmadığı herhangi bir olayı nebilerin veya resullerin yaşaması olayıdır. Ne zaman nebiler fiziğin ötesinde bir olay yaşarlarsa veya Allah fizik alemde fizik kuralların tamamen dışında bir olayı gerçekleştirirse, fizik standartlarda bir insanın yapması bunu imkansızsa ama Allah Teala oluşturmuşsa ve bir nebi eliyle oluşturmuşsa ve peygamber eliyle oluşturmuşsa bu bir mucizedir. Din tarihi mucizelerle doludur. Evvela Adem Aleyhisselam'ın topraktan insan haline gelmesi bir mucizedir. Her şey oradan başlar. Salsalin veya tin adı verilen bir topraktan organik hüviyete bürünebilen bir toprak muhtevası sebebiyle organik hüviyete bürünebilen bir toprak, bir kil, Hazreti Adem'in vücudunu oluşturuyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın şeklini vücuda getiriyor. Onu sevva ediyor, dizayn ediyor. Topraktan yaratıyor. Sonra da ona ruh üfürüyor. Sonra Adem Aleyhisselam'a hayat veriyor. Hayat, canlılık, hayat veren sadece Allah'tır. Hayatı sona erdiren de Allah'tır. Birçok zavallı insan zanneder ki insana hayat veren ruhtur. Bunu Kur'an tefsirlerinde bu zavallı kardeşlerimiz açık açık yazıyorlar. İnsana hayat veren ruhtur diyorlar. Peki Allah'ın hayat veren biziz, sadece biziz ayet-i kerimesi hangi anlama geliyor acaba? Hayatın ve ölümün sahibi sadece biziz diyor Allah Teala. Bizden başka hiç kimse hayat veremez diyor. Öyleyse her canlının husule gelmesi, yaşar hale getirilmesi, ölürken diriltilmesi, her biri Allah'ın bir mucizesidir. Sevgili kardeşlerim, mucize ile keramet arasındaki farklılık, kerametin Allah'ın nebi ve resul olmayan huzur namazının imamı olmayan insanlar tarafından vücuda getirilen olaylar. Yani evliyanın vücuda getirdiği zannedilen olaylar, fizik ötesi olaylar, bunlara keramet denir. Keramet kelimesi ikramdan geliyor. Allah-u Teala'nın özel olarak verdiği, tahsis ettiği bir husus.
Allah dilediği kulunu herhangi bir konuda keramet sahibi yapar. Birçok evliyanın birçok keramet gösterdiği bir vakadır. Şems Hazretleri'nin Mevla Celaleddin Rumi'nin kitabını suya atması, sonra da sudan çıkan kitabın tozlarını üfürmesi, yani kitabın hiç ıslanmaması Allah'ın ona bir kerametidir. Ona yaptırdığı, ona verdiği bir yetkiyi ifade eder. Hazreti Yunus'un ve onunla beraber olan diğer iki dervişin Allah'tan sofra istemeleri ve Allah'ın onlara sofrayı göndermesi olayı da Allah Teala'nın evliyasına verdiği bir keramettir.

Aynı olay Hazreti İsa tarafından talep üzerine gerçekleştirilince bu bir keramet değildir. Bu bir mucizedir. Orada Nebi vardır. Orada Peygamber vardır. Öyleyse farklı dizaynlar görüyoruz. Mucizeler Hazreti Adem devrinde başlıyor. Allah Teala'nın Hazreti Adem'i yaratması yoktan bir toprak hüviyetinde bir insan vücudu oluşturması ve ona hayat vermesi bir mucizedir. Yetmez. Allah Teala'nın Hazreti Adem'in kaburga kemiklerinden bir tanesiyle Hazreti Havva'yı vücuda getirmesi bir mucizedir. Allah Teala tarafından vücuda gelen muhteşem dizaynlar. Bütün peygamberler zamanında mucizeler yaşanmıştır. Birçok kavmin Allah Teala tarafından yerle bir edilmesi, yok edilmesi her biri bir mucizedir. Hazreti Lut'un kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi Allah Teala tarafından yok edilmiştir. Her biri Allah'ın bir mucizesidir. Fizik standartların ötesinde vücut bulan olay. Allah Teala bunlar için diyor ki Allah ol der, o da hemen olur. Ol dediği şey hemen olur. Allah'ın ol demesi yeterlidir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse peygamberler dizaynına baktığımız zaman hep mucizeler görürüz. Hazreti Nuh'un kavmi, Hazreti Nuh'a devamlı eziyet ediyordu. Onu yaşadığına pişman etmek için her şeyi yapıyorlardı. Allah Teala'nın Hazreti Nuh'a yaptırdığı gemi bugünkü transatlantiklerden daha büyük bir gemi olduğu söyleniyor. Tanır kaynadığı zaman ifadesi bir nükleer santrali ifade eder gibi görünüyor. Ve gemi bütün dünyayı dolaşıyor. Bu geminin dünyayı dolaştığı noktadaki mucize Allah-u Teala'nın bütün dünyayı en yüksek dağları da içine alacak kadar yüksek bir su seviyesiyle doldurmasıydı. Bu tufan sadece Hazreti Nuh'un bulunduğu dünyanın o bölümünü değil, bütün dünyayı kaplayan bir su tabakasını oluşturdu. Öyle bir olaydı ki Allah'ın olayın başladığı günün tarihini vermesi söz konusuydu. Ve vakit gelmeden önce de ortalıkta hiçbir işaret görünmüyordu. Ve Hazreti Nuh'un kavmi devamlı Hazreti Nuh'la alay ediyorlardı. Ve o günde yani Nuh tufanının başladığı günde
Ortalık pırıl pırıl güneşli ve herkes Hazreti Nuh'la alay ediyor. Kavminin çok büyük bir kısmı Hazreti Nuh'a karşıydı. Her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde Allah'ın Resulleri mutlaka büyük kesim tarafından, insanların %90'dan fazlası tarafından reddedilmiştir, inkar edilmiştir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Yani hiçbir kavim yoktur ki hiçbir devrede o kavimde Resul bulunmamış olsun. Bütün devrelerde, bütün kavimlerde Resullerimiz yaşar. Yani bir Resul öldüğü anda onun yerine mutlaka aynı kavimden bir başkasını Resul olarak tayin ederiz, yetkilendiririz diyor Allah Teala. Kıyamete kadar da bu olay böyle cereyan edecek. Hatta diyor ki Allah Teala, en küçük bir kabile yoktur ki orada da eğer bizim ilmimizi bilen birisi yoksa, mesela varken öldürülmüşse, biz derhal oradakilerden birine vahyetmek suretiyle ilmimizi o kabileye yeniden ulaştırırız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım, Hazreti Nuh'un tufanı Allah'ın bir mucizesiydi. Bütün dünyayı kaplayan en yüksek dağları da, Everest tepesi de dahil, her tarafı suların kapladığı, hiçbir noktada kara parçasının kalmadığı bir mucize yaşadı dünya. Unutmayın, şu anda bu dünyada kimler yaşıyorsa hepimiz Nuh kavmindeki geminin içinde olup da ölmekten kurtulan insanların torunlarıyız. Onlar da tabiatıyla Adem Aleyhisselam'ın torunlarıydı. Öyleyse böyle bir muhtevada Allah'ın mucizesine bakın ki bütün dünya global bir hüviyette, en yüksek dağları bile aşağıda bırakacak bir su tabakasıyla kaplanıyor. Şunu düşünüyoruz ki gemi birçok yerlere sular çekildikçe ulaşmış. Oralarda inenler olmuş. Ve aradan geçen binlerce, on binlerce yılda insanlar oranın şartlarına uygun hüviyetlere bölünmüşler. Ve ayrı ayrı ırklar husule gelmiş. Her kesimin bulunduğu standarda uygun türde bir insan oluşması yüzlerce, binlerce yıla ihtiyaç gösterir. Öyleyse geçiyoruz Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim devrine geliyoruz. Allah Teala İbrahim'in putları parça parça etmesine emrediyor ve Hazreti İbrahim bütün putları parçalıyor, bir tanesi hariç. Hazreti İbrahim'i yakalayıp da getirdikleri zaman, bu putları, sen bizim putlarımızı kırmışsın diye, o da diyor ki hayır, ben kırmadım. Kıran mutlaka büyük olandır. O zaman düşünüyorlar adamlar, hiç diyorlar, bu put öteki putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim diyor ki, gördünüz mü? Başka putları bile kıramayan, böyle bir hüviyetin bile sahibi olamayan bir zavallı hüviyeti, bu zavallı putu siz tapınacak bir varlık olarak düşünüyorsunuz. Farkında değil misiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Onların o zaman
farkına vardıklarını söylüyor bunun. Başlarını önlerine eğdiklerini söylüyor. Sonra mı? Sonra şeytan ve nefisleri onları Hazreti İbrahim'i yakmaya kadar götürüyor. Odunlar toplanıyor, ateşler yakılıyor. Hazreti İbrahim de mancınıkla atılacak. Nereye atılacak? Ateşlerin içine. Allah'ın mucizelerinden birisi tahakkuk edecek. Evvela Cebrail Aleyhisselam gidiyor, ne istersen yaparım diyor. Ateşi söndüreyim, seni buradan alayım, bunları yok edeyim. Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim her şeyi bilir. Ben ona güvenirim. Allah-u Teala mı ne yapıyor? Hazreti İbrahim'in mancınıkla boşluğa atıldığı anda Allah-u Teala ateşe, İbrahim'e karşı serin ol diyor. Ve ateş su oluyor. Bir göl oluşuyor. Hazreti İbrahim, mancınıktan atılan Hazreti İbrahim oraya göle düşüyor. Ya odunlar? Onlar da balıklar. Bu göl, bu su birikimi hala Urfa'daki o caminin önündedir. Kutsal balıklar da odunların balık haline gelmiş olanları kim bilir kaçıncı kademedeki torunları orada o suyun içinde yüzmektedir. Ne yapmış Allah-u Teala? Bir mucize vücuda getirmiş. Hazreti İbrahim yere inmeden önce ateşi su haline getirmiş ve orası bu istikamette Hazreti İbrahim'in kurtuluşuna medar olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir mucizedir. Hazreti İbrahim mucizeler yaşadı mı? Elbette yaşadı. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki, ey İbrahim, sen bana teslim olmak istemiştin. İşte teslimin için bir imtihandan geçmek gerekiyor. Oğlunu bizim için kurban edeceksin. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, İsmail'e diyor ki, evladım, Allah-u Teala'nın emri böyle. Seni kurban etmem gerekiyor. İsmail, ben hazırım diyor. Derhal diyor, gerekeni yapalım. Gidiyorlar. Hazreti İbrahim bilediği bıçağını çıkarıyor, oğlanın gözlerini bağlıyor ve bıçağı Eûzü Besmele ile Hazreti İbrahim'in boynuna sürtüyor. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir dizayn oluşuyor. Hazreti İbrahim İsmail'i kesmeyen bıçağı taşa sürtüyor. Ve taş Hazreti İbrahim'in bıçağı tarafından kesiliyor. Taşı kesebilecek keskinlikte olan bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir mucize, Cebrail Aleyhisselam bir kurbanla geliyor. Bunu kurban edeceksin diyor. Ve kurban bütün dünyadaki insanlara bu olayla farz kılınıyor. Öyleyse her peygamber mucizeleri yaşamıştır.
Hazreti Zekeriya Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, görüyorsun ki yalnızım, çocuğum yok. Sen varis kılanların en hayırlısısın diyor. Beni varissiz bırakma diyor. Allah da ona bir evlat hibe ediyor. Hediye ediyor. Çocuk yapamayacak olan durumda olan eşini, hanımını çocuk yapabilecek hüviyete getiriyor ve Hazreti Zekeriya'yı çocuk sahibi kılıyor. Aynı konu Hazreti İbrahim için de geçerli. Çok yaşlandığı bir devrede Allah-u Teala'dan çocuk isteyince Hazreti İsmail onun son çocuğu olarak geliyor dünyaya. Ve bu arada diğer çocuğunu ve eşini Kabe'nin yanında bulunan bir tepeye bırakması emrediliyor Allah-u Teala tarafından. Hazreti İbrahim götürüyor hanımını ve çocuğunu orada bırakıyor. Çocuk susuzluktan bir büyük sıkıntıya düştüğü sırada Allah-u Teala ayağını yere vur diyor annesine. Ve oradan bir su çıkartıyor Allah-u Teala. Bu su şu anda Kabe'de bulunan zemzem akmakta olan zemzem suyudur. Hala akar. Allah-u Teala'nın Yahud kavmine 12 tane sıptan, 12 kabileden oluşan Yahud kavmine 12 tane pınar oluşturması, o da bir mucizedir. Allah-u Teala diyor ki 12 tane pınar vücuda getirdik. Her kavim, her sıpt, her kabile hangi pınardan su içeceğini bildi diyor. Aralarındaki anlaşmazlığı Allah-u Teala böylece önlemiş. Mucizeler birbiri arkasından bütün peygamberlerin yaşadığı mucizeler. İşte Hazreti Eyüp gelmiş geçmiş ve var olan bütün peygamberler devresinde en sabırlı peygamber olarak vasıflandırılıyor. Şeytanın Hazreti Eyüp'ün mutluluğunu kıskanması çok kesin bir olay. E diyor ki elbette bu kadar eşi var, bu kadar çocukları var, bu kadar arazisi var. Her istediği emrinde o mutlu olmayacak da kim mutlu olacak? Allah-u Teala birer birer hepsini alalım diyor. Bakalım diyor gene şükredecek mi? İblisin söylediği o zaman onun şükrettiğini görmeyeceksin diyor. Ve Allah-u Teala hepsini birer birer alıyor, bir eşik alıyor. Çocukları yok. Ve vücudunu, hem vücudunun dışını baştan aşağı yaralar sarmış, hem içindeki bütün organlar hasta. Ve Hazreti Eyüp Allah'a şükretmekte devam ediyor. Ve Hazreti Eyüp Allah-u Teala'nın Hazreti Eyüp'i iyileşme talebi üzerine, iyileştirme talebi üzerine Hazreti Eyüp'in hanımı diyor ki böyle bir şeyi Allah-u Teala gerçekleştirecek. Ne dersin? Diyor ki kaç senedir diyor biz mutsuzuz. Şu kadar sene. Ondan evvel kaç sene mutlu yaşadık? Çok daha fazla. O mutlu yaşadığım kadar o Allah-u Teala'nın bize
verdiği o büyük nimetleri kullandığımız ve onun hazzını yaşadığımız devreye kadar ulaşmadıkça ben Rabbimden beni iyileştirmesini isteyemem diyor. Utanırım diyor. Utanç duyarım bundan. Ve Allah Teala bunun üzerine Hazreti Eyüp'e diyor ki ayağını yere vur. Hazreti İbrahim vuruyor. Ve orada o mağarada yerden bir su fışkırıyor. Allah Teala buyuruyor suyu iç. Hazreti Eyüp suyu içince iç organlarındaki bütün hastalıklar şifa buluyor. Şimdi diyor bu suyla yıkanıyor. Dışındaki bütün hastalıklar da şifa buluyor. Her şeyi bir sebebe bağlayan Allah Teala burada da o suyun şifa kabiliyetiyle Hazreti Eyüp'ü dünyada yaşamış olan peygamberlerin en sabırlısını iyileştiriyor. Sevgili kardeşlerim, fizik standartlar bu söylediklerimizin insanlar tarafından yapılmasına imkan vermez. Biz insanlar mucize sahibi değiliz, keramet sahibi de değiliz. Gördüğünüz gibi mucizeyi vücuda getiren de Allah'tır. Keramet dediğimiz olayların da sahibi her zaman Allah'tır. Öyleyse görüyoruz ki peygamberler birer birer yaşamışlar ve mucizeleri de yaşamışlar. Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah Teala ile konuşurken Allah Teala tabletleri oluşturuyor. Yani Tevrat'ın esasını teşkil eden tabletler. Hazreti Musa evvela 30 gün için Tur Dağı'na çıkmış. Sonra 10 gün daha bırakmış Allah Teala onu da 40 güne tamamlamış oradaki süreci. 40 günün sonunda Hazreti Musa elindeki tabletlerle iniyor. O tabletler birer mucize değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala yazılı bir şekilde teslim ediyor Hazreti Musa'ya. Öyleyse Hazreti Musa'nın hayatında mucizelerin mevcudiyetini biliyoruz. Diyor ki Allah Teala Hazreti Musa'yla kardeşi Harun'a siz ikiniz Firavun'a gidin diyor. Biz Allah'ın Resulleriyiz deyin. Belki aklı başına gider, gelir de Allah'ın yoluna girer. Hazreti Musa ile Hazreti Harun gidiyorlar Firavun'a. Biz Allah'ın Resulleriyiz diyorlar. Firavun bu işe fena halde içerliyor. Ve diyor ki o Allah dediğiniz nasıl bir şey bilmem ama diyor ilah denilen kişi sadece benim diyor. Ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim zamanında da o zamanki Firavun Hazreti İbrahim'e ben Allah'ım dediği zaman Hazreti İbrahim sen Allah değilsin diyor. Benim Rabbim Allah'tır. Benim Rabbim ölüleri diriltir. Firavun diyor ki ben de diriltirim. Dirilt bakalım diyor İbrahim, Hazreti İbrahim. Bir idam mahkumunu affediyor Firavun. İşte diyor bu adam yarım saat sonra ölecekti. Ama diyor ben onu öldürmüyorum, affediyorum. Yani böylece onun hayatını bağışlamış oluyorum. Ona hayat veriyorum.
Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim diyor, güneşi bu taraftan doğudan doğdurur diyor. Eğer sen de Allah'san, madem ki Allah'san, hadi bakalım diyor, güneşi bu taraftan batıdan doğdur. Firavun'un cevap veremediği bir olay bu. Hazreti İbrahim zaten bu yüzden diş biliyor. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a böyle söylediği zaman, biz Allah'ın Resulleriyiz, size hak dini, Allah'ın dinini tebliğ etmek için geldik deyince, Firavun fena halde içerliyor bu işe. Diyor ki, imtihana tabi tutulacaksınız. Ve Hazreti Musa ve kardeşi Harun bir tarafta, Firavun'un bütün sihirbazları karşı tarafta, en usta sihirbazlar bir arada ve gelmişler. Kimin galip geleceği olayın sonunda belli olacak. Ve onlar diyorlar ki, büyücüler sen mi atarsın diyorlar, yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa diyor ki, siz atın. Büyücüler birer birer ellerindeki ipleri atıyorlar. İpler bir yılan gibi görünüyor. Allah Teala da Hazreti Musa'ya emrediyor ki, şimdi elindeki asayı at, korkma diyor. Hazreti Musa elindeki asayı atınca, Hazreti Musa'nın asası bir canavar oluyor. Ve bütün yılanları yakalayıp birer birer yutuyor. O zaman büyücülerin akılları başlarına geliyor. Diyorlar ki, sen bizden daha büyük bir sihirbazsın. Bize de öğret. Bunu nasıl yapıyorsun? Hazreti Musa diyor ki, ben sihirbaz değilim. Bunu diyor, ben yapmadım. Bunu yapan o diyor, Allah. Ve diyor, sizi o Allah'ın dinine davet ediyorum. Firavun'un gözünün önünde bütün sihirbazlar Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar. Kainatın tek dinini, Hanif dinini, Allah'a teslim olma dinini kabul ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte Hazreti Musa Firavun'un huzuruna gelince, Firavun'a bir mucize göstermesi isteniyor Allah Teala tarafından. Bu olay tahakkuk etmeden evvel, yani asa ve ipler atılmadan evvel, Allah Teala buyuruyor ki, koynundan yenin içindeki elini dışarıya çıkar. Hazreti Musa elini dışarıya çıkardığı zaman eli bembeyaz, ışık saçar bir hüviyet gösteriyor. Ve Firavun o zaman onun bir büyücü olduğuna inanıyor. Ondan sonra büyücülerin toplayıp olayı tahakkuk ettiriyor. Sonra mı? Sonra biliyorsunuz ki Hazreti Musa ve kavmi Mısır'dan kaçtılar. Firavun da arkalarına düştü. Ve Allah Teala buyurdu ki, Kızıldeniz'e girin, karşı sahile doğru yürüyün. Biz suları açarız. Allah Teala denizin iki yakasını yukarıya doğru kaldırdı ve sular yukarıya çıkarak denizin kumları üzerinden bir yol açtı Allah Teala onlara karşı sahile kadar. Hazreti Musa ve arkadaşları
oradan karşıya geçtiler. Firavun da ordusuyla beraber onların arkasından sulara daldı. Aynı yola daldı. Yol açıktı. Sular yolun iki tarafında yukarıya doğru yükselmişti. Yol kupkuruydu. Ama Hazreti Musa ve arkadaşları tamamen karşıya geçtikten sonra onlara yetişmek üzere hızla yaklaşan Firavun ve ordusunun üzerine Allah Teala suları kapattı. Hep başta Firavun olmak üzere bütün ordu sularda boğuldular. Bu da Allah Teala'nın bir mucizesiydi. Hazreti Musa da ordusu da kurtulmuştu. Aslında ordusundan bahsetmek de çok geçerli değil. Çünkü bir nevi esirdiler Hazreti Mısırlıların içinde. Hazreti Musa ve etrafındakiler sadece bir esirdiler. Sonra mı ne oldu? Hazreti Musa Tur Dağı'ndan indiği zaman elinde tabletlerle aşağı indiğinde hayretle baktı ki Samiri bir böğüren buzağı heykeli yapmış mücevherlerden ve heykel böğürüyor. Samiri demiş ki bu Hazreti Musa'nın putuydu, tanrısıydı ama sonradan o unuttu. Aşağıda bıraktığı Harun'un haricindekiler buzağa tapmaya başlamışlar. Hazreti Musa inince onların buzağa taptıklarını gördüğü zaman evvela kardeşine sinirleniyor. Diyor ki nasıl bunların bu puta tapmasına müsaade edersin? Ben diyor onlara, Hazreti Harun diyor ki ben onlara böyle yapılmaması lazım geldiğini söyledim. Ama ne yazık ki onlar bu buzağa tapmaya devam ettiler. Nasıl yaptın bu buzağı diyor Hazreti Musa Samiri'ye. Samiri de diyor ki Cebrail Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Onun bastığı yerdeki toprakları aldım. Onunla karıştırdım diyor. Bunları erittim. Bu buzağı heykeli oluştu. Ve ses çıkarıyor bu buzağı heykeli. Musa'nın kavmine Allah-u Teala onların bu pisliği temizlemek üzere ölmelerini emrediyor. Burada açık bir şekilde emir dinlenmiyor. Temize çıkmaları emrediliyor da diyebiliriz. Ama gereken yapılmıyor. Allah-u Teala da Hazreti Musa'yı da aralarına katarak Hazreti Musa, Hazreti Harun ve o sırada yaşamakta olan bütün Yahud kavmi Konya havası kadar bir yerde 40 yıl göçebe olarak dolaşmaya mahkum ediliyor. Cebrail Aleyhisselam bir bulut olarak görünüyor, bir bulut kümesi gibi. Nerede durursa kavim orada duruyor. Ne çiftçilik yapmalarına, ne para kazanmalarına Allah-u Teala müsaade etmiyor. 40 yıl süreyle kudret elması ve bıldırcın yiyorlar sadece. Başka bir yemek de verilmiyor. Şeria Nehri'nin öbür tarafına gitmelerine izin verilmiyor Allah-u Teala tarafından. 40 yıl süreyle bu insanlar sadece
Kudret helvası ve bıldırcınla yaşamışlar. Kudret helvası da bıldırcın da Allah Teala tarafından özel olarak gönderiliyor. İki nevi yiyecekleri var. Doyana kadar bunları yemelerine müsaade ediliyor. Bunlar, bu yemeklerin gelişi de göklerden inen bu yemekler birer mucize. 40. yılın sonunda son gün Allah-u Teala Hazreti Musa'yı da alıyor. Ondan evvel Hazreti Harun'un dışındaki bütün buzağı heykeline tapanlar Allah'a taparken ondan vazgeçip de buzağı heykeline tapanların hepsi 40 yıllık yol boyunca hayatlarını birer birer kaybediyorlar. Hepsi ölüyor. Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçebilen sadece Hazreti Harun oluyor. Geri kalan herkes büyüyen çocuklar, hepsi yolda doğmuş ve bu şartların içinde 40 yıl bıldırcınla ve kudret helvasıyla yaşamış olanlar. Onlara karşıya geçme müsaadesini veriyor Allah Teala. Her peygamber zamanında bu Allah Teala'nın mucizeleri hep oluşmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin Allah'ın dinini yaşaması için onlara hep tebliğde bulunurdu. Allah'ın emri üzerine. Ve tebliğde bulunduğu bir gün Mekke kafirlerinin azılılarından birileri de orada. Diyorlar ki bizim sana tabi olmamızı gerçekten istiyor musun? Evet diyor, istiyorum diyor. Allah'ın emri budur. Öyleyse diyor, diyorlar bize şu gökteki ayı görüyorsun ya, o ayı ikiye ayır. Eğer bunu yapabilirsen biz hepimiz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben mucize vücuda getiremem. Ben ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım sizin gibi. Ama Rabbimden talepte bulunurum. Eğer Allah-u Teala kabul eder de ayı gerçekten ikiye bölerse o zaman bana tabi olacağınıza dair söz veriyor musunuz bana diyor. Onlar da diyorlar ki evet. Söz veriyoruz. Allah-u Teala talebi kabul ediyor ve ayı ikiye bölüyor. Ayın ikiye bölünmesinden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki hadi bakalım diyor, ay ikiye bölündü. Elbette biz bölmedik, Rabbimizden talepte bulunduk, dua ettik. Allah-u Teala da hamdolsun ki duamızı kabul buyurdu ve ayı ikiye böldü. Hadi bakalım şimdi tabi olun. Cevap şöyle, bu bir büyüdür, bu bir sihirdir. Sen mutlaka bir sihirbazsın. İşte sevgili kardeşlerim, hep böyle olur. İnsanlar Allah-u Teala'dan öldükleri zaman talepte bulunurlar. Ya Rabbi bize biz ölmeden evvel bir Resul gönderseydin de biz ona tabi olsaydık olmaz mıydı? Bunlar o Resul var olduğu halde ona tabi olmayanlar. Resulü, Resul kabul etmeyenler. Allah-u Teala diyor ki gönderseydik onu mutlaka sizler inkar edecektiniz. Her zaman insanlar ya Allah onlara Resul göndermiştir, onu reddetmişlerdir, inkar etmişlerdir veya
O Resul kendilerine Allah Teala tarafından beyan edilmeden evvel bunu söylemişlerdir, bize bir Resul gönder. O sırada o Resul işlerinde yaşamaktadır. Onlara tebliğde de bulunmaktadır. Ama onu reddetmişlerdir. Böyle bir dizaynda her halükarda Resul'den evvel Resul istemek, Resul gelince Resul'ü reddetmek konunun temelini teşkil etmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ebu Bekir beraberce kaçıyorlar Medine'ye gitmek üzere. Yakın takipteler, bir mağaraya sığınıyorlar. Ve Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir zarar gelecek diye korkuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, korkma diyor ya Ebu Bekir, söylediğimi yap. İçinden, iç sesinde Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar et, zikir yap. O sırada Allah-u Teala bir örümceğe mağaranın ağzı

Allah-u Teala'nın bir mucizesi, örümcek ağının o mağaranın kapısını kapatması. Her peygamber zamanında hep mucizeler olmuş. Allah-u Teala Hazreti İsa'ya tüyleri, derileri, saçları ve kaşları bembeyaz olan insanları, abraşları normal hale getirmek konusunda yetki vermiş. Ölüleri diriltmek konusunda yetki vermiş. Yani Allah-u Teala Hazreti İsa ile birçok mucize göstermiş insanlara. Her seferinde Hazreti İsa aynı şeyi söylerdi. Bu emri bana Allah verdi. Şu anda o bunu vücuda getiren, ben sadece bir vasıtayım. Böyle derdi ve Allah-u Teala onun vasıtasıyla, onu bir vasıta olarak kullanarak ölüleri diriltti ve onun birçok mucize göstermesine sebebiyet verdi. Derdi ki, evinizde neyi sakladığınızı, neyi yediğinizi ben size hemen söyleyebilirim. Gizli gizli konuştuklarınızı söyleyebilirim. Hastalıkları iyi edebilirim. Bunları benim yaptığımı görürsünüz. Benim yaptığımı zannedersiniz. Oysa ki yapan ben değilim, Allah'ın izniyle. Allah yapar bunları, beni bir vasıta olarak kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim peygamber adları geçtikçe onlara yaptırdığı, onlar eliyle vücut bulan mucizeleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Her biri ayrı bir açıdan bir mucizedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ordusu bir yiyecek bulamadıkları bir noktada, bir tepede yaşlı bir kadının evine ulaşıyorlar. Kadıncağızın bir tek keçisi var. Keçinin de birazcık sütü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor ki, keçiyi bana getirin. Getiriyorlar. Ve sağmaya başlıyor. Etrafındaki bütün insanların, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve evin sahibi olan yaşlı hanımın hepsinin karnını doyuracak kadar olan süt, o bir tek kişinin sağladığı süt oluyor. Hep Allah-u Teala peygamberleri eliyle mucizeler oluşturur. Dualar kabulü ve mucizenin oluşması. Sevgili kardeşlerim, eğer fizik ötesi olay bir peygamber eliyle, bir nebi eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı mucizedir. Eğer evliyalar eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı keramettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkması da Allah'ın bir mucizesidir. Miraca çıkıyor, ruhu vücuduna örtü olmuş vaziyette, ruhunun baş gözüyle Allah-u Teala'yı görüyor, onunla konuşuyor, aşağı iniyor ve diyor ki Allah-u Teala kalbi, yani nefsinin kalbindeki kalp gözüyle gördüğü Allah'ı bir de orada görüyor, kalbi gördüklerini ruhunun baş gözüyle gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mucizeler, Kur'an mucizeler yolundur. Bu mucizelerin hepinize, herkese örnek olması ve Allah'a sizleri daha çok yaklaştırması, daha bir sevgili kılması için dualar ederek hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, Zülcenahayn olmanızı, hem cennet saadetinden

dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yine kalp kalbe, gönül gönüle bir yeni beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaşmasını ister. Allah'ın hepiniz için tek dileği budur. Allah sizden başka bir şey istemez. Sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz insansınız. Kainatın en üstün varlıklarısınız. Kainatta Allah Teala'nın canlı ve cansız olarak yarattığı her şey sizler için yaratılmış. Öyleyse Allah'ın katında en kıymetli mahluk olduğunuzu bilin. Bunun farkında olmanız, şuurunda olmanız son derece önemli bir konudur. Çünkü o zaman Allah'ın katında bir kıymetiniz olduğunu ve buna layık olmak gerektiğini düşünürsünüz. Unutmayın. Allah herkesin layık ol, herkesin mutlu olmasını ister ama mutluluğa sadece ona layık olanlar ulaşabilir. Ve liyakat son derece kolay bir olay. Allah'ın mutluluğunda, mutluluklardan mutluluk seçin sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ne istiyorsunuz? Cennet saadeti mi? Sadece bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz. Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, hadi canım sen edersiniz. Öyle dediğinizi kabul edelim. Ama böyle diyenler, ne söyleyeceğimizi bilmeyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Allah'ı tanımayanlardır. Öyleyse başlangıçta herkes Allah-u Teala'yı tanımaz. Bilmez. Allah'ın kendisine ne kadar büyük şeyler vermek istediğinden haberi bile yoktur. Kaderin bir unsuru olarak doğmuştur kişi. Yaşıyordur. Ama şuurunda değildir Allah. Acaba kendisine nasıl bakıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size her zaman en sevecen standartlarda bakar. Söylediğim gibi Allah Teala'nın sadece bir tek muradı vardır hepinizden. Sadece o sizin mutlu olmanızı ister. Sizden başka hiçbir şey istemez. Peki ama diyeceksiniz ki iyi de Allah Teala bizden namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, zikir yapmamızı istiyor, hacca gitmemizi istiyor, kelime-i şehadet getirmemizi istiyor, daha nelerde neler istiyor. Sevgili kardeşlerim, hayır, Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Siz mutluluk yolunda adımlarınızı atmaya başlayınca Allah'ın diğer istediklerini siz kendiniz yapmak isteyeceksiniz. İçinizden onları gerçekleştirmek gelecek. Niçin onları insanlara emretmiş biliyor musunuz? O emirlerin hepsi vasıta emirlerdir. Sizin mutluluğa ulaşmanızın vasıtaları. Onları yaptıkça derecat kazanırsınız diye. Allah-u Teala bir şeyi daha ispat etmek istiyor size. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün ibadetlerin doyulmaz zevkler olduğunu kendiniz göreceksiniz ve yaşayacaksınız. İbadetler size zor gelmeyecek. Onları bir angarya olarak, üzerinize hiç istemediğiniz halde yüklenen bir yük olarak göremeyeceğiniz bir güne ulaşacaksınız. Tam tersine Allah ne kadar güzel ibadetler nasip etmiş. Meğer namaz kılmak bir zevkmiş.
zikir yapmak bir zevkmiş diye düşüneceksiniz ileride. Düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Zikir yapıyorsunuz. Ama bütün kainat önünüzde açık, duvarlar falan yok olmuş. Allah Teala size Adem'den kainatı gösteriyor. İnsan vücudu şeklinde bir kainat. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Bütün sırlar onun. Ve biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileğini derhal işitir, bilir ve görür. Ve o kişiye öyle büyük yardımlarda bulunur ki, ihsanlarda bulunur ki o insan, o kişi namaz kılmayı seven birisi olmuştur. Oruç tutmayı seven birisi olmuştur. Zekat vermeyi seven birisi olmuştur. Zikir yapmayı seven birisi olmuştur. İbadetlerin için bir yük değil, bir zevk olmaktadır. Öyleyse o Allah size ibadetleri zevk haline getirecek bir güzellikler manzumesini yaşatır. O zaman görürsünüz ki bütün ibadetler meğer doyulmaz zevklermiş. Öyleyse niçin yaratmış ibadetleri? O ibadetin zevkini yaşayasınız diye. Sevgili kardeşlerim, namaz kılıyorsunuz. Ne diyorum size? Diyorum ki namaz kılarken sizden bir şeylerin yukarıya doğru yükseldiğini ve ayaklarınızdan, dizlerinizden, göğsünüzden başınıza doğru yükseldiğini, ellerinizden kollarınıza, kollarınızdan omuzlarınıza, oradan da gene başınızın üzerinden yükseldiğini hissedeceksiniz bir şeylerin. Hissetmeye çalışın. Onun o yükselenin sizden ayrıldığını, sonsuzlukta Allah'a ulaştığını düşünün. Orada kaldığını düşünün. Namazınızı kılmaya devam edin. Zikrinizi yapmaya devam edin. Sonra da onun tekrar geri döndüğünü, başınızdan vücudunuza girdiğini, göğsünüzü, omuzlarınızı, kollarınızı, ellerinizi ve bütün vücudunuzu ayaklarınıza kadar uzanarak kapladığını yeniden düşünün. Zaten sizdeydi, sizden Allah'a gitmişti, tekrar geri geldi. İşte namaz kılarken bunu birkaç defa yapacaksınız. Bunun bir doyulmaz zevk olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Bunun adı kanitin olmak. Neden Allah Teala size namaz kıldırıyor? Namaz kılarken kanitin olabilir, bu büyük zevki yaşayabilirsiniz diye. Demek ki sizden bir şeylerin Allah'a gitmesi söz konusu mümkün. Allah'ta kalması mümkün. Sonra geri dönüp tekrar sizde, Allah'tan geri gelerek tekrar sizde olması mümkün. Bunu hissetmeye çalışın sevgili kardeşlerim. O zaman namazın ne kadar büyük bir zevk olduğunu göreceksiniz. Allah Teala kalp gözünüzü açtığı zaman öyle doyulmaz şeyler göreceksiniz ki göğün yedi katını size birer birer gösterecek daimi zikre ulaştığınız zaman. Ondan evvel de gösterir. Göğün yedi katını göstermez ama çok şeyler gösterir. Her Allah'ın size gösterdiği şeyde Allah'ın verdiği bu fizik ötesi nimet için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Yerlere sığmazsınız. İçiniz içinize sığmaz. Mutluluktan uçarsınız. Ve o şeytanla işbirliği edip de
Transandantal meditasyon yapanları, şeytani işlemler, büyüler, şüdamlar yapanları, onlara acıyarak hatırlarsınız. Zavallı insanlar dersiniz. Allah'la böylesine dost olmak varken, Allah'ın bu kadar yakın olmak varken, kalbini bütün insanlara açmak, kovanım yağma olsun demek varken, bu zavallı insanları şeytan nasıl bir standart içinde kandırıyor, cinleri insanlara musallat ediyorlar, insanlara büyüler yapıyorlar, olmadık zulüm işleniyor dünya üzerinde, her gün sonsuz sayıda. İşte bunun arkasında sadece Allah'tan uzak olmak var sevgili kardeşlerim. Biz size Allah'a yakın olmanın standartlarını öğretmekle vazifeliyiz. Bu yaşamın adı İslam'dır, tasavvuftur, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir bu. Bütün kainatın yegane dini. İslam teslim kelimesinden geliyor. Allah'a ruhunuzu ve içinizi yani fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslimle mükellefsiniz. Allah-u Teala'nın sizden aldığı yemin, misak ve ahd ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi Allah'a teslim edeceğiniz dairdir. Ama Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi iradenizi de ister. Onu da teslim etmenizi ister Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bir gün boşuna yaratılmamış olduğunuzu hissedeceksiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Boşuna yaratılmadığınız için Allah'ın sizi yaratmaktan bir muradı olduğu için. İşte o murat Allah'a teslim olmanızdır. Teslim oldukça mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ben şimdi size samimiyetle bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer tasavvufun dışındaysanız bu mümkün değildir ki. Hiç kimse mutlu olamaz. Neden mutlu olamaz? Çünkü o kişi yapacağı her şeyi kendi iradesiyle yapmaktadır. Akıl ve irade ise şeytanın devamlı telkini altındadır. Sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İptilalar, isyan, bütün çirkinlikler 19 grup afet olarak nefsinizin kalbinde gelmiş, yuvalanmış. Bütün insanlar kulvara böyle çıkarlar. Eşitlik sağlanmıştır. Nasıl bir eşitlik? Ruhunuz var, nefsiniz var, fizik vücudunuz var. Nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle doludur. Yani Allah neyi emretmişse sizin mutluluğunuz için emretmiştir. Nefsinizin afetleri katiyen onları yapmak istemezler. Allah neyi yasak etmişse gene sizin mutlu olmanız için onları yasak etmiştir. Nefsinizin afetleri o yasak edilen fiilleri mutlaka işlemek isterler. Çünkü afetler buna göre dizayn edilmiştir. Yetmez. Şeytan vücudunuzdaki afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Sadece afetlere tesir edebilir. Dikkat edin, sadece afetlerle mücehiz değilsiniz. Nefsiniz afetlerle dolu %100 ama bir de ruhunuz var. Nefsiniz şeytanın tesir sahasında. Ama ruhunuz Allah'ın. Öyleyse nefsinizde ne kadar afet varsa
ruhunuzda da o kadar haslet var. İki kuvvet dengede olarak hayata başlarsınız. Şöyle bir tarif vereyim size. Diyelim ki nefsinizin afetlerinin her afet için ortalama puanı 10 puan. 19 tane afet var olduğuna göre nefsinizin kalbinde bunların toplam puanı 190 puan edecek. Ruhunuzda da 19 tane haslet var. Onların da toplam puanı 10'ar puandan 190 puan edecek. Yani herkesin nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri toplamı 380 puan edecek. 190-190, 380 puan edecek. Hiç kimse de bu rakam farklı değildir. Allah'ın kainatı eşitlik statüsü içinde yarattığı bir vaka, insan da eşitlik statüsü içinde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri 190 puansa ruhunuzun hasletleri de 190 puandır. Eşitlik mutlak olarak sağlanmıştır. Öyleyse nasıl oluyor da insanlar değişik karakterlerde oluyorlar? Afetlerin dağılımı bütün insanlarda farklılık gösterir. 190 puan yerine 190 milyon puan deyin, gene 380 milyon puanla eşitlik sağlanır. Detay olsun diye söylüyorum burasını. O zaman her insanın gene 380 milyon puanı tamamlayıcı bir nefs afetleri ve ruh hasletleri toplamı her zaman vardır. Ama kalbinde 3 puan ya da 3 milyon puan isyan olan bir kişi, nefsinin kalbinde 3 milyon puan isyan varsa, o kişinin ruhunun kalbinde 17 milyon puan itaat vardır. O kişinin nefsinin kalbinde 9 puan veya 9 milyon puan nefret varsa, o kişinin ruhunun kalbinde 11 milyon puan veya 11 puan sevgi vardır. Toplam daima 20'ye müncer olur. Hesabı kolaylaştırmak için 10 puan üzerinden yürüdük. Öyleyse ne kadar negatif faktör varsa nefsinizin kalbinde doğuşunuzdan itibaren, ruhunuzun kalbinde de o kadar pozitif faktör var. Eşitlik %100 sağlanmıştır. Eşit şartlar içinde kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ya ömrünüz boyunca şeytanın maskarası olursunuz, şeytan ömrünüz boyunca size hiç çaktırmadan beyninizi yıkar ve size sadece kötü olan şeyleri güzel göstermeyi başarır. Allah neyi emretmişse onları kötü göstermeye çalışır. Onları yapanları enayiler, aptallar olarak vasıflandırır. Allah neyi yasak etmişse onları size yaptırmaya çalışır ve akıllı geçinenlerden olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah neyi emretmişse şeytan onu yapmamanızı ister. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onu mutlaka yapmanızı ister. Şeytanın muradı ne? Sizi mutsuz kılmak. Ama elinizde çok kuvvetli bir koz var. Bileceksiniz ki şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse şeytanı alt etmek elinizde mi? %100. Nasıl? Hakimiyet alanı sadece nefsinizin afetleri ise ve nefsinizin afetlerini yok edebilecek olan reçeteyi Allah size vermişse, o zaman şeytanın hakimiyetini her geçen gün sıfıra doğru indirmek hepinizin elindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ben ona gerekli bütün işlemleri yaparım diyor Allah-u Teala. Bu kişiyi
Bir defa Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennetimi mutlaka sahibi kılarım diyor. Sonra da onu adım adım daha üst cennetlere çıkarırım. Eğittikçe, ona güzellikleri yerleştirdikçe o kişi daha çok, daha çok, daha çok dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Cennet saadeti ise her geçen gün biraz daha üst cennetlere doğru yükselecektir. Ya kişi ömrü boyunca Allah'ın bütün onu mutlu etmek için koyduğu talepleri elinin tersiyle iter, kendini şeytana teslim eder ve hayatı boyunca hem kendi mutsuz olur hem de etrafındaki insanlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta iblis var, yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Allah-u Teala'nın bir reçetesi var. Nefsinizin afetlerini sıfırlamak sizin elinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Cennetin mutlak sahibi oldunuz ama dünya saadetiniz öyle bir şey yok. Şeytanın size güzel gösterdiği şeyleri güzel zannetmeye devam ediyorsunuz. Allah'ın güzel olarak tariflerinde kötü olarak değerlendiriyorsunuz henüz. Çünkü kavramlar konusunda hiçbir bilginin sahibi değilsiniz. Ve şeytan nefsinizin afetlerine tesir ederek Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı sağlıyor. Neyi yasak etmişse onları da size özellikle yaptırmak istiyor ve yapıyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Allah neyi yasak etmiş? İçki içmeyi. Herkes içiyor. Neyi yasak etmiş? Kumar oynamayı. Herkes oynuyor. Allah Teala başkalarını aldatmayı yasak etmiş. Herkes aldatıyor. Borcuna sadık olmayı emretmiş. Hiç kimse borcuna sadık değil. Dünya bir bataklık olmuş ki insanları mutsuz etmek için bütün şartlar hazır. Güzellikler adına her şey yok olmuş. Allah bir de emirler vermiş. Namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zikir yap diyor vesaire. İnsanlar da bunları hiç yapmıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki Allah'ın emirleri yapılmıyor, yasak ettiği fiiller de işleniyor ve teşvik ediliyor. Öyleyse dikkat edin. Böyle bir ortamda sadece nefsinizin afetlerinin asıl ifadesiyle şeytanın esirisiniz. Şeytan hiçbirinizin mutluluğunu istemez. Açık bir şekilde söylüyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin dediği zaman biliyorsunuz ki şeytan secde etmemişti Adem Aleyhisselam'ı. Allah Teala da onu huzurundan kovdu. Cennetten de kovdu. Cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağını da kesinleştirdi. İblis bunun üzerine dedi ki Allah Teala'ya ya Rabbi beni kıyamete kadar yaşat. Ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini senin yolundan saptıracağım. Sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Onların dalalete kalmasına sebebiyet vereceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, bugüne kadar bana verdiğin ilmi ledunu geri almazsan, o zaman bil ki kıyamet günü bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Senin ihlas sahibi kulların hariç diyor İblis. Muradı ne? Muradı son derece açık.
müstakimin üzerinde oturup insanları sırat-ı müstakime ulaştırmamak. İşte sevgili kardeşlerim, nefsinizde 19 tane afetle hayata gelirsiniz. 19 afetler nefsinizin kalbi %100 doludur. Ruhunuz da 19 tane hasletle doludur. Eşitlik sağlanmıştır. Dengede bir şekilde hayata başlarsınız. Bu dengede şeytan 1-0 galiptir. Neden? Çünkü Allah'a açılması gereken bütün kapılar kapalıdır. Şeytana açılan bütün kapılar da açık. Allah'ın nefsinizin kalbindeki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesine yarayan kapısı, nur kapısı mühürlüdür. Zikir yapsanız da oradan kalbinizin içine nurların girmesi mümkün değildir. Yetmez. Göğsünüzden kalbinize yol açılmamıştır. Öyleyse zikir yapsanız da Allah'tan gelecek olan rahmet ve faz partikülleri, nurları göğsünüze kadar gelecektir. Yol açılmadığı için tekrar Allah'a geri dönecektir. Gözlerinizde hicab-ı mestire var. İrşad makamını alelade insanlardan ayırt edemezsiniz. Kulaklarınızda vakra var. İrşad makamının söylediklerini anlayamazsınız. Manasına varamazsınız. Kalbinizde ekinnet var. Manasına varamamanız bir tarafa, idrak etmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. İrşad makamının söylediklerini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey negatif. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın bütün kapıları kapalıdır, duvar gibidir. Hiçbir talebinize pozitif cevap vermezler. İşte bütün bu kapalı kapıları açacak olan sihirli anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi canım sen de olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Bir tek dilekle insan cennete mi girermiş diyorsunuz? Bir tek dilekle Allah-u Teala'nın bütün kapalı kapıları açılır mıymış diyorsunuz? Evet, hepsi de mışmış. Hepsi de açılırmış, olurmuş, bitermiş. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ne yapıyorsunuz? Böyle bir dileği söylediğiniz zaman Allah-u Teala onu anında işitiyor, biliyor ve görüyor. Kumandayı o alıyor öyle. Sevgili kardeşlerim, eğer beni ilk defa dinliyorsanız hadi itiraf edin mutsuz olduğunuzu. Belki etrafa ceket atarsınız. Ben zaten mutluyum dersiniz. Ama suallerimize pozitif cevap veremezsiniz. Mutlu musunuz diye sorarız size. İç dünyanızda mutlu musunuz? Hiç huzursuz olduğunuz zaman olmuyor mu? Bunca şikayet, bunca dua niçin bize ulaşıyor sevgili kardeşlerim? Ki bunlar tasavvufun içindeki kardeşlerimiz. Tasavvufun dışındayken bunların bin beteri dertleri vardı. Sevgili kardeşlerim, eğer bir toplumsanız, Allah'ın emirlerini hiçe sayan, yeseketi her fiili işleyen, bunun da eşyanın tabiatına çok uygun kabul edildiği bir ortamda neşvi nema bulmuşsanız, aklınız böyle bir ortamda şuurlanmışsa, Allah'ın bütün yasaklarını işlemekte bir sakınca görmüyorsunuz, öyle değil mi? Ama arkasından da hep huzursuz oluyorsunuz. İnsanların kalbini kırmak, başlangıçta size bir zevk miymiş gibi geliyor. Bir takım insanları işletiyorsunuz mesela. Onlarla
alay ediyorsunuz. Bundan da zevk alıyorsunuz. Sonra, ama sonra düşündüğünüz zaman bir huzursuzluk kaplıyor içinizi. İnsanlar size kötülük etti diye siz de onlara kötülük ediyorsunuz. Ve her kötülüğünüzden sonra da huzursuz oluyorsunuz. Şeytan sizi devamlı kandırıyor başka insanlara kötü davranmanız için. Elinde çok kuvvetli bir koz var. Çünkü etrafınızdaki insanlar da size karşı kötü davranıyorlar. Böylece devamlı bir keşmekeşin içinde, devamlı bir kavganın içinde yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ama siz ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman kontrolü Allah ele alacaktır. Şimdi siz, mutsuz olan kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Siz, kendi aklınızla ve kendi iradenizle bir davranış biçimleri dizisi sergiliyorsunuz. Ve aklınızın size gösterdiği yolu çizen Allah'tır. Ama o yolu değiştirip sizi zulmani istikamete teçhiz eden, Allah'ın yasaklarını size yaptıran, emirlerini yaptırmayan ise şeytandır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın sultasından kurtaramazsınız kendinizi. Neden kurtaramazsınız? Madde bir, onu tanımıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi, devamlı Allah'ın söylediklerini, emirlerini yapmanızı ister. Namaz kılmanızı ister. Başka insanlara güzel davranmasını ister. Davranmanızı ister. Başka insanların kalbini kırmamanızı ister. Zikir yapmanızı ister. Allah'ın evliyası olmanızı ister. Allah'ın dostu olmanızı ister. Kalp gözünüzün açılmasını ister, kalp kulağınızın açılmasını ister, bütün güzellikleri ister. Bir ses böyle. Ama bir başka ses daha var. Sizi dünyanın binbir türlü hilesine çağırır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı ister. İşte bu ikinci sesi kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Bilirsiniz ki sessiz bir sesle düşünürsünüz. İblis o sessiz sesinizi taklit ederek kendi düşüncenizmiş gibi size ona ait olan düşünceleri yutturur. Çok rahat bir şekilde bunu herkesin üzerinde başarıyla yürütür. Çünkü sizlere şeytanı hiç kimse tanıtmadı. Aslında şeytanı hemen tanıyabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah neyi emretmişse onu zaten biliyorsunuz. Ne zaman içinizdeki bir ses size Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı emrediyorsa, bilin ki o sizin düşünceniz değildir. O iblisin sesidir. Ve iblis sizi bütün güzelliklerden ayırmak ve Allah'ın emirlerini yapmamanızı, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemenizi ister. Öyleyse o sesi tanıyın. O ses bir kılavuzdur. Eğer ona rağm olursanız sizi mutlaka cehenneme götürecek olan, ama o ne derse onun tersini yaparsanız sizi mutlaka cennete götürecek olan bir kılavuzdur. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünya değil, şu kainat üzerinde bizim gibi binlerce başka gezegende hayat var. İnsanlar yaşıyor. Şu kainat üzerinde iblisin, şeytanların tesir edemediği hiçbir insan mevcut olmamıştır. Herkes başlangıçta
şeytanı tanıyıncaya kadar, hilelerini tespit edinceye kadar şeytana devamlı aldanmıştır. Çünkü zannetmektedir ki kendi düşüncesi böyle olmasını istiyor ve kişi kendi düşüncesiyle onu yaptığını zannediyor. Bütün negatif faktörler, Allah'ın yasak ettiği fiilleri kendi düşüncesiyle işlediğini, emrettiği şeyleri kendi düşüncesiyle yapmadığını zannediyor. Şeytan bütün insanlarda bu zehabı uyandırmakta kainattaki en usta varlıktır. Son derece zekidir. Bütün zekasını sizi mahvetmekte kullanır. Mahvetmekten muradımız ne? Mutsuzluk sadece sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutsuz olursunuz, kıyametten sonra da sonsuza kadar cehennemde kalırsınız. Oysa ki Allah sizi şu dünyada mutlu olun diye yaratmış. Kıyametten sonra da mutlaka cennete girmeniz için. Şartları da öylesine kolaylaştırmış ki inanılır gibi değil. Diyorum ki size, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah Teala sizi cennetine çağırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona birinci kat cenneti garanti ediyor. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. Dilediniz, Allah Teala kalbinizdeki bu talebi işitti, bildi ve gördü. Aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda harekete geçer. Gözlerinizdeki icab-ı mesureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizdeki ekinleti çıkarması, yerine ifat koyması, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması, kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma geçirmesi, bir iki dakikanın içinde hemen gerçekleşir. Sonra mı? Sizi mürşidinize ulaştırır, kalbinizin mührünü açar, kalbinizin içinde mevcut olan küfür kelimesini oradan alır, dışarı çıkarır ve kalbinizin içine imanı yazar. Bütün bunları yapan Allah niçin yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Kim dilerse Allah'ın garantisi var, Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ama muradımız sizlere sadece cennet saadetini, en alt kattaki cenneti yaşatmak değil. Sizleri Allah'ın evliyası yapmak üzere teçhiz etmek. Allah'ın hedefi o. Bütün insanların Allah'ın güzelliklerini yaşamasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabe öyle bir toplumdaki hepsi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyorlardı. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorlardı. Böylece bütün insanlar birbirinin kardeşiydi. Bütün insanlar birbirinin yardımcısıydı. Kimse kimseyi aldatmıyordu. Herkes başkasına yardım etmek için bütün gücünü kullanıyordu. Ve başka insanlara huzur vermenin, onları mutlu etmenin o sonsuz saadetini yaşıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz meseleyi çözdünüz. Allah-u Teala size içinizdeki sesleri tanıtacaktır. Bu şeytanın sesi diyecektir. Bu da Allah'ın sesi diyecektir. Ruhunuz kanalıyla size ulaşır. Bir gün Allah ile konuşmaya başlayacaksınız. O zaman Allah'ın sessiz sesini işiteceksiniz. Sizin sessiz sesinize çok benzer. Ama hissettirir ki o Allah'tır. Dışarıdan bir kuvvetin sizi ansızın şiddetle sarsması cezme adını alır. O Allah'tır. Delediği anda varlığını hissettirmek için sizi şiddetle sarsar. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün de
bizim kardeşlerimiz cezbediler. Şu dünyada birçok insan için mutluluk şu dünyada zengin olmaktır. Öyle olacaklarını zannederler. Zengin olurlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ve Allah'tan duaları var. Derler ki ya Rabbi bana para ver. Helal ver, haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de ben bunu nasıl harcayacaksam bana karışma. Ben dilediğim gibi gönlüm ne istiyorsa, nefsim ne istiyorsa onu yapayım bu parayla. Ben o zaman mutlu olurum. Böyle düşünen insanların hiçbirisi mutlu olamamış ve hep paranın arkasından mutluluğu ömür boyu araya araya onun hiçbir açıdan yakalanmasına ait olan sonuca ulaşamadan şu dünyayı terk etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Sevgili kardeşlerim, dünyada çok zengin insan yaşadı. Şu anda da yaşıyor. Onlara dikkatle bakın. Mutlular mı? Ama sizin aranızdan mutlu olan çok insan var. Neden? Çünkü sizi yaratan Allah mutlu olasınız diye yaratmış. Sizi hanif fıtratıyla, yani İslam fıtratıyla yaratmış. Mutluluğa hazır olarak yaratmış. Yapınızı ona göre dizayn etmiş. Ve sadece hanif dinini, kainatın tek dinini Hazreti Musa zamanında, Hazreti İsa zamanında, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve bütün peygamberler zamanında yaşanan tek dini sizin için yaratmış. İki tane din hiç olmamış. Hep aynı din, tek din. Allah'a teslim olma dini. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık. Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Ve din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları.
tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Hep başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini,
Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine, diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz, diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir, diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü, rahmet, fazla, salavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine giriyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivelayla, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
Allah'a

Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinize sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarıyla, Allah-u Teala'dan niyazımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bütün mutluluklar üzerinize olsun.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba beni anlıyor musunuz? Unutmayın, şeytan sizden daha güçlü bir mağlup değildir. Siz ondan üstünsünüz. Her zaman ona galebe çalarsınız. Çünkü Allah sizinle beraber. Hiçbir zaman şeytandan yana olmaz. Kesinlikle bunu bilmenizi istiyorum. Şeytan sizin de Allah'ın da düşmanıdır. Ve hiçbir zaman Allah Teala sizi bırakmaz, siz ona sarıldığınız takdirde.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Gayr-ı mağdûbi aleyhim ve lennâhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir? Tasavvuf nedir isimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf, İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan halif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa irtica diye bakarlar. Gericilik. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam, yani tasavvuf değildir. Onlara öğretilen asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve İlluminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf, acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinlemeyenlere, dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 5-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa, bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa, o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah-u Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam. İkincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf İslam'ın, tasavvuf Hanif dininin, tasavvuf kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren sevgiyi temel alan, bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan, kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam şeriatına baktığımız zaman, bu şeriatın, kainatın tek dininin temel esaslarını, yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri 2 cepheyi ihata eder. 1, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz. Aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçlu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf, İslam'ın 7 safhasında içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız, üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin, neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam, o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? 1. Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? 2. Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidin önünde diz çöken, ona tabi olan kişi tasavvufun 2. safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu, 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada üçüncü safhadadır. Bütün sahabe üçüncü safhaya da ulaştılar. Birinci safhayı da, ikinci safhayı da, üçüncü safhayı da yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası fizik vücudu ve çi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da dördüncü safhasıdır. Dördüncü kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş, halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki, kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da bir, fizik vücudunda iki, nefsin de üç ve iradenin de dört Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman din ilminin, İslamiyet'i öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvuftu. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman, söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Müminin 44'te, biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin,
2: ard arda diyor, ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse, o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl İlahiyat Fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız. Bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız. Doçent olacaksınız, profesör olacaksınız. Din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için. Ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah-u Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Ve bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. 4 tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde, bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler, demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah-u Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külli ile, her şeyinizle teslim olun, sonra ölün. Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane safhanın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise, diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz? Silim kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silim kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. وَيُغَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ. Kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigae ve çe rabbehum, ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, sadece Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Ali İmran 73'te buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne, muhakkak ki, şüphesiz ki, el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî." Onlar şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayet ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin, tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah Teala diyor ki Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde: Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki üçüncü safhayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun 4. safa 25. basamakta fizik vücudu peçi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek

ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası, affedersiniz, beşinci safhası daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse

Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından.

Allah Teala fizik vücudun teslimini de nefsin teslimini de farz kılmış.

ve bütün sahabe fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler.

Allah Teala bütçenizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Tüm sahabe beşlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının 4. mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Evet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Ucubi davetet da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşidun. Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala.

Öyleyse irşada ulaşmayı Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel sahabe gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara Suresi'nin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların, yani iradenin de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala يَا اَيْيَا الَّذ۪ينَ اَمِنُ اتَّكُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Yani siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları, bir hakkın teslimi, teslimi külliye teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslümun oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını. Acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala o sabikun el evvelin var ya hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de
Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesindeki fevzül azimin sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur, ediyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Riyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkül yakin takvasındadır. Ve Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rüyetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkül yakın takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli hepsinin hakkül yakın takvasında olduğu, bir taraftan Bakara suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit, üçüncü cepheden de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit, Allah'ı görmüşler, hakkül yakin takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet'i yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı
çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar, İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar, İslam'ın 28 tane basamağından, 4 tane 7 basamaktan haberleri yok ve en kötüsü İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dinlemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara suresinin, affedersiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ وَلَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Dikkat edin, bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşad yolunu seçmeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu, yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de cennetlerden, Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sizde benim bir emanetim var. Size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm. Dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı
öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekün cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız. Ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor.

Böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleler halinde cehenneme doğru milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufi hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmıyorlar. Mürşide inanmıyorlar. Ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar hazin bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından, tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar, 200 sene olsa ne yazar? Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak, tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdûne bi emrina lemma sabiru ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn. Diyor ki Allah Teala,
onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa mütealik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a, bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs. O nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren, İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir. Bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek, vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir. Ve bu 7 safanın 7'sini de yok etmeyi başarmış İblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı, Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi, yok edilmiş İblis tarafından. Ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. 3. milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse,
tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş, tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamdedilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah-u Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin
yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez, dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki, men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhü leyat. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş. İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala.
Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. Sümme la ve enibü ila rabbiküm ve eslemu lehu min kabli en yetiyeküm azabe sonra yardım olunmazsınız diye bitmiş. Ama kelimeye bakmak istiyorum. Madem ki hatırlamadım, hatırlayamadım, hatırlamalıyım.

Sümme la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa, yönelerek kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün affedersiniz, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. 20 ile 21'i beraber söyleyelim. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudune el misak vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakları neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet.
Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakimu fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakiminden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58 İnne Allahe ye'murukum an tuaddil emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğu, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa. Kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öteye geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra
iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hep nefse emarede kalacaktır. İç dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsiyle ruhu arasında devamlı bir kavga onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İç dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer iç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuz olurlar.

Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için Allah-u Teala'nın her emrinin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, işte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat Allah'ıma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammedin izi billahi teşekkürler. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim malikiyevmin. Estaîn ihtinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezzînâ enâmte aleyhim ve rehim ve lezzâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz, şimdi buraya yazdığım gibi, tevhid. Öyleyse tevhid konusunda acaba Kur'an-ı Kerim ne diyor?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhtevasını açıklarken onun hanif olduğunu söylüyor. Ve diyor ki Allah-u Teala hanif olarak kendini dine ikame et. Kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dinine ki Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı bütün insanlar hanif dinini, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratılmışlar. Allah'ın yaratmasında ise değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. Ezelde de bu böyleydi diyor. Şimdi de böyle, gelecekte de böyle olacak. Sadece bir tek din olacak. Hanif dini. Ve bütün insanlar bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olacak diyor. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman bütün insanların hanif dininin muhtevası içinde yaratıldıklarını görüyoruz. Bütün insanların gözleri kör, bütün insanların kulakları vakra ile sağır, bütün insanların kalpleri ekinetle idraksiz. Bütün insanlar ölü doğuyor. Yaşayan ölüler. Gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri hissiyatsız, idraksiz. Sonra Allah-u Teala'nın müdahalesi üzerine gözler görmeye, kulaklar işitmeye, kalpler idrak etmeye başlıyor. Hanif dini hem başlangıçtaki fıtratı ifade ediyor, hem de konunun sonunu. Ne demek başlangıçtaki fıtratı? Herkesin gözleri başlangıçta kör. Ama açılabilecek olan bir özellikle yaratmış Allah-u Teala. Herkesin kulakları sağır. Ama duyabilecek olan bir özellikle yaratmış. Herkesin kalbinde ekinnet var. Ama kalbe ihbat konulacak bir özellikle yaratmış Allah-u Teala. Yani fıtratımızda bu Allah'a kapalı olan bütün sistemlerin Allah'a açılmasının var olduğu, Allah'a açılmasını mümkün kılan bir fıtrat söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hanif fıtratı. Kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük. Allah'a dönük hale gelme özelliğine sahip. Göğsünden kalbine kişinin yol açılmamış, yol açılabilecek bir özelliğe sahip. Kişinin kalbi huşuya, daha sonra hidayet üzere olduğu zaman %50'den fazla nura, sonunda da %100 nura ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. Hepsi fıtratın tabii sonuçları. Fizik vücudumuz da fıtrat üzere, hani fıtrat üzerine yaratılmış. Nefsimiz de hani fıtrat üzerine yaratılmış. Ruhumuz da. Hani fıtratının gereği olarak ruhumuz bizden ayrılacak. Allah'a geri dönecek. Buna göre programlanmış. Hani fıtratının gereği olarak nefsimiz tezkiye olacak. Sonra da tasfiye olacak. İçerisi tamamen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatıyla dolacak. Buna göre programlanmış. Fıtratı bunu gerektiriyor. Ve bu hanif dininin muhtevasına girdiğimiz zaman bakıyoruz ki tek Allah'a inanmak ve
tek bir cemaat oluşturma. Allah yolunda inananların oluşturduğu tek bir cemaat. Tek Allah, tek cemaat.

Vahid kelimesi, vahid kelimesi, tevhid kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'ın tekliğine inanmak, tek Allah'ı devreye almak ve de tek Allah'ın etrafında cem olmak, bütünleşmek. Allah vahittir, tektir. Vahdetin temsilcisidir. Öyleyse bizler de tek Allah'a inananlarız. Birden fazla ilah hiç olmadı. Sadece O vardır ilah olarak. El ilah yani Allah. Hanif dini, Arapça adı İslam olan dinin ta kendisidir. Hamdolsun ki Allah Teala 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. 1400 seneden beri de hiçbir değişiklik olmamış Kur'an-ı Kerim'de. Bir harfi bile değişmemiş. İşte o Kur'an-ı Kerim bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hanif olduğunu söylüyor. Ve Hanif dininin esasını veriyor Allah Teala. Tek Allah'a inanmak, tek bir cemaat oluşturmak ve Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 safhada. Hepsi bu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sadece Allah'ın varlığında tekliği yeterli görmüyor. Cemaatin de tek Allah'a bağlı tek bir toplum olmasını istiyor. Ve tevhid dininin temelini Allah'a teslimler oluşturuyor. Ve teslimler konunun en önemli yönünü oluşturduğu için Allah Teala Hazreti İbrahim'in dininin adı Hanif'ken dinin adını İslam koyuyor. Allah'a teslim olmak dini. Peki Allah Teala ne diyor? İnsanlık tarihi boyunca diyor insanlar putlara taptılar diyor. İnsanlar elleriyle yaptıkları taş parçalarına taptılar. Elleriyle yaptıkları ağaç parçalarına taptılar. Ve Allah'ı tek Allah olarak görmediler. Bir kısmı göklerdeki Allah'ı unuttu. Sadece putlarını ilah saydılar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın tekliği, kainatın tek dininin en büyük özelliğidir. Neden acaba bu özellik önem kazanmış? Çünkü bir takım dinlerde çok tanrılılık söz konusu. Mesela Budizm'de şeytan bile bir tanrıdır. Kötülük tanrısı. Budistlerin bazıları Budizmi bir din olarak görmüyor. Bir davranış biçimleri dizisidir diyorlar. Ama muhtevaya bakıyoruz. Muhtevada Allah'ın tek bir tanrı olduğunu görüyoruz. Tek bir ilah olduğunu görüyoruz. Allah Teala bu konuda kesin hükmünü koymuş ortaya. Diyor ki La ilahe illallah. La ilahe
ilah yoktur, başka ilah yoktur. İlla sadece Allah. Sadece Allah vardır diyor. Başka bir ilah yoktur, sadece Allah vardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bu dizayn. Öyleyse her güzel davranışın arkasında tek bir ilahı ilah kabul etmek önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Hristiyan alemine baktığımız zaman bir kısım Hristiyanların tek Allah fikrine inandıklarını gördük. Ama Hristiyanların çoğu üç Allah vardır diyor. Kendileri de izah edemiyorlar. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul ediyorlar. Ruhul Kudüs'ü de gene Allah olarak kabul ediyorlar. Başka bir Allah olarak. Üç tane Allah çıkıyor ortaya. Yani Cebrail aleyhisselam diyoruz. Onlar da başka bir Allah diyorlar adına. Bir anlaşmazlık konusu yapmamalıyız diye düşünüyorum. İnsanlar nasıl isterlerse öyle inansınlar. Ama bir görevimiz olmalı. Doğruyu anlatmalıyız. Kabul ederler veya etmezler. Bizim görevimiz onlarla bunu tartışmak değildir. Doğruların söylenmesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz Hazreti İsa'ya dedik ki ey İsa, sen insanlara benim oğlum olduğunu söylüyormuşsun. Doğru mu? Hazreti İsa diyor ki Ya Rabbi diyor bunun doğru olmadığını en iyi sen bilirsin diyor. Ben onlara dedim ki Allah benim de ilahım, sizin de ilahınızdır. Allah'ın oğlu diye bir şey hiçbir zaman olmayacaktır. O ilahtır, bizlerse insanız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada muhtevaya baktığımız zaman asırlar boyunca insanların hep putlara taptığını görüyoruz. Ve Hazreti İbrahim devrinde babası ve herkes putlara tapıyor. Hazreti İbrahim de bir gün putların bulunduğu o koca salona giriyor, bütün putları kırıyor, bir tanesini bırakıyor sadece. Ondan sonra da kaçıp saklanıyor. Ama saklandığı yerde yakalıyorlar. Hazreti İbrahim'i getiriyorlar oraya. Seni bunun civarında görenler olmuş diyorlar. Bu putlar kırılmış, mutlaka sen kırmışsındır. Hazreti İbrahim diyor ki, ne münasebet diyor, neden ben kırmış oluyormuşum diyor. O kırmıştır diyor. Bir tane put bırakmış şöyle en büyüğünü. En büyüğü bu diyor. Bu kırmıştır muhakkak onları. Onlar da diyorlar ki, ya diyorlar sen çocuk mu kandırıyorsun? Bu put diyorlar, hiç o putları kırabilir mi? Yerinden bile kımıldayamaz. Diyor ki Hazreti İbrahim de gördünüz mü diyor. Yerinden bile kımıldayamayan bir taşı kendinize ilah edinmişsiniz. Bir putu bile kırabilecek olan kabiliyeti yok, gücü yok. Hiçbir tesiri yok. Ve siz buna inanmışsınız, onu ilah edinmişsiniz diyor. Böyle saçmalık olur mu diyor. Ramazan geçti. Sizinle böyle tatlı tatlı sohbet ederken bir yudum kahve içmekte sizler açısından inşallah bir mahsur yoktur sevgili kardeşlerim. Bilirsiniz ki televizyon bir saygı müessesesidir. Bizim sizlere saygımız sonsuzdur.
bu zevk aldığımız bir hususu size anlatmak için, bir yudum kahvenin mutluluğumuzun bir vasıtası olduğunu belirtmek için böyle yaptık. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'e ne mi olmuş? Hazreti İbrahim'i mancınağa çıkarmışlar. Kocaman bir ateş yakmışlar. Şimdi Urfa'daki o caminin olduğu yerde, caminin havuzunun olduğu yerde. Hazreti İbrahim'i mancınıkla ateşe atacaklar. Cebrail Aleyhisselam diyor ki, bu ateşi dağıtayım, seni buradan kaçırayım, ne istersen yapayım diyor. Hazreti İbrahim diyor ki, o diyor, bilmiyor mu diyor burada olduğumu? Benim içime serinlik veren o diyor. Allah burada olduğumu biliyor. Bu insanların ne yapacağını biliyor. Ben diyor onun kölesiyim. Ne yaparsa ben diyor razıyım. Neye müsaade ederse ona da razıyım diyor. Ve Hazreti İbrahim'i bancınıkla ateşe atıyorlar. Ama Allah Teala da ateşi su haline getiriyor. Odunları da birer balık. Hala Urfa'daki o caminin o ortasındaki meydanı oluşturan havuzda, havuz gibi kabul edilebilir. Hala o balıklar, kutsal balıklar dolaşıp duruyor. Hazreti İbrahim cuk diye suya düşmüş. Ve de tabii hiçbir şey olmamış. Ama Firavun'un ölümü, Hazreti İbrahim'e bunları yapan Firavun'un ölümü çok ilginç. Firavun ölürken Allah Teala işte diyor, şimdi kalp yüzünü açtık, bütün ölenlere bunu yaparız. Senin de görüşün keskindir diyor artık diyor. Artık gaybı da görebilirsin. Hakikati gören, Allah'ı o zaman idrak eden Firavun, Allah'a yalvarmaya başlıyor. Ya Rabbi beni bağışla, tekrar dünyaya gönder. Hangi peygamber dersen, hangi Resul dersen, ben hemen ona tabi olurum ve senin emrettiğin her şeyi yaparım. Senin en büyük kölen olurum. Allah Teala diyor ki, bundan sonra kimseyi geriye göndermeyiz. Ama diyor, ey Firavun diyor, sen kendini ilah zannettin diyor. Ben de Allah'ım dedin diyor. Hatırlar mısın diyor. Hazreti İbrahim'le konuşmanızı. Hazreti İbrahim sana dedi ki, benim Rabbim ölüleri diriltir. Sen de dedin ki, ben de diriltirim. Ondan sonra diyor, bir idam mahkumunu affettin. İşte bu adam ölecekti. Şimdi ölmedi. Hayat verdim ona, dirilttim. Sonra Hazreti İbrahim en sonunda demiş ki Firavun'a, benim Rabbim güneşi bu taraftan doğudan doğdurur demiş. Sen de demiş bir tanrıysan batıdan doğdur bakalım demiş. Firavun o zaman susmuş. Verecek cevap bulamamış bu işe. İşte o Firavun ölürken Allah Teala ona diyor ki, ey Firavun, sen diyor bugüne kadar kendini tanrı zanneden, insanları kölen zanneden bir zihniyetin sahibiydin. Beni yok farz ediyordun, Allah'ı yok farz ediyordun. Ama şimdi gördün ki ben varım, ben Allah'ım. Ve diyor şimdi seni öldüreceğim. Ve diyor şu fizik vücudum var ya diyor, şu anda secde halindesin benim karşımda. Bu vaziyette seni diyor bırakacağım, gelecek bütün nesillere örnek olacaksın diyor. Kendini tanrı zanneden Firavun Tanrı'nın önünde nasıl secde etmiş, onu görecekler diyor bütün insanlar.
Sevgili kardeşlerim, bu ceset şu anda Londra'daki British Museum'da da müzeyumda duruyor. Aynı secde vaziyetinde. Hiçbir tahnit yok. Yani bir mumyanın binlerce sene dayanabilmesi için vücudunu özel ilaçlarla tahnit ederlerdi. Bezleri sararlardı vesaire vesaire. Ama bunda hiçbir tahnit yok. Ve vücudu dün ölmüş gibi. Hiçbir çürüme, hiçbir değişme asırlardan beri olmuyor. Binlerce yıldan beri olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse tevhid akidesi konusunda Hristiyanların iddiasına Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Diyor ki, onlar Hazreti İsa'yı asmadılar, öldürmediler, öldüremediler. Astıkları, çarmıha gerdikleri İsa değildi diyor. Romalılar geldiği zaman biz 13. havarinin yüzünü Hazreti İsa'nın yüzüne çevirdik. Ve diyor Romalı askerler onu yakalayıp götürdüler. Ve biz diyor Hazreti İsa'yı yukarıya aldık diyor. Kıyamet günü de ineceğini söylüyor Hazreti İsa'nın. Hazreti İsa'nın kıyamet günü ineceğini söylüyor. İslam akidesinde de aynı şey söz konusudur. Hazreti İsa mutlaka kıyamette inecektir. Öyleyse yanlışlar üzerine kurulmuş olan bir müesseseyi değiştirmek bizim işimiz değil. Nasıl inanmışlarsa o tarzda inanmışlar. Ama doğruyu söylemekle de vazifeliyiz. Allah Teala bunu açık bir şekilde söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar Hazreti İsa'yı selbedemediler diyor. Çarmıha geremediler diyor. Öldüremediler diyor. O çarmıha geldikleri 13. havariydi diyor. Düşünün ki Allah Teala'nın indinde bir gün buradaki 1000 yıla eşit. Yani Hazreti İsa bugün kıyamet kopsa göğe alındığından 2 gün daha yaşlanmış olarak tekrar bu dünyaya inecek. Hazreti İsa'nın bu dünyada bugün mevcut olan bir anne babadan doğacağını zannedenler varsa aldanıyorlar. Hazreti İsa oradan inecek. Allah'ın katından inecek. Ve şimdi olduğu gibi gene Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn bütün insanları alakadar ediyor. Tevhid konunun temelidir. Allah Teala diyor ki eğer birden fazla tanrı olsaydı, ilah olsaydı gökte onlar kavga ediyor olurlardı. Benden başka ilah yoktur diyor. Sadece ben varım diyor Allah Teala. El ilah. Allah. Öyleyse İslam müessesesine baktığımız zaman, yani Hazreti İbrahim'in dininin
esasları olan müesseseye baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim?

Tevhid müessesesini görüyoruz. Tek Allah. Ve bütün dinlerin temeli tek Allah müessesesine dayalıdır. Bizden fazla Allah yoktur diyor Allah Teala. Şimdi böyle bir müessesenin bütün dünyada sadece İslam aleminde kabul edilmesi gibi bir husus söz konusu. Allah'ın tekliği Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu iddia etmekle, Allah'ın tekliği Hz. Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu iddia etmekle yara almıştır. Ama bu konular sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün insanlar için anlaşmazlık konuları. Allah Teala dinde anlaşmazlığı istemiyor. Herkesin doğrulabilmesi tamam ama hiç kimseyi inançlarından çevireceğiz diye onlara kötü muamele etmek imkanının kimse sahibi değildir. İnanmayan kişi inanmayacaktır. Bizlerin görevi sadece doğruyu söylemektir. Orada görevimiz bitiyor. Sevgili kardeşlerim, bırakınız bizleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala diyor ki, onları diyor sen mi hidayet erdireceksin diyor. Dinde zorlama yoktur diyor Allah-u Teala. Seni kimsenin üzerine bekçi tayin etmedik diyor. Tebliğ senin görevin, hesap bizim görevimiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın oğlu söz konusu olmaz. Allah insan değildir.

büyüse baba Allah, oğul Allah, Ruhul Kudüs Allah, mukaddes ruh Allah yani. Böyle bir müesseseler dizisi, üç tane Allah, hayır, o söz konusu değil. Tevhid akidesi konunun temelini oluşturur. Ve İslam alemi bunu kesinlikle benimsemiştir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hamdolsun ki diyor İslam'da şirk müessesesi, başka bir Allah'a inanma müessesesi hiçbir zaman oluşmaz. Bundan diyor hiç endişemiz yok. Biz diyor gizli şirkten çekiniriz, gizli şirkten korkarız. Nedir gizli şirk? Tevhidi yaralayan bir müessese. Allah Teala diyor ki Câsiye 23. Habibim o nefslerini, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların o yanlış ilimleri üzere dalalette bıraktı. Onların kalpleri vardır, mühürlüdür. Onların Semî isminde işitme hastaları vardır, mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, diyor Allah Teala. Neymiş? Dizayn neymiş? Hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun, görüyor musun diyor Allah Teala. Hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenler. Ne demek? Hangi olayda insanlar hevalarını Allah'ın emrine tercih ederlerse, öne geçirirlerse, Allah'ın emri namazı kılmak, kılmıyorlarsa, o konuda nefslerinin isyan afetini ilah yapmışlardır kendilerine. Hangi konuda Allah'ın bir emri çiğniliyorsa, orada o emri çiğneyen afet, o kişinin o sırada şu açıdan ilahı kabul edilmektedir. O olayda emir ve kumanda mevkiinde olması lazım gelen Allah, el ilah, emrine itaat edilmediği için oradan indirilmiş, emrine itaat edilen nefsin X afeti, Y afeti, herhangi bir afeti oraya konulmuştur. O emir ve kumanda mevkine geçmiştir. Onun emri gerçekleştirilmiştir. Allah'ın emri gerçekleştirilmemiştir. O olayda kişinin nefsi emrine itaat edilmesi lazım gelen Allah'ın oradan indirilerek nefsin o afetinin oraya konulmasıyla Allah'ın emrettiği husus yapılmamış, başka bir şey yapılmıştır. Bu yüzden Allah Teala o olayda ilah makamından inmiştir. Nefsin bir herhangi bir afeti Allah'ın yerine almıştır. Nefsin afetinin emri yerine getirilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu gizli şirktir. Allah Teala Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, eğer onlar senin davetine icabet etmezler de sana tabi olmazlarsa, icabet etmezlerse, yani sana tabi olmazlarsa, bil ki onlar sana değil, hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, ondan daha çok dalalette kim vardır diyor.
Allah-u Teala. Hevalarına tabi olanlar. İşte bu gizli şirktir. Onlar diyor Allah-u Teala dalalettedirler. Gizli şirkin sahipleridirler diyor. Öyleyse bu bir gizli şirktir. Kim görüyorsunuz ki mürşidine tabi olmazsa, tabi olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. Allah onu 14. basamakta 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırıyor. Tabi olan kişi gizli şirkten kurtulur. Çünkü yolunda ilerlerken nefsinin afetlerinin yerini adım adım fazıllar alacak. Ve fazıllar çoğaldıkça kişi daha çok, daha çok, daha çok fazilet sahibi olacak. Faziletli insan olacak. İşte kişinin faziletli olabilmesi, nefsinin kalbini fazılların doldurmasıyla mümkün. Ne zaman bir insanın kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıllarla, %2'de rahmetle dolarsa, işte o kişi faziletli kişidir, erdemli kişidir. O kişinin kalp gözü açıktır, kalp kulağı açıktır, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş, yerini faziletler doldurmuştur. Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat etmekte olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan oluşmuştur. Bu kişi ehli hikmettir, ehli tezekkürdür, ehli hayırdır. İşte o insan erdemli insandır, faziletli insandır, faziletin timsalidir. Öyleyse faziletle gizli şirk arasındaki ilişki, faziletin tamamlandığı yerde gizli şirk sıfırlanmıştır. Faziletin başladığı noktadan itibaren gizli şirk adım adım azalacaktır. Azalacaktır, azalacaktır. Neticede tamamen yok olacaktır. Neden azalacaktır, azalacaktır? Çünkü nefsin kalbine zikir arttıkça daha çok fazıl girecek. İman kelimesinin etrafında daha çok fazıl yerleşecek. Ve kalbinin, nefsin kalbinin bütününü adım adım fazıllar işgal edecektir. İşgal tamamlandığı zaman %98 fazıl, %2 rahmetle, nefsin kalbi %100 faziletlerden oluşacaktır. Fazilet ve rahmetten. Yani şeytanın tesir edebileceği hiçbir nokta kalmayacaktır. O zaman o kişinin Allah'ı ilah mevkiinden indirmesi ve yerine nefsinin afetlerini koyması artık mümkün değildir. Mümkün değilse gizli şirk sona ermiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gizli şirk, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çekindiği bir husustu. Çünkü bütün insanlar aslında doğuşlarına itibaren gizli şirktedirler. Şeytan devamlı onlara emirlerini yaptırıyor. Nefslerinin afetlerini dinliyor insanlar. O afetlerin karanlığı altında yaşıyorlar. Ve gizli şirkin hepsi içindeler. Gizli şirkten kurtulmanın tek yolu Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın tayin ettiği mürşidi bulmak ve ona tabi olmaktır. Tabi olmak gizli şirkin bitişe
geçmesidir. Tükenmeye başlama noktasıdır. Zikirle nefsinizin kalbine dolan rahmet, fazl ve salavat nurlarından evvela %2 rahmet kalbinize girer yerleşir. Sonra %98'e kadar ulaşan faziletler adım adım nefsinizin kalbinde birikir. Ve bunu hedefine ulaştırdığınız zaman bakarsınız ki olay tamamlanmıştır. Nefsinizin kalbi %100 faziletle ve %98 faziletle %2 rahmetle dolmuştur. Artık nefsinizin kalbindeki afetler sıfırlanmıştır. Her tarafı faziletle rahmet kapladığı için onlar da Allah'ın bütün emirlerine itaat edecekleri, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecekleri için kişinin gizli şirke düşmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Nefsindeki afetler yok ki onlara kişi tabi olsun da Allah-u Teala'yı Rab mevkiinden, ilah mevkiinden indirsin, nefsinin bir afetinin talebini yerine getirsin. Mümkün değil. Nefsinin kalbi baştan aşağı fazıllarla süslenmiş. Gerek fazıllar, gerek %2 rahmet, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın tekliği ve hanifteni. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden olmadı diyor. Yani Allah'a şirk koşmadı. Ne olsaydı şirk koşacaktı? Putları tapsaydı. Ne olsaydı şirk koşacaktı? Nefsinin kalbinde afet olsaydı gizli şirkin içinde olacaktı. Ama olmamış. Nefsinin kalbi %100 hasletlerle doluymuş. Afetlere yer yokmuş. O zaman ne gizli şirk ne gerçek şirk Hazreti İbrahim için hiç olmadı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü tevhid açısından Allah Teala acaba neden babanız İbrahim tabirini kullanıyor? Çünkü bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de geçen putlara tapan herkes, biz babalarımızı bu putlara tapar bulduk, biz de onların yaptıklarını yapıyoruz diyorlar. Yani babalarının dinini yaşıyorlar. Allah-u Teala da onlara cevap vermiş oluyor ki, hayır onlar değil babalarınız. Dinini yaşamanız lazım gelen babanız, işte bu Hazreti İbrahim'dir. Dininizin babası. Onun dinini yaşayın diyor Allah-u Teala. Hazreti İbrahim'in dinini yaşayın diyor. Ve ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsetse Allah-u Teala, tekrar ediyorum, o müşriklerden olmadı diyor. Hazreti İbrahim Allah'ın emrindeydi. Hazreti İbrahim Allah'ın yolunda Allah'ın emrettiği her şeyi yaptı. En büyük imtihanları yaşadı. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya dedi ki, ya Rabbi ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Allah-u Teala dedi ki, bana teslim olmak zordur. Hazreti İbrahim de dedi, ben teslim olmak istiyorum. Teslimi külliyle teslim olmak. Allah-u Teala bir gece Hazreti İbrahim'e buyurdu ki, sen bana teslim olmak istediğini söylemiştin. Ben de sana bana teslim olmak zordur demiştim. Hatırladın mı? Hazreti İbrahim cevap veriyor. Hatırladım. Allah Teala diyor, öyleyse imtihan zamanın geldi. Oğlunu İsmail'i
Bana kurban etmeni istiyorum diyor Allah Teala. Emrim budur. Hazreti İbrahim için gerçekten çok büyük bir imtihan olduğunu kendisinden daha fazla seviyor. Ya oğlu İsmail, onunsa hayatı gidiyor. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'e dedi ki, ey oğulcuğum, seninle beraber bir seyahate çıkacağız. Ve ben seni Allah için kurban etmek emrini aldım. Bu Allah Teala'nın bu talebine ne diyorsun? Allah Teala Hazreti İsmail'e de zaten durumu anlatmış vaziyette. Ve Hazreti İsmail'in cevabı son derece net, sakin. Ben hazırım diyor baba. Ne zaman dersen beni Allah Teala'ya kurban edebilirsin. Allah gözlerinde kendi hayatlarından çok daha ötede bir yere sahip. İkisi de hayatlarını derhal teslim etmeye hazır Allah için. Hazreti İbrahim o kadar itinayla bilediği bıçağını Allah Teala'nın emri üzerine Hazreti İsmail'in boğazına çaldı, kesmek üzere ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmedi. Hazreti İbrahim bıçak körleşti mi diye şöyle bir gözden geçirdi. Hayır, körleşmemiş. Bir defa daha denedi, bıçak yine kesmedi. Ve Cebrail Aleyhisselam bir koçla indi. Bunu kurban et dedi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın tevhid akidesi neden esastır? Başka bir tanrıya yer yoktur. Kalpler başka bir tanrı fikriyle kasütün olur. Kararır, sertleşir. Sadece bir tek tanrı vardır. Bir tek ilah vardır. Allah, el ilah. O hepimizin sahibidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, o hep vardı. Ne kadar ileri giderseniz gidin, o gene hep var olacak. Zamanda ileri gitmek ve geri gitmekten bahsediyorum. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şirki çirkin ve tehlikeli bir husus olarak görüyor. Bizler için tehlikeli. Allah için ne fark eder ki sevgili kardeşlerim? Biz insanlar Allah'a hiçbir kötülük yapamayız, hiçbir iyilik de yapamayız. Allah'ın zatına ne bir kötülük ne bir iyilik. Ama Allah bize her istediğini yapabilecek olan kudretin sahibidir. Ne var ki adalet sahibidir, adaletin gerçek sahibidir. Ne var ki hakkın da koruyucusudur. Öyleyse haksız yere kimseye onun hoşlanmayacağı hiçbir şey yapmaz. Allah kimseyi cehennemine atmaz sevgili kardeşlerim. İnsanlar kendilerini cehenneme mahkum ederler. Defter açık. Kimin amel defterindeki günahlar, sevapları geçerse onlar hüsranda olanlardır. Günahları çok olanlardır, sevaplarından çok olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir müessesede şirkin muhtevasına bakın. Allah'tan başka şeyleri de ilah edinme olayı.
Öyleyse tevhid akidesinin şirke hiçbir zaman geçit vermediğini görüyoruz. Sadece açık şirke değil, gizli şirke de. Çünkü tevhid akidesinin temelinde ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi var. Allah'a teslim etmek üzere bu dört emaneti yola çıkan kişi için Allah onun ruhunun ulaştırılacağı menzildir. Allah oraya davet ediyor. 12 tane davetiye çıkarmış üzerimize ki ruhumuzu ölmeden evvel o tek ilaha ulaştıralım. Herkes bununla Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki Allah Teala bizi, hepimizi şirkten korumuş. Gizli şirk ve açık şirk, onlar bizim defterimizde söz konusu olmaz. Hayat filmimizde ne gizli şirk ne açık şirk. Çünkü camia tamamen irşat makamına bağlıdır. Bağlıysa gizli şirke yer yok. Herkes tek Allah'a inandığına göre açık şirke hiç yer yok. Öyleyse biz de Hazreti İbrahim gibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi ne gizli şirkin ne açık şirkin ulaşamayacağı sağlam kaleler olalım. İslam'ın geleceğinin bekçilerisiniz. Kainatın tek dini, bütün dünyaya onu anlatacaksınız. Gelecekte bütün dünyada inananlar o dinin etrafında toplanacaklar. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Kur'an'daki adıyla İslam dini, yani kainatın tek dini, şirkten koruyan, bütün insanları Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslime götüren kainatın yegane dini, Hanif dini. Allah Teala bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sizleri şirkten hep koruyacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a emanet olun.

tatbikatıdır. Zikir yapmaksa daha üst boyutta bir mutluluk işaretini taşır. Düşünün ki kimin kalbi açılmışsa mutlaka zikirde açılmıştır. Zikir sizin mutluluğunuzun en büyük anahtarıdır. Bir düşünün, siz namaz kıldığınız zaman bu namazın Allah-u Teala'ya bir faydası olabilir mi? Ama size çok faydası olur. Yaptığınız ibadetler hangileri olursa olsun, onların Allah'a bir faydası ya da yaptığınız bir kötü davranışın Allah'a bir zararı olması mümkün değildir. O Allah her şeyden münezzehtir. Ama sevgili kardeşlerim, bizler kuluz. Bizler sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Allah sahibimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliklerin farkında olmanızı bütün gönlümüzde istiyoruz. Unutmayın. Tabi olduğunuz andan itibaren Allah her an sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi. Hiç bırakmaz. Her zaman sizinle beraberdir. Ayrıca biz de sizinle beraberiz. Hiç bırakmayız. Bir gün bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde bizi göreceksiniz. Ve Allah'a size bunu gösterdikten sonra daha çok şükredeceksiniz. Daha çok hamd edeceksiniz. Sahipsiz olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, öyle muhteşem dizayn edilmiş ki, Allah hiçbir şeyi insanların adına tesadüf dediği bir şey olsaydı bile ona bırakmayacaktı. Allah her şeyden haberdardır. Koruyucu sahibi olmak isteyeni Allah Teala koruyucu bir elbiseyle kaplar. İşte bu koruyucu elbise devrin imamının ruhudur. Neden korur? Her türlü zünvani etkiden korur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala Maide 105'te diyor ki: Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men derle izahsedeyken. Ey amin olanlar, nefslerinizin sorumluluğu nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz nefsinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman hidayet üzere olursunuz. Hidayet üzere olduğunuz andan itibaren de dalalette olanlar size bir zarar veremezler.

Dostlarım, gelin dostlarım. Bu nice söz konusu olan şey sizin mutluluğunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde yani mutluluk denilen bir müesseseyi yaşamak hepinizin hakkı. Bu hakkı kullanmalısınız diye düşünüyorum. Allah'ın sizi yaratma sebebi bu. Mutluluğunuz. Sizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Mutluluğunuz. Allah Teala bunun dışında hiçbir şey istemiyor sizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin için. Sadece onu yaşamak üzere yaratıldınız. Unutmayın, Allah Teala sizi çok seviyor. Unutmayın, biz sizi çok seviyoruz. Her şey bu sevgi üzerine bina edilmiş durumda. Öyleyse siz de sevin. Etrafınıza mutluluk dağıtan bir insan olun. Etrafınızdaki herkes sizden gelen mutlulukla mutluluğu yaşasın, huzuru yaşasın, saadet onlar için olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Siz de kendinizin mutlu olmasını istiyorsunuz. Sadece iblis sizlerin mutlu olmasını istemiyor. Kendisi gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmanızı istiyor iblis. Sizden istediği tek şey bu. Sıkıntı, huzursuzluk, herkese düşman olmanız. Her an bir öfke, kin girdabında kaybolmanız, başka insanların hepsine düşmanlık etmeye çalışmanız, İblis'in istediği tek şey bu. Hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Hedefi cehennemdir sizler için. Kendisi cehenneme gitmek mecburiyetinde, yapabileceği hiçbir şey yok. Ve sizler Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Öyleyse ona olan kinini size kusuyor. Sizleri, hepinizi mutsuz etmek iblisin temel dileğidir. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa ve şeytan istemiyorsa ve siz mutsuzsanız, o zaman Allah'ın dediklerini değil, İblis'in dediklerini yaptığınız için sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Söylediklerimi bir düşünün. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Öyleyse sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Öyleyse Allah'ın dediğini yapmadığınız için öylesiniz. Bir sualim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlere. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilediniz mi? Gerçekten buna emin misiniz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz namaz kılmak kendisine angarya gibi gelmeyen, yük olmayan bir insan olursunuz. Tasavvufa girdiğinizin ilk perşembesinde tuttuğunuz oruçtan açlık hissetmemeniz söz konusu olur. Zekatınız, başkalarına yaptığınız yardımlar
size ağır gelmek şöyle dursun, içinizi büyük bir sevinçle doldurur. Başkalarına bir iyilik yapmanın, başka insanları mutlu etmenin hazzını yaşarsınız. Böyle değilsiniz, namazlarınızı kılmıyorsunuz, oruçlarınızı tutmuyorsunuz, zekatınızı vermiyorsunuz, zikir yapmıyorsunuz. Eğer böyleyseniz, yeniden tabi olsanız iyi olur sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu işaretler sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğinizi gösteren işaretlerdir. Seçim için sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, mutlu olmak. İki, mutsuz olmak. Bu mutlu olmak yolunu seçmeyenlerin hepsi zaten mutsuzluk deryasının içindeler. Hayatları devamlı huzursuzlukla geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İnsanları sevmek, Allah'ı sevmek ve kendinizi başka insanların mutluluğu konusunda seferber etmek. Yapmanız lazım gelen şey aslında son derece basit. İki tane yoldan birisini tercih edeceksiniz. Bir yolda başkalarına kötülük etmek var, nefsane davranmak var, gururlu, kibirli olmak var, etrafınızdaki insanları kırmak var ve arkasından da sadece üzülmek var. Ama ikinci yol öyle değil. İkinci yolda Allah'ın güzellikleri var. Başkalarına mutluluğu yaşatmanız var. Yani siz başkalarının da mutluluğu konusunda bir müşebbik unsursunuz. Bir mutluluk vericisiniz. Mutlulukta bir faktörsünüz. Başkalarının mutlu olmasına sebebiyet veren bir insan. İşte Allah-u Teala'nın sizi görmek istediği yer burası. Bu nokta, mutlu olduğunuz nokta, huzura kavuştuğunuz nokta, her şeyin en güzel olduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk çemberinin merkezinde olmalısınız. Şimdi İnsanlara olan davranışınıza gelin beraber bakalım. İnsanlar çoğu zaman başkalarının kendilerinden bir noktada rahatsız olduğunu hissederler. Fakat yaptıkları yanlış davranışın, onları rahatsız bir davranışın ne olduğundan haberdar olmazlar. Belki de o davranışın başka birisini rahatsız ettiğini bilseler, onu yapmayacaklar. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde elinden ve dilinden kimsenin zarar görmeyeceği, huzursuzluğu yaşamayacağı bir insan olmalısınız. Bir başka ifadesiyle elinden ve dilinden başkalarına sadece mutluluk ulaşan bir insan olmalısınız. Bir davranış biçiminiz siz farkına bile varmadan başka birini üzmüş olabilir, huzursuz kılabilir. Öyleyse görevlerinizden bir tanesi de etrafınızdaki herkese her zaman acaba
davranışlarımdan herhangi birisi seni rahatsız ediyor mu diye bir sual sormalısınız. Evvela size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle doğruyu söylemelisiniz. Söylemekten kaçınmamalısınız. Bir kardeşiniz size derse ki acaba benim davranışlarımda seni üzen, sıkan, sana yavan gelen bir husus var mı? Acaba ben farkına varmadan bir takım yanlışlıklar yapıyorum varsayımıyla yola çıktım. Acaba bu noktada bana yardımcı olabilir misin? Hem siz etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin. Eğer hepiniz bu istikamette yola çıkarsanız göreceksiniz ki karşınızdaki samimi ise onları rahatsız eden bir değil, birçok davranışınız var olmuştur. Eğer bunları derhal önlemek için harekete geçerseniz o zaman etrafınızdaki insanlara mutluluğu yaşatan birisi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, devamlı biz insanlar başkalarıyla iç içe yaşarız. Sosyal varlıklar olarak yaratılmışız. Her an başkalarına ihtiyacımız var. Öyleyse böyle bir ortamda bütün insanlar için söz konusu olan şey iki ayrı cepheden kendilerini irdelemektir. Bir, başkalarına verdiğiniz huzursuzluk cephesinden onlara her zaman sormalısınız. Hangi davranışım sana hangi şekilde huzursuzluk veriyor? Ben bunu bilmek istiyorum ve mutlaka düzeltmek istiyorum davranışlarımı. Allah'a hesap vermek için buna ihtiyacım var. Lütfen bana doğrusunu söyle ki sen bana o zaman yardım etmiş olursun. Ben kendimi o istikamette düzeltmek için çalışacağım. Başarabilirsem ben Allah'ın karşısında aklanırım. Ama bunda sen de pay alırsın. Çünkü bana doğruyu söyleyerek benim nasıl davranmam lazım geldiğini bana anlatmış olacaksın. Olaylara negatif açıdan baktığınız zaman yapmanız lazım gelen budur. Ve bu kardeşlerimiz tarafından hemen hiç yapılmıyor. Herkes hatalı. Herkes hatalar yapıyor. Ve üzerinde durmak istediğim şey şu ki hataları yapanlar hata yaptıklarının farkında değiller. O davranış biçiminin başka bir insanı rahatsız edebileceğini düşünemiyorlar. Onlara göre normal bir davranış biçimi. Ama değil. Sevgili kardeşlerim, bilemezsiniz. Sizin hangi davranışınız hangi kardeşimizi rahatsız ediyor bilemezsiniz. Öyleyse başka insanlarla olan bütün davranışlarınızda her zaman onlara sormayı usul edinmelisiniz. Acaba benim davranışlarımda seni üzen, sana batan, seni rahatsız eden herhangi bir husus var mı? Küçük veya büyük hangi kusurlarım var? Bunları bana eğer samimiyetle söylersen sana çok şey borçlu olurum. Ben gerçekten düzelmek istiyorum ve yaptıklarımda en kötüsü yaptıklarımda yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Senin bu hususta bana vereceğin işaret benim için Allah'ın katında aklanma konusunda önemli bir anahtar olacak. Bir kapı olacak. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza mutluluk veriyorum diye mutsuzluk vermeniz söz konusu olduğu cihetle bunu söylüyorum. Eğer farkına varsaydınız ki o davranışınız başkasını rahatsız ediyor, belki de o davranışınızı yapmayacaktınız. Sizden öyle bir davranış sadır olmayacaktı. Ama farkına bile varmadan davranışlarınızla
başkalarını rahatsız edebilirsiniz. Buna mani olmalısınız. Birisi bir başkasına tavsiyelerde bulunurken Allah yolunda nasıl daha güzeli ulaşacağını anlatmaya çalışırken siz eğer devreye giriyor da diyorsanız ki tamam bundan sonra o öyle yapmayacak inşallah, o zaten öyle birisi değil, yanlışlıklar ona göre değil, yani kısaca sen onun kafasını daha fazla ütüleme. Eğer bu tarzda bir konuşmanın içine girmişseniz ne yaptığınızın farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bir güzel düşünceler sahibi kardeşimizin bir başkasının yanlışlarını görmesi ve onun yanlışlarını düzeltmesi konusunda ona tavsiyelerde bulunurken siz onu önlemiş oluyorsunuz. Hem kardeşimizin bir vazife yapmasına mani oluyorsunuz, hem de ondan ders alması lazım gelen, hatayı yapan kardeşimizin o hatasını öğrenmesine siz hatanızla sebebiyet veriyorsunuz. Tabii bu size göre bir hata olsaydı zaten bunu yapmazdınız. Öyleyse bu söylediğinizden gerekli dersi almayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Ben köşemde duruyorum, kimseye bir zararım yok, ben iyi bir insanım diye düşünüyorsunuz ama sonra da kalkıp bunu yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın yolunda güzele hep yol göstermelerine ulaşılır. Bizim görevimiz de bu. Sizlere Allah'ın güzelliklerini söylemek, daha güzele nasıl ulaşırsınız diye yol göstermek. Bu yol iki ayrı açıdan da değerlendirilmelidir. Bir, biz sizi başkalarına mutluluk vermeye davet ederiz. Bu konunun mutluluk verme cephesidir. İki, biz sizi davranışlarınızla başkalarını üzmemeye davet ederiz. Bu da konunun negatif cephesidir. Sizden etrafınıza her an hem pozitif davranışlar hem negatif davranışlar ulaşmakta. Öyleyse hepimiz için görev ne olmalı? Pozitifleri arttırmalıyız, negatifleri azaltmalıyız. Pozitifleri en üst dereceye çıkarmalıyız, negatifleri de sıfırlamalıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranışlarınıza dikkat edin. Başkalarına yaptığınız her türlü davranış standardı içerisinde hedefinin sadece onlara mutluluk vermek olmalı. Boşuna akıntıya kürek çekmeyin. Bunu kendinize iş edinirseniz, ben başka insanlar için yaşamaya karar verdim, sabahtan akşama kadar başka insanları nasıl mutlu ederim diye araştıracağım, falanca neden hoşlanıyor, onu yapacağım. Bir başkasına onun mutluluk duyacağı bir güzel söz söyleyeceğim. Bir başkasının gönlünü alacağım. Hal hatır soracağım. Hediye alacağım. Hep insanlara güzel bir görüntü. Benim hayatıma Allah-u Teala'yı ulaştıran ilk mürşidim, bir banka müfettişiyken ben Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Geldi masamın başına, dedi ki ben seni dayılığa kabul ettim dedi. Sen de beni yeğenliğe kabul ediyor musun? Affedersiniz, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi, ters söyledim. Sen de beni dayılığa kabul ediyor musun dedi. 70-80 yaşlarında bir zat. 80 falan olmalı. Ben şimdiki yaşama baktığım zaman öyle olması lazım geldiğine daha çok inandım. Cebinden şeker çıkardı, bana verdi. Sonra da ben onu dayılığa kabul ettim, bir çay içer misiniz dedim. Çay da içmedi, hiçbir şey de söylemedi. Gitti.
Sonra bir gün bana dedi ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum? Gelecek günlerde sana bunu Allah söyleyecek dedi. Ben o güne kadar din konusunda hiçbir şey bilmeyen bir insandım. Sevgili kardeşlerim, ne yaptı? Bana bir tane şeker verdi sadece. Ve gitti. İşte siz de etrafınızdaki insanlara şeker verin. Güzel sözler söyleyerek onların gönüllerini alın. Onlara sizin için kıymetli oldukları intibanı ömrünüz boyunca vermeye, onlarda o intibanın, izlenimin kalmasında ısrarlı olun. Sizin hakkınızda nerede kim konuşursa, ha o mu? O herkese iyilik etmeye kendisini adamış bir insandır. Bunu söyleyelim milliler. Madalyonun bir tarafında bu var. Bütün insanlara şeker dağıtmak. Yani onların gönüllerini alacak, onları mutlu kılacak olan şeyler yapmak. Sevgili kardeşlerim, hem siz kazanırsınız, çünkü başkalarını mutlu etmek kadar insanı mutlu eden başka bir şey yoktur. Kim sizin bir davranışınızdan mutluluk duyarsa, onun yüzündeki o mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Ya görmeden evvel, daha güzeli de bu zaten, görmeden evvel de mutlusunuz. Yani sabahleyin kalktınız, muhasebesini yapıyorsunuz günün, daha yeni başlayacaksınız güne, falancaya şunu söyleyeceğim, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya şu yardımı yapacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya bir hediye alacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falanca hastaydı, hadi bugün onu ziyaret edeyim. Hayatınızı buna göre tanzim edeceksiniz. Ve özellikle Allah yolunda hizmet için zamanınızı harcayacaksınız. Hizmette sizin yanı başınızda olan kardeşlerinize en güzel davranışlarla davranacaksınız. İşte madalyonun bir tarafında başka insanlara bu mutlulukları ulaştırmak var. Öbür tarafında en az bunun kadar dikkat etmeniz lazım gelen ve dikkat etmediğiniz için etrafınızdaki insanları bazen kırdığınız bir başka cepheniz daha var. Negatif cepheniz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını rahatsız ediyorsunuz. Hem de daha kötüsü, davranışınızın onu rahatsız ettiğinin farkına bile varmadan başkalarının işlerine müdahale ediyorsunuz. Başkalarının görevlerini yapmasına engel oluyorsunuz. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki insanlar üzülüyorlar. Siz onları yapmadığınız zaman da aynı kişisiniz. Bir eksikliğiniz yok. Bu yanlışları yapmadığınız zaman pozitifler gelecek devreye. Yani birincisi, sizin başka insanlara devamlı güzel davranışlarla onların mutluluğu konusunda yardımcı olmanız, size devamlı pozitif dereceler kazandıran, sizi devamlı mutlu kılan bir davranış biçimi ve hepiniz öyle olmalısınız. Ama ikincisi, negatiflerin pozitife dönüşmesidir. Yani siz davranışlarınızla, bu ikinci şekildeki davranışlarınız başkalarını üzen davranışlarınız. Birincisi sıfırın üzerine bina edilir. Yani siz başkalarına mutluluk veren bir insan değilken mutluluk vermeye başladığınız zaman sıfırlar pozitife dönüşür.
Ama başkalarına kötülük yaptığınız zaman, farkına bile varmadan sözleriniz başka insanları incittiği zaman veya onların görevlerini yapmasına mani olduğu zaman, o zaman negatifleri, bu davranış biçiminizi yok ettiğiniz zaman negatifleri sıfıra müncer etmiş olursunuz. Sizden çevrenizi üzecek olan davranışların gelmesi azalacak ve sonunda sıfırlanacaktır. Neydi o zamana kadar? Negatif davranışlarıyla insanları rahatsız eden, çevresine de pozitif hiçbir şey veremeyen bir hiçtiniz. Ama etrafınıza mutluluk vermeye başladığınız zaman pozitifler gelmeye başladı size. Başkalarını mutlu etmek istediğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu etti. Öbür taraftan başkalarına yaptığınız yanlış davranışları önlemenizde kaybettiğiniz puanları, sizi başkalarına kötü gösteren, çirkin gösteren yönünüzü değiştiren bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel bir şey mi başka insanların sizin hakkınızda "o her zaman benim kalbimi kırar, bana şöyle şöyle sözler söyledi, çok üzüldüm, çok etkilendim, söylemeseydi olmaz mıydı" denilen bir insan olmaktan vazgeçmeyecek misiniz? Eğer varlığınız insanları rahatsız ediyorsa, istenmiyorsanız, bunun arkasında bir sebep olması lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Kendinize hiç bakmayacak mısınız? "Ben böyle alışmışım, böyle yaparım" derseniz o zaman sizi uzaklaştırırlar. O zaman toplumun içinde negatif bir hüviyetiniz olur. Bu övünülecek olan bir şey değildir. Bu üzülecek olan, üzülenecek olan bir şeydir. Davranış biçiminiz bütün insanlara sizi negatiften pozitife geçirecek bir hüviyet taşımalıdır. Hem insanlara kötü davranmayarak negatiflerinizi sıfırlamalısınız, hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk vermeye çalışan, onların rağbet ettikleri bir insan olmalısınız. İkisi de güzel. Diğerlerinin ikisi de çirkin. Eğer siz başkaları için hiçbir güzelliği oluşturmak istemiyorsanız, eğer siz başkaları için her zaman onları üzen şeyler yapan biriyseniz, o zaman Allah'ın istediği bir insan değilsiniz. Allah'ın örnek göstereceği bir insan olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin gördüğünüz gibi menfi tarafları var. Başka insanları rahatsız eden taraflarımız, müspet tarafları var. Başka insanlara mutluluk veren taraflarımız. Ya da tek mutluluk kelimesini ifade ediyorum. Birinci grup davranış biçimi başka insanları mutsuz eden davranışlarımız. İkinci davranış biçimi başkalarını mutlu eden davranışlarımız. Öyleyse mutsuzluk veren davranışlarımızı sıfırlamalıyız. Mutluluk veren davranışlarımıza eklemeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman zannettiğinizden çok daha hızlı geçiyor. Bir gün çok zamanınızın kalmadığını göreceksiniz. Hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adamışsanız, vakfetmişseniz, o zaman sözlerimize dikkat edin. Her şeyi en güzel standartlarda bir muhtevaya oturtmalısınız.
bulunduğunuz yerde etrafınızdaki insanlar sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Huzur duymalılar. Siz onların mutlulukları için aranan bir hüviyet taşımalısınız. Sizinle beraber olmak istemeliler. Dikkat edin ki bu beraberlikte hep pozitif şeylerin sahibi olasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsan sevilmeye layıktır. Ve hiçbir davranışınız başka insanları rahatsız edici bir hüviyet sakın taşımasın. Hepiniz bu konuda Allah'ın istediği gibi davranmaya çalışın. Ne ister Allah Teala? Hataların, iki kardeşimiz yan yana geldiği zaman hataların söylenmesini ister Allah Teala. Allah Teala hata yapan tarafından hatalarının sorulmasını ister. Sevgili kardeşlerim, hataları yapan tarafından dediğimiz zaman hepinizi birden kastediyoruz. Hiçbiriniz mevcut değildir ki hata yapmış olmasın. Hata yapmamış olsun. Herkes mutlaka kendisinin hata saymadığı, hata olarak değerlendirebilseydi belki onu yapmayacaktı. Kuvvetli bir ihtimalle yapmayacaktı. Hata saymadığı nice davranışlar vardır ki etrafındaki insanları mutsuz kılar, huzursuz kılar. O insanlara negatif bir tesir sahası oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başkalarını mutlu edecek davranışlar varken, ki bu mutluluğun arkasından siz mutlu olacaksınız. Çünkü ne zaman başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışta bulunursanız, Allah Teala size mutlaka huzur verir, ruhunuza, nefsinize sürur verir. Ve başkasına verdiğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olursunuz. Madalyonun hiç hesaba katmadığımız tarafı başkalarına mutsuzluk verdiğimiz davranışlarımız. Bu noktadan itibaren hepiniz bu istikamette asıl faaliyet sahibi olun. Başkalarına hep sorun. Acaba benim davranışlarımda senin sıkıldığın, huzursuz olduğun bir yanlış davranışım, laubali bir davranışım, sana karşı saygısızlık ettiğim bir durum ya da benim düşünemediğim ama seni rahatsız ettiğim hangi konu olursa olsun bana bunları söyle ki ben kendimi Allah'ın hedef gösterdiği bir insan yapmakta senin yardımını almış olayım. Sevgili kardeşlerim, hepiniz kardeşsiniz. Kardeşlerinize yardım etmelisiniz. Nasıl? Size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle söylemelisiniz. Sen bana şöyle söyledin. Bunu hüsniyetle yaptığından eminim. Ama bu beni yaraladı. Ben bundan rahatsızlık duydum. Şu sebepten rahatsızlık duydum. O kardeşimiz zaten sizin
bunu söylemenizi istemeli. Hepiniz samimiyetle bunu istemelisiniz. Arkadaşlarınızın nelere kırıldığını size söylemeleri sizi kıracaksa, üzecekse siz o olgunluğa daha ulaşmadınız demektir. Onların söyledikleri sizi hiçbir zaman kırmamalı, üzmemeli, siz en güzel davranışların sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her an hepiniz etrafınızdaki herkese bunu sormaktan çekinmeyecek bir hüviyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Hem pozitifler cephesinde, hem negatifler cephesinde, iki cephede de sizi görmek istiyoruz. Hatalarını soran, soruşturan, düzeltmeye çalışan birisi ve kendisi birinci cephe ve kendisi hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisi. Mutluluk verme cephesi, ikinci cephe. Başkalarına huzursuzluk verme cephesi, başkalarına mutluluk verme cephesi. İki cephe birbirinin tamamen zıttıdır. Size hep davranışlarınızı ona göre tanzim edin, her davranışınız başkalarına huzur verici olsun dediğimiz zaman, sizin bunu yaptığınızı, kısmen başarmış olsanız bile yaptığınızı, ama öbür tarafı dikkate almadığınızı görüyoruz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını devamlı huzursuz ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Böyle bir davranışa dikkatle bakın. Kendinizi en iyiye ulaştırmak istiyorsanız, Allah'ın yardımını istiyorsanız, Allah'ın istediği gibi bir insan olmak istiyorsanız, o zaman hem negatif cephenizi hem pozitif cephenizi yeniden gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Her biriniz için bu Allah-u Teala'nın istediği bir şey. Her biriniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için Allah'ın sizden istediği şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göreviniz kendinizi mutlu kılmaktır. Ve bu görevinizin, bu hedefe ulaşmak için başkalarını mutlu etmekle bu hedefe ulaşacağınızı bilerek başkalarının mutluluğu ve onlara huzursuzluk vermeme konusunda kendinize yeniden çekidüzen vereceksiniz. Yeniden dizayn edeceksiniz kendinizi. Bu sefer başka gözlüklerin ışığı altında, etrafınızdaki insanların müşahedelerinin, ışığı altında. Hatalarınızı bilseydiniz zaten işlemeyeceğinize inanıyorum. Öyleyse hatalarınızı gösterecek olanlardan faydalanmalısınız. Etrafınızdaki herkes bir aynadır demiştim. Öyleyse aynaların her birine söyleyin. Hangi yanlışınızı görmüşler? Mutlaka onları düzeltmek konusunda kararlı olun.
hatalarınızı düzelteceksiniz. Söylediğim gibi siz onların hata olduğunu bilseniz zaten yapmayacaksınız. Ama bilmiyorsanız eğer onları düzeltmek imkanınız da yok demektir. Öyleyse başka kardeşlerinize müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinizin aynasısınız. Kardeşlerinizin hatasını onlar sormadan da söyleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, sakın bunu söylerken kardeşinizin kalbini kırmayın. Bir anlaşmazlık konusu katiyen çıkmamalı sözlerinizden. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Siz başkalarının hatasını arayan ve o hataları onların yüzlerine çarpan bir insan olmayın. Bizim söylediğimizle bunun arasında çok büyük bir farklılık var. Bir insan düşünün, hep hata arar ve başkalarına hatalarını söyler. Üstelik de onları incitecek bir şekilde kendini onlardan üstün göstermek suretiyle öyle bir davranış biçimi sergiler ki bu tamamen nefsinin bir tuzağıdır o kişi için. O kişi başkalarının hatalarını arayıp o hatası olan kardeşimize bunu öyle bir tavırla söyleyen kişidir ki her yanlış bulup söylediğinde kendisini yüceltmek ister. Karşısındakini küçültmek ister. Söylediklerimizden ne kadar ayrı bir davranış biçimi sevgili kardeşlerim. İki olayda da taraflardan biri diğerinin hatasını söylüyor. Biri kendini yüceltmek için nefsinin, egosunun tesiri altında karşısındaki kişiyi küçültmek, kendini ondan yüksek göstermek üzere harekete geçiyor. Kardeşine haddini bildiriyor. Nefsani bir olay. Diğerinde hatayı yapan kardeşine onun bu hatayı yapmaması halinde kazançlarını düşünerek müracaat eden kişi. Yani kendisine müracaat eden kardeşine benim hatalarımı bildir ki ben hatalarımı düzelteyim diyen kardeşine hatasını söyleyen kişi onun hatasını düzeltmesini o kişinin yücelmesi için istiyor. Aradaki farklılığı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Düşünce standartlarına göre değil, davranış biçiminize göre değişken bir olay bu. Eğer kalbiniz halisse, karşınızdakine haddini bildirmek diye bir niyetin sahibi değilseniz, hedefiniz kardeşinizi o yaptığı hatanın düzeltilmesiyle yüceltmekse, o zaman Allah'ın yolunda güzel bir şey yapmış olursunuz. Ne yazık ki birçok insan karşısındakinin hatalarını ona öyle bir tavırda söyler ki bu onu küçültmek, kendini yüceltmek konusunda bir gayret ifade eder.
hedefi budur kişinin. Onu, karşısındaki kişiyi küçültmek, onun yanlış yaptığı noktasından yaralamak. Şimdi ikinci bir kişiyi düşünün. Karşısındaki diyor ki, ben sana karşı davranışlarımda mutlaka yanlış bir şeyler yapmışımdır. Bana lütfen hatalarımı söyler misin? Ben kendimi düzeltmek istiyorum. Allah yolunda sevgili olmak istiyorum. Bize söylendiği gibi elimizden ve dilimizden hiç kimseye zarar gelmemesini gerçekleştirmek istiyorum. Acaba bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Ben sana karşı yanlış davranışlarda bulunmuş olabilirim. Ve yardım edersen, bana hatalarımı söylersen, ben onları inşallah düzeltirim. İşte iki tarafın davranış biçimleri, bu statü içinde olmalı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen müessesede sadece başkalarına mutluluk vermeye çalışmanız yeterli değil. Başkalarına mutsuzluk vermemizi de önlememiz gerekiyor. Ancak iki olayın bir negatif cepheden, bir de pozitif cepheden değerlendirilen bu iki olayın da üzerine gidersek, o zaman neticelere ulaşırız diye düşünüyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde bir sevgili olmak istemez misiniz? O zaman siz elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyecek olan, daha ötesinde söyleyelim, elinden ve dilinden ulaşan her şeyle sadece başkalarına mutluluk veren, onları asla huzursuz etmeyen bir hüviyete kavuşmalısınız diye düşünüyorum. Ne zaman böyle bir hüviyeti gerçekleştirirseniz, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman siz Allah'ın istediği hüviyete sarılmış olacaksınız. O hüviyete ulaşmış olacaksınız. Allah'ın çok sevdiği bir insan olacaksınız. Unutmayın, Allah sizi çok seviyor. Unutmayın, Allah sizin sevdiğinin mutlu olmasını istiyor. O sizin mutluluğunuzu ister. Sadece saadetiniz için vardır. Hedefi sizi mutlu kılmak ve mutlu görmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreviniz bütün insanlara mutluluk ve huzur vermektir. Hepinizin Allah-u Teala'nın cennet saadetine de, dünya saadetine de sizi kavuşturacağı bir sonuca ulaşmanızı, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve berekatühü.
2: Bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm, kendisinin Allah'ı sevmesi, eşine ve ailesine de, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. Geri kalan için bu söz konusu değildir. Öyleyse bu dünyadaki en kolay emri Allah Teala vermiş. Ne o emir? Bana ulaşmayı dileyin diyor, cennetime kavuşun. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu terkin etmelidir. Demelidir ki daha kolay ne var ki yeryüzünde? Sadece bir dilek. Ayakkabı almayı diliyorsun, gidip ayakkabı alıyorsun. Ve onu yeni ayakkabıyı giydiğin zaman da bunun zevkini yaşıyorsun. Herhangi bir talebin olduğu zaman bir dilek geliyor evvela içinden. Bir şeye sahip olma dileği. Gidip onu gerçekleştiriyorsun. İşte cennetin kavuşulması dileğiyle ben cennete gitmek istiyorum şeklinde değil formülü, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum şeklinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cennet ve dünya mutluluğunun yarısı demektir. Öyleyse burada çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız. Öyleyse kim ailesine ve çocuklara derse ki şu dünyadaki en kolay şeyi size öğretmeye çalışıyorum. Sadece bir tek dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutlaka Allah Teala size bütün kapılarını açacak. Dilediğiniz anda Allah rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli sizi mutlaka kör sahibi değilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirecek. Ve neticede ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 5-6 aylık bir süreç. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Cehenneme gitmeyeceksiniz asla. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetlisiniz tabiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz.
3: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Güzel Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın yolundaki yeni bir sohbette birlikteyiz.

sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın bir güzelliğidir. Allah-u Teala'nın bize bir lütfu keremidir. Dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, şu anda bize ulaşmak mümkün.

ve o şehirdeki 4-500 kişiyi bir araya getirebilirdik, sadece onlara hitap ederdik. Şimdi her seferinde ondan daha çok bir topluluğa, çok daha fazla bir topluluklara hitap etmek imkanının sahibiyiz. Neyse, köprülerin altından Allah'ın yolunda çok sular geçti ve bizi bir sahile ulaştırdı Allah Teala hamdolsun. Bir suç ve suçun sahiline. Sizlerle bir arada mutluyum sevgili öğrenciler, bilgilenler, dinleyenler. Sanıyorum ki bu süre içerisinde sizler de aynı mutluluğu paylaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk zaten bugünkü konumuz. Bugün size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Mutluluk, onu tarif etmeye kalktığımız zaman en kestirme ve belki en iyi tarif eden cevap, mutluluk bir sulh ve sükun halidir demek olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir şey için ikinci bir şart daha devreye giriyor. Mutluluk müessesesinin kesintisiz olması, devamlı olması mutluluğun temel şartıdır. Yoksa mutluluk yoktur, geçici zevkler vardır. Hüzünler, kederlerle birlikte zevkler de vardır. Bunun adı mutluluk değildir. Bir üçüncü faktörü daha var mutluluğun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Üç aleminizde birden mutlu olacaksınız. İç aleminizde mutlu olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitireceksiniz. İç dünyanızda tepeden tırnağa sükun. Sulh ve sükun hasıl olacak ve hakim olacak iç dünyanıza. Dış dünyanızda da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla kavgayı bitireceksiniz. Başka insanlarla aranızda sulh ve sükun oturacak. Dikkat edin. Bu genellikle tek taraflı bir betimlemedir. Yani sulhün ve sükunun sahibi siz olacaksınız. Karşı taraf değil. Sadece size göre onlar düşman olma standartlarından çıkacaktır. Ama onlar gene size düşman olabilirler. Bu sizin yarı sahanızdaki bir olay değildir. Karşı tarafın sahasındaki bir olaydır. Herkes kendi iradesinin gereğini yapar. Onlar hala size düşman olabilir. Ama siz düşmanlarınızı da kendinize dost edineceksiniz. Size göre onlar bir düşman olmak vasfını taşıyamamış olacaklar. Sevgili kardeşlerim, bu açıdan bir düşünün, şu düşmanlar ne yapar? En ötede yapabilecekleri şey öldürmektir. Ama eğer siz tayyi mekanı yüzlerce defa yaşamışsanız, ölümün hiç de zannedildiği gibi korkulacak bir şey olmadığını yüzlerce defa kendi kendinize ispat etmişsinizdir.

aklınız nefsinize kumanda ederek vücudunuzdan ayrıldığı an her gece bu olay gerçekleşir. Eğer aşağıda seccadenin üzerinde oturan sizin fizik vücudunuzsa, siz ölmediniz ama vücudunuzdan ayrıldınız artık. O sizi temsil eden sizin fizik vücudunuza aklınız kumanda etmiyor. Nefsinize kumanda ediyor. Ve aşağıda görüyorsunuz o oturuyor seccadenin üzerinde. Ama siz nefs olarak ondan ayrısınız, yaşamaya devam ediyorsunuz. Ve tekrar onun içine gireceksiniz. Ve aklınız ona kumanda etmeye başlayacak. İki ayrı dünyada iki ayrı vücudun sahibi olduğunuzu göreceksiniz. Ve ikincisi sonsuza kadar devam edecek. Polise en fazla yapacakları şey bu olabilir. Bu ise ilk tayyi mekanda bunu kesin olarak göreceksiniz. Hiç de korkulacak bir şey değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başkaları size düşman olsunlar. O onların yeri sahasındaki bir olay kararları kendileri verdiler. Ama siz onlara düşman olmayacaksınız. Onlar size öyle davrandılar diye veya böyle davrandılar diye, size hakaret ettiler diye, size iftira ettiler diye, onlar kızmaya değecek bir dereceye ulaşamazlar sizin huzurunuzda. Onlar bir hiçtirler. Öfkeleri, kinleri içerisinde şu dünyada yaşarlar ve bir gün ölürler. Hiç kimseye bir faydası olmamış, sadece insanları kendisiyle beraber cehenneme götürecek insanlar olarak bir ot gibi bu dünyadan giderler. Hani eski bir şehir vardır sevgili kardeşlerim. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Çekildi gitti aslında şehrin aslında. Defoldu gitti dünyadan. Dayansın ehli kubur. Kubur kabirler demek. Ama bir başka manasını daha biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse defoldu gitti dünyadan dayansın ehli kubur diyen şair çok net bir şekilde nefsinin hevasına kurban birisi. Başkası ona çok fena kızmış, kim bilir ne kötülükler yapmış ama bu da ona epeyce kızmış, öfkesini de bu şiirle dile getirmiş. Ona hakaret eden bir şiir. Sevgili kardeşlerim, onlar iki tarafta birbirlerini kızabilirler sizin dışınızda. Ama siz onlara size yapılan herhangi bir hakaret sırasında hakim olanın şeytan olduğunu, muhatabınızın onlar olmadığını, onların sadece birer piyon olduğunu öğreneceksiniz. İnsanları Allah'ın size açtığı kalp gözüyle inceledikçe onları sadece acıyacaksınız. Şu dünyada Allah'ın gözünde hiçbir değerleri olmayan, sadece kendilerini ve başka insanları cehenneme götürmeye çalışan insanlara kızabilir misiniz sevgili kardeşlerim? Arkalarında şeytan var. Devamlı onları oyuncak gibi kullanıyor. Hep onlara yanlış davranışlarda bulunma mecburiyetini sağlıyor.
Nefslerindeki afetlerin hiçbirisi yok olmamış. Ve şeytan hepsine tesir etmek imkanının sahibi. Her an bir başka cepheden şeytan onları parmağında oynatıyor. Öyleyse insanlar nerelerde olurlarsa olsunlar aslında nefslerini tezkiye etmedikçe, tasfiye etmedikçe şeytanın bir kuklası olmaktan hiçbir zaman kurtulamazlar. Ama bunu onlar hiçbir zaman anlamayacaklardır şu dünya hayatını yaşarken, ancak ölürken fark edeceklerdir. Ve öldükten sonra da nasıl bir tuzağa düşürüldüklerini, sonsuz cehennem hayatlarında her geçen gün acı acı anlayacaklardır. O zaman idrak edeceklerdir. Ama ne yazık ki iş işten geçmiş olacak sevgili kardeşlerim. Şu dünya hayatı bir sulh ve sükun dünyası olabilir. Nasıl bizim kardeşlerimizin arasında bu sulh ve sükun çok büyük ölçüde sağlanabilmişse, başka toplumlarda da sağlanmaması için sebep yoktur. İnsanlar sadece bu konudaki eğitimi almamışlardır. Allah'ın kendilerinin için yarattıklarının, niçin yarattığının farkına varamamışlardır. Onlara göre dostlar vardır, onlara göre düşmanlar vardır. Allah'ı bir türlü dostlar safında göremezler. Onlara göre Allah cezalandıran, insanları cehenneme atan acımasız bir Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilmenizi istiyorum. Allah kimseyi cehenneme atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Kim cehenneme gidiyorsa şu tarifi hiç unutmayın. Boşlukta bir kılıç dursun, hiç yerinden kımıldamasın. O cehenneme gidenler var ya, her gün boyunlarını o kılıca defalarca vurarak kılıcın boyunlarını kesmesini ve ölmelerini sağlayan insanlara benzerler. Kılıç hiç yerinden kımıldamıyor. Ama onlar her gün işledikleri günahlarla yeniden boyunlarını sürtüyorlar o kılıca. En sonunda kılıç onların boyunlarını kesmiş oluyor. Ama kılıç mı kesmiş? Kılıca bir aksiyon imkanı tanımamış Allah-u Teala. Cehennem, kılıç olduğu yerde duruyor, bekliyor sadece. Allah-u Teala şartları koşmuş. Demiş ki, birinci temel kaide, kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onun gideceği yer cehennemdir. İkinci temel kaide, kim bana ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, iki tane. Geri kalanlar bu iki standardın etrafındaki açıklamalardır. Bu insanlar küfür içindedirler. Bu insanlar dalalettedirler. Bu insanlar cehennem yolcularıdır. Halise, sevgili kardeşlerim, en çok neye şükretmemiz lazım biliyor musunuz? Allah-u Teala bize bu sırları öğretip şu dünyada bizleri sulh ve sükuna ulaştırdı diye. Dünyadaki en üst seviyede sulh ve sükuna ulaşmış insanları terörist zanneden zavallılara hep acırım. Bir gün öldükleri zaman hakikatleri görecekler. Hayatlarını bir ot gibi boşuna geçirmekten ne kadar büyük bir yeise kapılacaklar, huzursuzluk duyacaklar.
Ama artık gördüğüm öyle mümkün değil. O kendini Allah'a ilan eden Firavun ölüm sırasında Allah Teala tarafından şöyle bir hitaba maruz kalıyor. Açıyor Allah Teala kalp gözünü. Ölüm sırasında açar. Allah'ı görüyor Firavun. Allah Teala diyor ki açtık diyor kalp gözünü artık görüşün keskindir. Hala ben Allah'ım diyor musun? Firavun'un cevabı şöyle: Ya Rabbi beni tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaatkâr bir kul olduğumu ispat edeyim. Allah Teala diyor ki vakti sekerette ölüm anında insanların sözleri bize hiçbir şey ifade etmez. Seni bu kaldığın secde vaziyetinde öldüreceğim. Ve senden sonra gelecek olan binlerce nesle bir örnek kılacağım. Ve Firavun'un bu secde vaziyetindeki cesedi şu anda British Museum'dadır. Ve bütün insanlara gerçekten ibrettir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın söylediklerini hiç unutmayın. Hakikatler sonunda anlaşılır. Ne mutlu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ne mutlu sizlere ki siz şu dünya hayatını yaşarken hakikatleri öğrenmişsiniz ve hayatınıza tatbik ediyorsunuz ve çoğunuz mutluluğu yaşıyorsunuz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler. Öyleyse mutluluğun üç ayrı cephesinden bahsetmiştik. Birincisi, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bitmiş olması halidir. İkincisi, mutluluk devamlı bir vetiredir, kesintisizdir. Üçüncüsü, üç alemimizde birden yaşanacaktır. Üç alemde birden yaşanırsa mutluluktur adı. Yoksa kişi mutlu olamaz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutsuzluğun hakim olduğu devrede biz neyiz? Nasıl bir hüviyetteyiz? Mutluluğun hakim olduğu devrede biz neyiz? Nasıl bir hüviyetteyiz? Gelin şimdi beraberce ona bakalım. İnsanlar için söz konusu olan şey saadet ise neden insanlar mutsuz? Bir düşünelim sevgili kardeşlerim. Allah'a göre durum ne? Allah Teala diyor ki biz yerleri ve gökleri insan için yarattık ve insanın emrine musahhar kıldık. Hasrettik, sihrettik. Diyor ki Allah Teala Câsiye 13. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O Allah katından bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığı her şeyi sizlerin emrine, insanların emrine musahhar kıldı. Yani yerleriyle, gökleriyle bütün kainat, bütün alemler, üç asıl, üç karşıt, altı alem, hepsi insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmış. Dikkat edin, yerleriyle gökleriyle demekten muradımız sadece cansız şeyler için değil, bütün canlılarıyla, melekleriyle, cinleriyle, hayvanlarıyla, bitkileriyle, elimizdeki yaratıklarıyla
göklerdeki yaratıklarıyla her şey insan için yaratılmış ve insanın önüne musahhar kılınmış. Ne demek bu sevgili kardeşlerim? Şu demek, Allah-u Teala kainatta en çok insanı seviyor ve primer varlık, primary varlık insandır. En üst seviyede yaratılmış. Allah'a en yakın. Allah'tan gelen bir ruha sahip olan tek varlık. Kainatın en üstün varlığı. Kendisinden başka yaratılan, insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın gözündeki durumunuz bu. Siz Allah için yaratılmışsınız. Sizden başka yaratılan her şey sizin için yaratılmış. Öyleyse en üstün sizlersiniz. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, eğer insan Allah'ın yarattığı en üstün mahluksa, bu durumda Allah'ın en çok sevdiği mahluk değil midir? Allah Kur'an-ı Kerim boyunca sözlerinden bunu net olarak ortaya çıkartıyor. Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Eğer Allah Teala başka bir mahlukunu insandan daha fazla sevmiş olsaydı ne olurdu? İnsan da ikinci sınıf bir mahluk olurdu. Diğer ikinci sınıf bütün mahluklar gibi. O en çok sevdiği mahluk birinci sınıf olurdu. Allah'a en yakın olurdu ve Allah Teala insanı da diğer bütün mahlukları da o en çok sevdiği için yaratırdı. O en çok sevdiğini kendisi için yaratırdı. İnsanı da o en çok sevdiği mahluk için yaratırdı. Ama öyle yapmamış. En çok sevdiği insan olduğu için insanı kendisi için yaratmış. İnsana kendisine dönebilecek olan bir ruh vermiş. Sadece insana, bütün bir kainatta insandan başka kimse de böyle bir ruh mevcut değildir. Ruh mevcut değildir. İnsanlar ruh, nefs ve fizik vücuttan oluştukları halde cinler nefsleri ve fizik vücutlarından oluşurlar. Meleklerin ise sadece tek bir yapıları vardır. Hiçbirisi Allah'ın zatına dönmek özelliğini taşımazlar. Hiçbirisinde Allah'tan gelme ve Allah'a geri dönme özelliği yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bütün kainatı sizler için yaratmışsa, bunu açık açık söylüyorsa, üstelik de o ilmi alabildiğiniz takdirde bütün kainat emrinize verilmişse, mutlu olmak için yeterli sebebin sahibi değil misiniz? İnsanlar Allah'ın bu büyük nimetlerinin farkında bile olmadan şu dünyada hep birbirlerini yiyerek, birbirlerini alt etmek, kavga etmek hırsıyla yanarak, hangi konumda bulunurlarsa bulunsunlar, hep bunun arkasında şeytanın bir oyuncağı olarak yaşayarak hayatlarını kendilerine zindan ederler. Ve de bunu bir marifet zannederler. Hele dünya üzerinde bir takım yerlere ulaşmışlarsa, şunun bunun torpiliyle, o onlar için bir büyük şereftir. Sevgili kardeşlerim, varlıkları yer insanların şu dünya üzerinde, dünyaya müteallik standartlarda neresi olursa olsun, o kişi şeytanın esiri olmaktan hiçbir zaman kurtulamaz. Allah'a kul olmayı dilemedikçe ve bunu gerçekleştirmedikçe. Şeytan hakimiyetini hiç kimseye teslim etmez. Kişi o hakimiyeti almak mecburiyetindedir. Bu da nefs tezkiyesi ve tasfiyesilerinden
bir olayla cereyan eder. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah sizi mürşidinize ulaştıracak. Ve nefs tezkiyesi için bütün vasıfların sahibi kılacak. Nefsinizi tezkiye edeceksiniz. Yarıdan fazla nuru, nefsinizin o kapkaranlık dünyasını alacakaranlık yapacak. Aydınlığı daha fazla karanlıktan daha öteye geçirecek bir standartta tezkiye etmek mecburiyetindesiniz. Zikir adı verilen bir ibadetle Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrederek nefsinizin kalbine Allah'ın ulaştırdığı rahmet fazla salavattan fazlaları nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak toplamaya başlayacaksınız. Bu toplanan nurlar her %7 birikimde sizi sırasıyla emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerine birer birer ulaştıracaklar. Her seferinde şeytanın hakimiyeti %7 azalacak. Ruhunuz da her %7 afet azalmasında veya başka bir ifadeyle fazl artışında nefsinizin kalbinde ruhunuzda her seferinde bir gök katı yükselecek. Neticede 7. katı ulaşacak. 7 tane alem geçecek soldan sağa ve sitesinin imtihanından Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacak. Ve insanların çok büyük bir kısmının da böyle bir husustan haberi bile olmayacak. Onlar kendi savaşlarına dalmışlar. Aralarında hep kavga var. Herkes başkasındaki şeyin onda olmamasını, kendisinde olmasını istiyor. Oysa ki herkes bende olan başkalarında da olsun diyebilse mesele tamamen çözülecek sevgili kardeşlerim. Ne zaman siz Ya Rabbi onlara başkalarına bana verdiğinin iki katını ver diyebilirseniz gönlünüzce o zaman bu davayı çözmüş olursunuz. Ne zaman bana da ver derseniz davada önemli bir yere kadar ulaşmış olursunuz. Ama ne zaman ona verme, bana ver derseniz işte burada Allah Teala belki maddi şeyleri size veriyor. Karşılığında cehennemi satın alırsınız. Ama manevi hususları asla. Çünkü siz ona layık değilsiniz. Sevgili kardeşlerim, iştiyak, liyakat ve mükafat birbirini takip eden üç vetiredir. Ne kadar iştiyakınız varsa o kadar Allah yolunda hizmete teşnesiniz demektir. O kadar üst seviye bir liyakatin sahibi olursunuz. O liyakata paralel mükafatı Allah Teala her an size ulaştırır. Eğer Allah yolunda hizmet için iştiyakınız yoksa siz mutluluğa hiçbir şekilde yaklaşamazsınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, gerçekten dileyenler Allah yolunda hizmeti kendilerine zevk edindiler. Adım adım. Başlangıçta bütün insanlar için her şey angaryadır. Ancak Allah'ı sevmeye başlayınca Allah yolunda yaptığınız karşılıklı hizmetin bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Ve bu zevk her geçen gün artacak. Öyleyse şu
İnsanlara bakalım. İnsanın nefsinin kalbi başlangıçtan itibaren %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık, cehalet, cimrilik. 19 ayrı standartta, ayrı grupta nefsinizin afetleri sıralanmıştır. Şeytan hepsine tesir edebilecek olan bir imkanın sahibidir. Ama yalnız nefsinizin afetlerini etkileyebilir. Öbür tarafta bir ruhunuz var. Baştan aşağı güzellikler hazırlanmış. Nefsinizde hangi afet varsa, hangi afet varsa o negatiftir. Onun pozitifi ruhunuzdadır. Nefrete karşı sevgi, düşmanlığa karşı dostluk, isyana karşı itaat ruhumuzun hasletlerindendir. 19 grup afete karşı 19 grup haslet. Ve şeytan ruhunuzun hasletlerine hiçbir standartta tesir edemez. İşte nefs tezkiyesi denilen olayla nefsinizin afetlerini yok ettikçe yerine ruhunuzun hasletlerini faziletler adıyla nefsinizin kalbine yerleştirdikçe şeytanın üzerindeki hakimiyeti giderek azalacaktır. Bu işlemi yapmayan hiç kimse de bu olay cereyan etmez. Şeytan o insanlara ömürleri boyunca her an tesir etmek imkanının sahibi olmakta devam eder ve onlar şeytanın elinde birer oyuncaktır sadece. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir düzeyde iki grup insan var. İki ucu ele alalım. Başlangıçtaki grup, nefsin kalbinde %100 afet bulunan, şeytanın nefsin kalbine %100 tesir ettiği, şu dünyada bütün mutsuzlukları yaşayan insanlar. Eğer akıl öyle bir ortamda şuur bulmuşsa, yani Allah'ın emirlerine itaat etmemenin normal olduğu, yasakların işlenmesinin de umur-u adiyeden sayıldığı bir dünyada yaşıyorsa kişi, o zaman akıl öyle şuurlandığı için nefsin bütün taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Ve Allah neyi yasak etmişse kişi onu rahatça işleyecektir. Allah neyi emretmişse onu da asla işlemeyecektir. Allah neyi emretmişse emri yerine getirmeyecektir. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işleyecektir. Her seferinde de mutsuz olacaktır. Çünkü arkadan Allah Teala her iki istikamette de çiğnenme halinde, Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının çiğnenmesi halinde Allah derhal o kişiye bir huzursuzluğu, manevi huzursuzluğu yaşatır. Arkadan da ruh nefse azap eder, manevi bir azapla. Kişi iki defa huzursuzluk yaşar. Bu sebeple hayatı hep farkına bile varmadığı, sebepleri bilmediği için, Allah'ın ortamını tanımadığı için neden sıkıldığını bilmeden kişi hep bir sıkıntının içinde yaşar. Dünyada tatmin arar, ulaştığı noktada tatmini bulur, arkasından tatmin yok olur. Çünkü nefsin tatmin ihtiyacı sonsuzdur. Bir tatmin bir süre sonra tekrar açlığa dönüşür. Yeniden bir tatmin söz konusu olur. Böyle bir kişi hayatı boyunca hep tatminsizliklerle savaş halinde bir hayat yaşar. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınızı düşünelim. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Ruhunuzun bütün hasletleri gelip nefsinizin afetlerinin yerini faziletler olarak almıştır. Artık nefsinizin afetleri yoktur. Şeytan nefsinizin kalbine en ufak bir müdahalede bulunamaz artık. Artık tesiri sıfırdır.
Şeytan size gaz alerjiniz olmuştur. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmuştur daimi zikirde. Allah neyi emretmişse ruhunuz zaten onu yapmaktaydı ezelden beri. Ama şimdi ruhunuz da aynı şeyi yapıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Ya Allah'ın yasakları? Ruhunuz asla işlemiyordu bunu. Ama şimdi nefsiniz de işlemiyor. Allah neyi yasak etmişse asla onu yapmıyor. Öyleyse ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyor. Öyleyse ruhunuz da nefsiniz de Allah neyi yasak etmişse asla yapmak istemiyor. İşte böyle bir dizaynda aklın iki müşaviri de aynı şeyi istiyorlarsa aklınız onu yaptırmak mecburiyetindedir. Sonuç bu sonsuz bir mutluluk. İşte bu başlangıç ve sonuç ilişkisi üzerinden şimdi beraberce bir mukayese yapalım. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Allah neyi emretmişse nefsiniz yapmak istemiyor. Mutlaka karşı çıkıyor. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak istiyor. Yaratılışı bu minval üzere. Bir. İkincisi şeytanın da devamlı tesiri altında. Şeytan onları kullanıp insanların arasına infak sokmak ister. Nefsinizin afetlerini kullanıp. Aynı zamanda sizi yerden yere vurmak, mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak ister. Herkesle aranızı açmak, sizi kavgalı kurmak ister. Peki ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri de asla. Ruhunuz daima Allah'ın sesini dinleyen, emirlerini mutlaka yerine getiren, yasaklarını asla işlemeyen bir yapıyla size hediye edilmiştir. Öyleyse ikisinin görüyorsunuz ki talepleri birbirine tepeden tırnağa zıt. İki düşman kardeş içinizde yaşıyor. Sevgili kardeşlerim bir düşünün. İkisinin de sesini içinizde sık sık duyarsınız. Bir ses içinizden Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı yasak ettiği fiillerini işlememenizi söyler. Ama ikinci ses Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka işlemenizi yasak ettiği fiili de asla yasak ettiği fiili mutlaka işlemenizi ama emrettiğini asla yapmamanızı söyler. Bu da şeytanın sesidir. Nefsinizi temsil eder. Ve şeytan bin bir desiseyle, hileyle sizi Allah'ın emirlerini yapmamaya, yasak ettiği fiilleri işlemeye yöneltmek ister. İşte nefsinizin emirlerine aklınız açıksa, öyle bir ortamda şuurlanmışsa, yani aklınızın şu dünyada şuurlandığı devre ve çevre Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, Allah'ın emirlerini hiçbir zaman yerine getirmeyen, getirmek istemeyen insanlarla oluşuyorsa, Allah'ın yasak ettiği her fiilin işlenmesi ise artık normal olmuşsa, o zaman aklınız nefsinizin bütün taleplerine evet diyecektir. Nefsinizin taleplerini yerine getirecektir. Arkasından Allah size manevi bir azap verecek. Ruhunuz da nefsinizi azaplandıracaktır. Ve her olayın arkasından huzursuz olacaksınız. İşte bunun adı mutsuzluktur. Demek ki nefsinizin afetleri %100 nefsinizin kalbini işgal ettikçe hiçbir zaman huzurlu olamazsınız. İç dünyanızda huzurlu olamazsınız. Neden? Çünkü aklınız nefsinizin taleplerini yerine getirecektir. Yerine getirmek için izin verecektir. Nefsiniz, şeytan ve nefsiniz duruma hakim olarak her türlü yanlışı yapacaklardır. Allah'ın emirlerini çiğneyeceklerdir. Arkasından nefsinize ve size azap gelecektir.
Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyeceklerdir. O zaman gene Allah-u Teala ve ruhunuz size ve nefsinize azap edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda başlangıç seviyesinde nefsinizin kalbi tamamen afetlerde bulunurken sonsuz bir huzursuzluk yaşayacaksınız. Kesintisiz bir huzursuzluk. Bazen aklınız, ruhunuz istikametinde kararlara imzasını koyar. Onları uygularsınız. Bu o zaman ruhunuzda Allah da size mutluluk verir, nefsinize mutluluk verir. Ama hayatınızın büyük kısmı nefsinizin taleplerine uygun standartlarda günahlar işlemekle, hatalar işlemekle ve arkasından mutsuzluğu yaşamakla geçer. Öyleyse bütün insanlar iç dünyalarında mutsuzdurlar. Nefsi emmare kademesinde nefslerinin tamamen emrinde oldukları süreç içerisinde ki bir insan Allah-u Teala'nın yoluna girmediği devreler içerisinde bu huzursuzluğu hep yaşamakta devam edecektir. İç dünyanızda huzursuz ve mutsuz bir insan olacaksınız. Şimdi daimi zikre ulaştığınızı, nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olduğunu, yerine ruhunuzun hasletlerinin gelip yerleştiğini düşünelim. Ne olmuştur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe Allah ve ruhunuz size ve nefsinize inşirah veriyor, ferahlık veriyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemiyorsunuz. Gene ruhunuz ve nefsiniz, ruhunuz ve Allah nefsinize ve size mutluluk veriyor. Öyleyse nefsinizin kalbindeki afetlerin tamamen yok olması halinde nefsiniz de ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat edecektir. Nefsiniz de ruhunuz gibi Allah'ın hiçbir yasağına evet demeyecektir. Hiçbir yasağı işlemeyecektir. Böylece sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız dünyanızda. Ayrıca kavgayı bitirmiş olacaksınız. Başlangıçta ne vardı? Nefsiniz Allah'ın emirlerine itaat etmek istemiyordu. Ruhunuz itaat etmek istiyordu. Nefsiniz Allah'ın yasaklarını yapmak istiyordu. Ruhunuzsa asla işlemek istemiyordu. Öyleyse ikisi devamlı birbirinin tersi taleplerinin içerisindeydi. Her ikisi de mutlaka kendi dediğinin yapılmasını istiyordu. Bu sebeple aralarındaki kavga, diyalektik savaş hep ömrünüz boyunca devam ediyordu. Her olayda yeni bir kavga. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzursuzluk vardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse huzursuzluğu yaşıyorsunuz. İç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz arasında o hiç kesinle bilmeyen bütün olaylarda baş gösteren o savaşlarla. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ne görüyorsunuz? Sonsuz bir kavganın içinde huzursuz olan bir insan, nefsiyle ruh arasında sonsuz bir kavga ve Allah'ın emirlerini ve yasaklarını çiğneyen bu sebeple de devamlı huzursuz olan kendisine verilen azap sebebiyle manevi azap sebebiyle devamlı huzursuz olan bir insan. Şimdi böyle bir insanın daimi zikre ulaştığını, nefsindeki bütün afetleri yok ettiğini, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden bir hedefe ulaştığını düşünelim. Her Allah'ın emri yerine getiriliyor. Arkasından kişiye Allah ve ruh huzur veriyor. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Bu sebeple de aynı huzuru yaşıyorlar. Yetmez. Kavga bitmiş. İç dünyada sülh ve sükun hali oluşmuş.
Ruh ve nefs ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri asla işlemiyordur. İşte böyle sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda mutsuzluk halinin mutluluk haline dönüşmesi standartlarına cereyan ediyor. Gelelim dış dünyanıza. Neden insanlar dış dünyalarında mutsuzlardır? Çünkü şeytan bütün insanların birbiriyle kavgalı olmasını istiyor, birbirine düşman olmasını istiyor, kavga ve düşmanlık sebebiyle de mutlaka cehennemi boylamalarını istiyor. Öyleyse nefsinin tesiri altında olan bir insan, başkalarına karşı olan davranışlarında nefsinin kendisini üstün kabul ettirmek konusundaki nefsani gayretleriyle hep başka insanlara huzursuzluk verecektir. Onlara zulmedecektir. Eğer elinde imkanlar varsa o imkanları kendisinin üstün olduğunu sayılması, kendisine saygı gösterilmesi gereken bir insan olduğunu ispat etmek isteyecektir. Etrafındaki insanlara her zulmünün arkasında Allah ve ruh o kişiye ve nefsine azap edecektir. Kişi huzursuz, başkalarına zulmettiği için, derecat kaybettiği için kendisine de zulmediyor, kendi nefsine de zulmediyor. Bir, o zulmettiğiniz insanlar bunu kendilerine sığdıramazlar. Mutlaka intikam almak gereğini duyacaklardır. Çünkü nefslerinde afetler var. Ve şeytan bu afetleri devamlı işleyerek onların da size düşmanca bir davranışta bulunmasını mutlaka temin etmeye çalışır. O kişinin iç dünyasındaki, nefsindeki intikam afetini kullanarak. Fırsat bulurlarsa o insanlar mutlaka sizden intikam alacaklardır. Çok büyük bir kısmı mutlaka intikam alacaktır. İntikam aldıkları zaman ikinci defa huzursuz olacaksınız. Aslında sizin yaptığınız işlemin bir karşıtını alıyorsunuz. Aslında adalet yerine geliyor ama sizin iç dünyanız, nefsinizdeki afetler bunu asla öyle görmüyor. Onun yaptığı bir haksız davranışla karşı karşıyasınız. Sizdeki görüntü bu. Ve bu sebeple yeniden üzülüyorsunuz. İç dünyanızda düşünceleriniz sizi huzursuz ediyor. Vay, o bana bunu nasıl yapar? İkinci defa huzursuz oldunuz. Şimdi ne oldu? Bir haksız davranışla karşı karşıya olduğunuz kanısındasınız. Daha evvel kendinizin ona yaptığı bu olaya sebebiyet veren davranışınızı hiç hesaba katmazsınız. İlle de illa o kişi size kötülük etmiştir. Siz bunun intikamını alacaksınız. Bu sevdaya düşersiniz. İntikam almak için bu sefer siz fırsat beklersiniz. Fırsatı bulduğunuz an intikam alırsınız. Sizden başlayan bir haksızlık zinciri üç halkayı oluşturdu bile. İntikamınızı aldığınızı farz edelim. Gene huzursuzsunuz. Çünkü haksız bir fiil yaptınız, bir günah işlediniz. Arkasından duyacağınız şey mutsuzluk ve huzursuzluktur. İşte gene huzursuz oldunuz. Şimdi aksini düşünelim. Büyük bir gayretle intikam almaya çalışıyorsunuz. Ama karşınızdaki kişi güçlü. O intikamı almak imkanını size vermiyor. Bu intikamı alamadığınız sürece adım adım intikam hissiniz alınamamış intikam hissine, yani kine dönüşür. İntikam kine dönüşür. Alınamamış intikam. Hep intikam almayı isteyen bir insan karşısındakine kinlenen bir insandır. Ona mutlaka bir zarar vermek ister. Ondan mutlaka öcünü almak ister. Bu artık yerleşmiş bir kini ifade eder. Kin ise bir strestir. Stres varsa huzursuzluk vardır.
Bir dördüncü açıdan daha kişi mutsuz ve huzursuzdur. Bir taraftan bu kişi iç dünyasında mutsuz ve huzursuzdur. Gördüğünüz gibi burada da dış dünyasında mutsuz ve huzursuzdur. Peki bu kişi daimi zikre ulaştığında da mutsuz ve huzursuz olacak mı dış dünyasında? Asla. Daimi zikrin sahibi olan insan hiç kimseye zulmetmez. Sadece başka insanlara yardım etmekle vazifeli olduğunu bilir. Onların davranışları ne olursa olsun, o onlara hep huzur içinde yardım etmekle hayatını devam ettirir. Hiçbir zaman bir başkasına haksız bir davranışla azap etmez. Bazı davranışları başka insanlara haksızmış gibi görünebilir. Ama o hep Allah'ın kendisine verdiği mutlak adaleti tatbik edecektir. Ve de iç dünyası tamamen huzur içinde olacaktır. Çünkü başkasına uyguladığı her davranış biçimi Allah'ın bir güzelliğini onlara yansıtmaktır kendi dünyasında. Ama o insanlar nefsleri itibarıyla belki bazılarından alınacaklardır. Ama realitede bu kişi sadece Allah'ın güzelliklerini sergiler. Bu sebeple kendi davranışları sebebiyle sonsuz bir mutluluğun içindedir dış dünyasında. Kimsenin intikam almasını davet edecek olan bir kötü davranışı bu kişi hiç kimseye uygulamadığı için hiç kimse ondan intikam almayacaktır. Almak gereğini duymayacaktır. Çünkü intikama sebebiyet verecek olan bir olgu hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse ikinci safhadaki huzursuzluk da yoktur. Böyle olunca bu kişinin kendisinden bir kişi intikam aldı diye onlardan intikam alması da düşünülemez. Üçüncü safhada da huzursuzluk yok. Ya stres, intikam alamamanın stresi hiçbir zaman oluşmayacaktır. Çünkü kişi intikam almayı aklına bile getirmez. Böyle bir olayın mevcudiyeti söz konusu değil. İntikam almasını gerektiren hiçbir olay yok ki intikam alsın. İşte böylece sevgili kardeşlerim, dış dünyanızda da bir muhteşem huzurun ve mutluluğun sahibi olursunuz Allah-u Teala'nın yolunda. İslam olmayı başardığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bu iç dünya mutluluğunu, bu dış dünya mutluluğunu mutlaka yaşarsınız. Allah ile olan ilişkilerinize gelince neden başlangıçta mutlu değilsiniz? Çünkü Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Mutlaka ruhunuz ve Allah size bilmediğiniz bir standartta azap edecek. Hiç farkına bile varmadan acaba neden sıkılıyorum diye düşüneceksiniz. Neden huzursuzum diye düşüneceksiniz. Halbuki Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirmediğiniz için Allah Teala ve ruhunuz sizi cezalandırıyor. Allah'ın emirleri istikametinde ve yasakları istikametinde huzursuz oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, şimdi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğinizi düşünün. Ne olur? İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan emirler cephesinde de sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Ne emir vermişse onu yapmak sizin için bir vazifeyi yerine getirmek değil, bir zevki yaşamak hüviyetine gelecek. Öğreneceksiniz ki Allah Teala bütün emirlerini insanlar o emrin yerine getirilmesindeki zevki, huzuru, mutluluğu yaşasınlar diye koymuş.
Yasak ettiği fiiller de aynı standartta sevgili kardeşlerim. O fiilleri de eskiden işlediğiniz için huzursuzdunuz. Ama şimdi Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiil işlemiyorsunuz. Onu işlememenin hazzını, Allah'a olan sadakatinizin hazzını, mutluluğunu yaşıyorsunuz. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizde de başlangıç seviyesinde, primitif seviyede sonsuz bir huzursuzluk söz konusu. Hem emirler cephesinde hem de nehirler cephesinde. Ama daimi zikirde her iki cephede de sonsuz bir mutluluk söz konusu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte İslam olmak Allah'a ruhunuzu, veçinizi ve nefsinizi teslim etmekle İslam olabilirsiniz. İslam olmak size bu büyük mutluluğu sağlar. Dünya saadetini. İslam olmanın birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Birinci cennetin sahibi olursunuz. Dünya mutluluğunuz yok. İkinci safhası mürşide ulaşırsınız. İkinci kat cenneti sallarsınız. Dünya mutluluğunuz yok. Üçüncü cenneti sağladığınız yer ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız yerdir. Dünya saadetinin %50'sinden fazlasına üçüncü kat cennete sahip olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde dünya saadetinin %90'ına dördüncü kat cennete sahip olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin %100'üne ve beşinci kat cennete sahip olursunuz. Salahın irşada ulaştığınız noktasında altıncı kat cennete Allah'a köle olabilirsiniz. Yedinci kat cennete ulaşırsınız. Son üç safhada dünya saadetiniz %100'dür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam mutluluktur. İslam bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda kavganın bitmesi, sulh ve sükuna ulaşmanız, dış dünyanızda kavganın bitmesi, sulh ve sükuna ulaşmanız, Allah ile olan ilişkilerinizde kavganın bitmesi, sulh ve sükuna ulaşmanız. Birincisinde iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga var. İkincisinde dış dünyanızda sizinle başka insanlar arasında kavga var. Üçüncüsünde sizinle Allah'ın emirleri arasında kavga var ve Allah'ın yasakları arasında kavga var. Ama görüyorsunuz ki daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızdaki kavga sona eriyor. Dış dünyanızdaki kavga sona eriyor. Allah'ın emirleri ve yasaklarıyla kavganız sona eriyor. Siz bir kesintisiz devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. İki, bu mutluluğu iç dünyanızda da yaşıyorsunuz. Dış dünyanızda da yaşıyorsunuz. İki, Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşıyorsunuz. Üç. Ve üçüncü özellik, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de kavgayı, savaşı, anlaşmazlığı, size huzursuzluk verecek olan sulh ve sükunun dışındaki bütün faktörleri yok ettiniz. Savaşı bitirdiniz. Sulh ve sükuna ulaştınız. Artık iç dünyanızda sulh ve sükun hakim. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş. Artık dış dünyanızda sulh ve sükun hakim. Sizin başka insanlarla savaşınız bitmiş. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun hakim.
sizin Allah'ın emirlerine ve nehirlerine karşı isyanınız.

Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de sülh ve devamlı bir sülh ve sükun haline, sonsuz bir saadet haline ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim tefsiri için bir aradayız. Ve Allah-u Teala'nın bir güzelliği daha yaşamak için bir aradayız. Kur'an baştan aşağı bir güzellikler muhtevasını taşır. Her sözü bir mucizedir Allah-u Teala'nın. Allah'ın ayetleri, Kur'an ayetleri olarak, insan olarak, kainat olarak ve onun etkisi olarak dört ayrı cephede oluşur. Bugün gene kaldığımız yerden inşallah Kur'an-ı Kerim cephesine devam etmek istiyoruz. Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun."

Diyor ki Allah Teala onlar o huşu sahipleri bir evvel ayet-i kerimeyi hatırlayacaksınız. Allah Teala Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ buyuruyordu. Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin buyuruyordu. İstihaneden bir yardımın istenmesi geçen dersimizin sonuna kadar oraya gelmiştik ve size istihanenin Fatiha suresinde olan ilişkisini, bu ayette olan ilişkisini anlatmıştık. Şimdi bir sonraki ayetteyiz. Allah Teala istihane isteyenlerin niteliğinden bahsediyor. O ayette ne görmüştük? Bir evvelki ayette Allah diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin.

Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse istihanenin istenmesi söz konusu. Bu istihanenin istenmesi konusuna baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bir dizaynını görüyoruz. İstihane, Allah-u Teala'dan istihane istenmesi. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor hepimizin üzerine. İşte bu farz kıldığı hususu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğimiz zaman istihanenin tahakkuk etmesi söz konusu. Allah-u Teala'dan hacet namazı kılarak mürşidimizi istiyoruz. Allah-u Teala burada bir açıklama getiriyor hepimize. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı bilemiyorsa, o kişinin Allah'tan istihane istemesi bir netice vermez. Hiçbir zaman o kişiye Allah mürşidini göstermez. Allah kalbinizdekini işitir, bilir ve görür. Allah'ın hacet namazı kılmanın sayesinde size yardım edebilmesi, ancak ve ancak Allah'a ulaşmayı, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz halinde mümkün ve geçerlidir. Kim Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyorsa, o dileyen kişi Allah-u Teala'dan hacet namazı kılarak istihaneyi istediği anda Allah mutlaka ona o geceki rüyasında, hacet namazından sonra kılacağı rüyasında mürşidini gösterecektir. Öyleyse bu ayet, Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesi kimlere gösterecek Allah-u Teala? Onların huşu sahibi olduklarını ifade ediyor Allah. Öyleyse huşu sahibi olmak. Nedir huşu sahibi olmak? Tarifini veriyor Allah Teala. Onlar Rablerine şu dünya hayatını yaşarken mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına ve ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a döndürüleceğine, Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla döndürüleceğine yakin hasıl ederek inananlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir evvelki ayet-i kerimeyle bunu tamamladığımız zaman, birleştirdiğimiz zaman bir sonuçla karşı karşıyayız. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar bu iki ayetin mutabasına giremezler. Çünkü Allah Teala Bakara Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde insanlardan bahsediyor. İnsanların özelliklerini veriyor. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin diyor. Bu bir emir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes Allah'tan mürşidini istemek mecburiyetinde. Bakara suresinin bu ayeti gelince, 45. ayet gelmesi gelince, herkes hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini istemek mecburiyetinde. Çünkü burada açık bir emir koymuş Allah-u Teala. Vestayin diyor. Allah'tan istihaneyi isteyin diyor. İki tane alternatif söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ya huşu sahibisiniz ya da değilsiniz. Allah'a ulaşmayı istemiyorsanız huşu sahibi değilsiniz. Huşu sahibi olmanın vasfını Allah-u Teala bu şimdi üzerinde durduğumuz 46. ayet-i kerimede veriyor. Onlar yakin hastadırek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğine
kesin şekilde inanırlar, yakın hasıl ederek inanırlar diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın burada kullandığı enne kelimesi, muhakkak ki kelimesi, şüphesiz ki kelimesi konunun kesin olduğunu ifade ediyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde insanların bir dizayn görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah insanları ikiye ayırıyor. Huşu sahipleri ve huşu sahibi olmayanlar. Huşu sahibi olanlar için istemenin neticesi Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Kim huşu sahibi ise onun Allah'tan mürşidini istemesine Allah mutlaka cevap vereceğini söylüyor. Onlar için zor değildir diyor. Ama diyor diğerleri için büyük bir iştir, zor bir iştir. Aşağı yukarı mümkün olmayan bir iştir diyor. Çünkü insanlar Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezlerse Allah da onları kendisine ulaştırmayı dilemez. O zaman Allah onlara mürşitlerini göstermez. Zaten insanlar mürşide ulaşmayı hiçbir zaman dilemiyorlar. Öyleyse kişinin ben hacet namazı kıldım ama Allah bana mürşidimi göstermedi. Bu bana karşı yapılan bir haksızlık değil mi? Demesi büyük bir hatadır. Çünkü gerçekten istemiş olsaydı Allah Teala'nın kalbinde bu talebi mutlaka işitecekti, bilecekti ve görecekti. Allah'ı Resulü'nün bin ibad diyor. Allah kullarını görücüdür diyor. Allah'ı Semî'nin Alîm diyor. Allah işitir ve bilir. Hep kalbinize bakar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hep kalbinizde böyle bir talep var mı yok mu? Allah'ın ilk işi budur. Her zaman kalbinize bakar. Hepinizin kalbini aynı anda görmek yetkisinin sahibidir. Ve Allah-u Teala eğer kalbinizde bu talebi görürse o zaman sizin için bir güzellik söz konusu olacaktır. Talebiniz üzerine Allah-u Teala bir hedefe yürüyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkiye ayırmış insanları. Eğer kişi huşu sahibi değilse, Allah'a ulaşacağına inanmıyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşacaklarına inanmayanlar, hiçbir zaman hacet namazda kılmayacaklardır. Allah-u Teala herkese emrediyor. Sabırla ve hacet namazıyla isteyin diyor. Allah'tan istihaneyi isteyin. Maide suresinin 35. ayet kelimesinde Allah-u Teala ey amin olanlar diyor. Takva sahibi olun. Ve Allah'a sizi kim ulaştıracaksa, ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o başlangıç takvasının sahibidir. Ve bundan sonra o kişi Allah-u Teala'dan Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyecektir. Bu vesile devrin imamı değildir. Devrin imamı vesile değildir, ulaştırandır. Ulaştırma keyfiyetini bu dünya üzerinde gerçekleştirebilen sadece bir kişi vardır. Devrin huzur namazının imamı. İşte böyle bir dizaynda o hedefe ulaşmak söz konusu sevgili izleyenler, öğrenciler ve dinleyenler. Evet. Allah Teala bu ayet-i kerimede, yani ikinci ayet-i kerimede Allah'ın mutlaka mürşitlerini hacet namazı sonuna göndereceği kişilerin kimler olduğunun
vücutlarını çiziyor. Onlar Allah'a ruhlarını ölmeden evine ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inananlardır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmaya muvaffak olacağına, mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracağına inanıyorsa, işte o kişi huşu sahibidir ve hacet namazını kıldığı gece mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Hacet namazı 4 rekatlık bir namaz. 1. rekatında Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-ül kürsü okunur. 2. rekatında Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. 3. rekatında gene İhlas, Felak, Nas okunur. 4. rekatında gene aynı İhlas, Felak, Nas okunur. Ve namaz bitince Allah-u Teala'dan kişi talepte bulunur. Zaten hacet namazı, haceti olan kişinin, bir talebi olan kişinin namazıdır. Mutlaka boy abdestini gerektirir. Müstehap olduğu gece perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Ve kişi eğer bu şartların sahibi ise Allah ona o gece mutlaka rüyasında gösterecektir. Namaz bitti. Bu gecenin son namazı olmalı. Ondan sonra hiç kimseyle konuşmayacaksınız. Ve yatacaksınız. Yatarken yatağınızı sağınıza kıble gelecek şekilde ayarlamaya çalışın. Böyle yapacaksınız ve sağa döneceksiniz. Ön cepheniz kıbleye gelecek. Bunun yanında önemli bir faktör daha var. Sağ kulağınız yastığın üzerinde olacak. Biraz başınızı sağa sola oynattığınız zaman basınç sebebiyle kulağınızda kalbinizin çift atışlarını duyacaksınız. İşte o zaman kımıldamayın artık. Ve 3 tane ayet-el kürsü okuyun. Ve kalbinizin o çift atışlarının her çift atışında siz de çift teceyle dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan içinizdeki sessiz sesle Allah'ı zikretmeye başlayın. Allah'tan taleminizi gerçekleştirin, zikre başlayın ve zikirle uyuyun. Göreceksiniz ki bazen zikirle uyanacaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler ve dinleyenler ve izleyenler, Allah-u Teala hacet namazının arkasından neticeyi bu ayet-i kerimeyle açıklıyor. Bakara 46'yla. Bakara 46'ya göre kimler için zor değil mürşidine ulaşmak, Allah'ın onlara mürşidini göstermesi? Huşu sahipleri için. Huşu sahiplerinin vasıfları ise burada Allah'a ölmeden evvel ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inanmak olarak ifade buyurulmuş. Tabi bunun böyleyse hayatta ruh Allah'a ulaşacak. Allah'tan hayatta ruh Allah'a ulaştırılacaksa o zaman öldüğü zaman kişinin vücudundan ruh çıkmayacaktır. Çünkü vücudunda yok. O zaman Azrail Aleyhisselam görevini nasıl yapacak? Ruhunuzu Allah'a nasıl götürecek? Götürmesi için Allah'ın katından ruhun geri gelmesi lazım. Geliyor ve Azrail Aleyhisselam onu alıyor. Tekrar Allah'ın katına çıkartıyor. Bu da bu ayet-i kerimede geçen o ifadeyi anlatıyor bize. Ennehüm ileyhi raciun. Allah'a tekrar rücu edeceğine ruhumuzun. Hayattayken Allah'a ulaştırmışız, mülaki kılmışız. Burada mülaki kelimesiyle lika'e fiilinden hareketle Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını kastediyor. Rücu kelimesini kullanarak da ölümden sonra ruhumuzun Allah'a geri dönüşünü ifade ediyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyoruz ki Allah-u Teala açık bir şekilde hacet namazının sonuçlarını burada söylemiş. Kim huşu sahibidir ve nasıl hükmünü görecektir. Bu konunun kesin hükümleri Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde yer almış. Allah razı olsun. 47. ayet-i kerimede Allah Teala İsrailoğullarından bahsediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni İsrail eskuru nimeti yelleti en'amtu aleyküm ve enni faddaltüküm alel alemin. Ey İsrailoğulları, size ihsan ettiğim o nimetimi ve benim şüphesiz sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Böylece Allah-u Teala İsrail kavmine sesleniyor. Allah'ın İsrail kavmi üzerindeki nimeti Hazreti Musa. Arap kavmi üzerindeki nimeti Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili duyanlar, dinleyenler, Allah Teala burada İsrail kavmine sesleniyor. Onları alemlere üstün kıldığını ifade ediyor. Nitekim Allah Teala Firavun'un ordusuyla beraber Hazreti Musa'yı ve onunla beraber olanları yok edeceği sırada Allah-u Teala Firavun ordusunu denizde boğuyor. Yardımı açık ve kesin. Kuvvetli, kendisini hep kuvvetli zanneder. Allah karşısına ondan daha güçlü olarak çıkıp ispat ettiği zaman bunu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a karşı savaş vermişse mağlup olmaya kendisini mahkum etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu istikamette Allah-u Teala'nın düzeni açık ve kesin olarak görünüyor. İsrail milletini, kavmini o günlerde Hazreti Musa devrinde alemlere üstün kılmış Allah-u Teala söylüyor. Böylece Allah'ın bu dizaynında güçlü olan, kuvvetli olan ordusuyla İsrail kavmini yok edecek olan, bu da kesin olan Firavun'a Allah-u Teala bu müsaadeyi vermiyor. Ve Allah sayesinde İsrail kavminin Firavun'dan ve onun kuvvetli zannettiği ordusundan daha güçlü olduğunu Allah kesin şekilde ispat ediyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, istikamette Allah Teala işaretlerini hep vermiştir. Kim Allah'a tabi olmuşsa, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, Allah'a teslim olmuşsa, o kavim Allah'ın indinde mutlaka yükselmiş, yücelmiştir. Başka kavimlere üstün olmuştur. Ve herkes için söz konusu, bütün kavimler için söz konusu, inananlar her zaman inanmayanlardan üstün pozisyonda olmuşlardır Allah'ın katında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte burada da İsrail kavminin vaktiyle neden ve nasıl İsrail kavminin Firavun kavmine üstün olduğunu Allah-u Teala'nın ifade ettiğini görüyoruz. Allah razı olsun. Allah-u Teala Bakara Suresinin 48. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَتَّكُوا يَوْمَنْ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاءَةٍ وَلَا يُحَازُ مِنْهَا عَدْلٍ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ Allah-u Teala diyor ki ve hiç kimseden kimseye bir şey ödenmeyeceği ve hiç kimseden bir şefaat kabul olunmayacağı ve hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve onlara yardım da edilmeyeceği bir günden sakının diyor Allah-u Teala. Burada açık bir düzen içerisinde Allah-u Teala'nın yevmül kıyametten, kıyamet gününden bahsettiğini görüyoruz. Özellikleri günün hiç kimseden kimseye bir şey ödenmeyeceği. Yani siz hiçbiriniz başka biri için hiçbir ödemede bulunamazsınız. Başkaları da sizin için bir ödemede bulunamazlar. Bir fidye, bir karşılık cezadan kurtulmanın için veya onların kurtulması için sizin tarafınızdan böyle bir şey yapılması, hiç kimse tarafından bir şey yapılması söz konusu değil. Allah Teala kabul edilmeyeceğini söylüyor. Hiç kimse kimsenin günahını yüklenemiyor. Burada dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın söylediği bir hususla bunu katiyen karıştırmayın birbirine. Hiç kimse kimsenin günahını yüklenmez. Yani bir kişi günahkardır, 100 derecelik günahı var diyelim. Bu günahı bir başkası üstlenip de o kişi o 100 derece günahından kurtulamaz. Başka biri de onun günahını onu kurtaracak şekilde üzerine alamaz. Hem o 100 derecelik günah o kişiden silinmez, hem de öteki kişi onu silerek bu günahı üzerine alamaz. Ama Allah Teala buyuruyor ki, kim bir başkasının hidayetine sebebiyet verirse, o hidayete ulaşan kişinin sevapları, hidayete ulaşmasına yardımcı olana da verilir. Kim bir başkasının dalaletine sebebiyet verirse, dalalette olanın günahları, onu dalalete düşürenin üzerine de yazılır. Öyleyse günahların da başkasına devrilmesi mümkündür. Sevapların da başkasına devrilmesi mümkündür. Ama o günahı ve sevabı kim kazanmışsa onun üzerinde onlar aynen kalır. Bu sebeple Allah-u Teala hiç kimse kimsenin günahını yüklenmez diyor. Yani hiç kimse bir başkasının üzerindeki günahını alıp da kendisine mal edip o kişinin günahsız olmasını, günahsız bir noktaya ulaşmasını temin edemez. Böyle bir yetki hiç kimseye verilmiyor Allah-u Teala tarafından. Yani bütün günahkarlar günahlarını mutlaka çekecek. Ama onların günahkar olmasına sebebiyet verenler de onların da günahlarını yüklenecekler. Hem günahkar olmasına,
cehenneme gitmesine, dalalete düşmesine sebebiyet verdikleri, dalalette kalmasına sebebiyet verdikleri insanların günahlarını yüklenecekler. Kim kimin dalaletine sebep olmuşsa, hem de dalaletteki o kişiler, başkası sebebiyle dalalette kalmış olan o kişiler, dalalette kalmaları dolayısıyla kendi günahlarının cezasını mutlaka çekecekler. İkisi aynı şey değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın söylediği kimse, kimsenin günahını yüklenemez sözü, bir kişiden onun günahını alıp da onu günahsız hale getirmenin mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala başkaları tarafından. Peki Allah-u Teala bir benzer hüküm oluşturur mu? Yani insanların günahlarını Allah-u Teala'nın affetmesi ve hatta sevaba çevirmesi mümkün mü? Elbette mümkün sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Allah Teala Furkan Suresinin 70. ayet kelimesinde diyor ki ama tövbe edenler hariç onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Mürşidin önünde tövbe edenler. Tabi bunun başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a bir evvelki ayet kelimesinde ifade ettiğimiz gibi mutlaka ruhunu ulaştıracağından emin olmak standartlarını kapsıyor. Bundan sonraki devrede kişi mürşidine ulaştığı zaman ne olur? Önünde de çöküp tövbe ettiği zaman kalbine iman yazılacağı için kişi mümin olur. Bir, arkasından bu kişinin Allah-u Teala nefs tezkiyesine başlaması suretiyle mümin olmasını sağlar. Ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçmesiyle mümin olmasını sağlar. Ve bütün bunlara ilaveten o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Biz diyor onların bütün günahlarını, bütün seyyiatını hasenata çeviririz, sevaba çeviririz. Bütün negatif derecelerini pozitif dereceye çeviririz. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 64. ayet kelimesinde diyor ki Habibim o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve bu gelenler senin önünde diz çöküp tövbe etselerdi ve Allah'tan günahlarının affını dileselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini ve onlara mağfiret ettiğini görecektin diyor. İşte Allah-u Teala'nın mağfiret etmesi demek, kişinin günahlarını, kişinin talebi üzerine Allah'ın affetmesi, mürşidin, devrin imamının talebi üzerine de bir defa daha affetmesi. Ali İmran Suresinin 64. ayet-i kerimesine göre onlara mağfiret etmesi. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat etmiştir. Bütün sahabeye şefaat etmiştir. Onların bütün günahlarının sevaba çevrilmesini de sağlamıştır. Ama kıyamet günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ümmetine şefaat edeceği diye bir söylenti dolaşıyor ortalıkta. Kur'an-ı Kerim bu ayetle buna geçit vermiyor. Bu ayet diyor ki o gün kıyamet günü kimsenin şefaati kabul edilmez. Bakara suresi 48. ayet-i kerime. Ve la yukbelu minha şefaatun. Hiç kimseden bir şefaat kabul edilmez diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kıyamet günü
Demek ki hiç kimse, hiç kimsenin günahını yüklenemiyor. Hiç ümit yok. Hiç kimseden bir şefaat kabul edilmiyor. Kişi hangi günahlarla gelmişse, kıyamet gününe onun hayat kitabında, yani üç boyutlu hayat filminde onun bütün günahları, bütün sevapları görülecektir. Öyleyse böyle bir düzeyinde Allah-u Teala hiç kimsenin kimseye, hiç kimseden bir şefaat kabul edilmeyeceği buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şefaati dünya üzerinde tahakkuk etmiştir sahabe için. Benim şefaatim dünyadadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde. Ama şeytan insanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü bütün ümmetine şefaat edecek, onları hep cennetine alacaktır diyor. Allah-u Teala da diyor ki insanların çoğu mutlaka cehenneme gidecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor sahabeye, Allah'ın Resulü bu Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi ama müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar cehenneme gidecek. Kaç fırka olacak senin ümmetin? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ey Allah'ın Resulü bunların 72'si cehenneme mi gidecek? Cehenneme gidecek diyor. Kurtulan fırka hangisi? Fırkayı Naciye. Peki özellikleri ne? Sizler ve benim gibi onlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki şeytan insanlara bunları söyleyerek insanları Allah'ın yolundan ayırmaya, ben nasıl olsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana şefaat edecek, ben madem ki onun ümmetindenim, böyle bir Müslüman anne babadan doğmuşum, nüfus kağıdına Müslüman yazıyor annemin de babamın da benim de, öyleyse ben onun ümmetindenim, mutlaka bana şefaat edecek, ben de mutlaka Allah'a cennetine gideceğim. Ayrıca Allah-u Teala diyor müminler mutlaka cennete gider. Ben de Allah'a inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre ben mutlaka cennete gideceğim. Bu da şeytanın bir yalanı. Allah'a inanan değil, kalbinin içinde Allah yazan kişi mümindir. Öyleyse Allah'a inanıp da kalbinde henüz iman yazmayan bir kişi, mürşidine ulaşmadığı için Allah kalbindeki küfür kelimesini almadığı bir kişi, kalbinde küfür yazdığı için Kur'an-ı Kerim'e göre kalbindeki küfrün sahibi manasına giren kafir kelimesiyle anılıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunlar Kur'an'ın sırları ve insanlar bu büyük sırlardan habersiz olarak yaşıyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir nimetidir bunları size Allah'ın dostlarının açıklaması. Eğer Allah-u Teala bize bu hakikatleri öğretmeseydi sevgili izleyenler, ben sizlere bunları açıklayamazdım. Ve başka din alimlerinden hiçbir farkımız olmazdı. Öyleyse şeytan nerede yalan söylemişse sizi onların hepsinden mutlaka haberdar etmekle görevliyiz. Bu ayetle iki tür yalandan bahsetmek söz konusu. Kıyamet günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine şefaat edeceği ve ümmetinde kim varsa onların hepsinin kurtulacağı birinci şeytanın birinci yalanı. İkinci yalanı da kim Allah'a inanıyorsa onlar mutlaka Allah'ın cennetine gidecektir. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a inananlara şefaat edecektir tarzında bir şey söyleniyor. İkisini birbirine bağdaştırdığımız zaman İki tane korkunç yalan görüyoruz ki bütün insanları Allah'ın yolundan saptırmaya yeterli olmuş asırlar boyu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu sebeple toplumun çoğunun kurtulması mümkün değil. Allah razı olsun. Bakara suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve iz neceynaküm
min âli firavne yesûmûneküm su'el azâbi yüzebbihûne ebnâeküm ve yestahyûne nisâeküm ve fî zâliküm belâ'ün min rabbüküm azîm. Ve diyor Allah-u Teala, o zaman ki sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık. Onların işkencesinden, onların zulmünden kurtarmıştık. Hayır diyor Allah-u Teala, onlar size azabın en kötüsünü yapıyorlardı. En kötü, su'el azab, azabın kötüsünü. Oğullarınızı kesiyorlardı. Öldürüyorlardı. Kadınlarımızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda sizin için Rabbimizden büyük bir imtihan vardı. Bela vardı diyor

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gerçekten Allah-u Teala bir büyük imtihan yaşatıyor İsrail kavmine. Çünkü Firavun karar vermiş. Bütün İsrail oğullarından doğanları öldürecek. Çünkü kahinler demişler ki, işte bugünlerde bir çocuğun doğmuş olması lazım, erkek. O peygamber ve büyük belalar açacak Firavun kavminin başına. Onu hayattayken yakalayıp öldürelim. Bu karar alınıyor. Firavun tebliğ ediyor. Bütün çocuklar öldürülüyor. Allah-u Teala diyor ki, biz Hazreti Musa'nın annesine emrettik diyor, vahyettik ki sen çocuğunu sepete koy, Nil Nehri'ne bırak. Geri kalanı biz işleriz. Ve Hazreti Musa'nın annesi çocuğu sepete koyup Nil Nehri'ne bırakıyor. Sepet saraya ulaşıyor. Sarayda çocuğun masumluğu, Firavun ailesindeki Firavun hanımını etkiliyor ve çocuğu sağ tutuyorlar. Teslim etmiyorlar. Sonrasını biliyorsunuz. Bu çocuk için bir süt anne aranıyor. Çünkü çocuk kimseden süt emmiyor. Annesi müracaat edince ondan çocuk süt emmeye başlıyor. Böyle bir çocuğa anne de bulunuyor. Hazreti Musa sonradan Firavun olacak olan kişiyle beraber büyüyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler, orada gerçekten Firavun kavmi için bir üstünlük vardı ve Hazreti Musa'nın kavmi için, Yahud kavmi için de bir büyük imtihan, bir büyük bela söz konusuydu. Allah razı olsun. 50. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنَاكُمْ وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْزُرُونَ. Hani o zaman sizin için denizi yarmıştık. Sizi kurtarıp Firavun ailesini boğmuştuk. Suda boğmuştuk diyor Allah-u Teala. Ve siz de görüyordunuz. Hepiniz bunu gördünüz diyor. O zaman yaşayanlar bunu gördüler diyor. İşte bir evvelki ayet-i kerimede, ayet 49'da Allah Teala sizi Firavun ailesinin işkencesinden kurtarmıştık deyince, azabından kurtarmıştık deyince, hem bütün bu çocukların öldürülmesini, hem İsrail kavmine, oradaki üstün kavim olan Mısırlıların Firavun ailesinin yaptığı sonsuz haksızlıkları ifade ediyor Allah Teala, hem de çocukların öldürülmesi, erkeklerin, erkek çocukların öldürülmesi, kız çocukların serbest bırakılması söz konusu oluyordu. Böyle bir azaptan Allah-u Teala onları kurtarmış. Nasıl kurtarmış? İşte söylüyor. Sizin için denizi yardık diyor Allah-u Teala ve sizi kurtardık. Firavun ailesini ise denizde boğduk diyor Allah-u Teala. Ve siz de bunu görüyordunuz. Olayı filmlerde her yerde görmüşsünüzdür. Allah-u Teala burada açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de de bunu tasdik ediyor. İsrail kavminin denizin kenarına varmalarıyla
arkadan yetişen Firavun ordusunun onları öldürmek üzere harekete geçişi ve Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya denize girin, sizin için denizi açacağım emri, denizden bir yol açıyor Allah-u Teala. Deniz iki tarafa ayrılıyor. Ve Hazreti Musa ve kavmi karşı sahile vardığı zaman onların arkasından onları takip etmekte olan Firavun kavmini tamamen sular altında kaldığını ve boğulduğunu görüyoruz. Allah Teala o sahneden bahsediyor 50. ayette. Allah razı olsun. Allah Teala buyuruyor. Ve iz vaadna Musa erbaine leyleten. Sümme tahassümül icle min badihi ve entüm zalimun. Evet, Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 51. ayet-i hani o zaman biz Musa'ya 40 gecelik bir vaatte bulunmuştuk. Sonra siz onun ardından buzağıyı tanrı edinmiştiniz. Ve siz zalimler oldunuz diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz Allah-u Teala Tur Dağı'nda Hazreti Musa'ya tabletler teslim ediyor. Taş levhalara Allah'ın ayetleri özel bir şekilde yazılıyor. Ve tabletler Hazreti Musa'ya teslim ediliyor. Böyle bir olayda 40 gecelik bir beraberlik söz konusu Hazreti Musa ile Allah arasında Tur Dağı'nda. Ve Hazreti Musa tabletlerle geriye döndüğü zaman bir de bakıyor ki kavmi bir buzağıya tapmaya başlamışlar. Nedir bu buzağı? Bu buzağı altından yapılmış. Samiri isimli birisi bir buzağı heykeli yapmış. Küçük bir şey. Ve bu buzağı heykeli ses çıkartıyor. Samiri'ye soruyorlar, ey Samiri, sen bu buzağıyı nasıl yaptın ki böyle ses çıkarıyor? O da diyor ki, şeytan bana Cebrail Aleyhisselam'ı gösterdi. Onun bastığı yerdeki toprağı aldım ve bununla bu altını işledim. Böyle bir sesi çıkarması da onun ayağının oraya değmesi sebebiyledir. Şöyle bir gerçek söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytanın zulmani ilimleri her devirde her zaman var olmuştur. Bugün var olduğu gibi. Ve şeytan Samiri'ye bu buzağı heykelini yaptırıyor. Bir heykel ses çıkarınca İsrail kavmi ona tapmaya başlıyorlar. Hazreti Musa inip de onların buzağıya taptıklarını görünce fena halde sinirleniyor. Ve Allah Teala bu olay için diyor ki siz böylece zalimler oldunuz diyor. Kendilerine zulmedenler oldunuz diyor. Neden zulmetmişler? Çünkü Allah'ın sevgisini kaybetmişler. Allah'a asi olarak Allah'ı bırakıp bir buzağıya tapındıkları için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bütün insanlar için bir vaka söz konusu.

İsrail kavminin başından çok olaylar geçiyor. Allah Teala İsrail kavmini Konya Ovası kadar bir sahada tam 40 yıl dolaştırıyor. Ve Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçmelerine müsaade etmiyor. Hatta Hazreti Musa'ya bile müsaade etmiyor. Karşıya geçenlerin hepsi bir kişi hariç. Hepsi yolda duranlar. 40 yıl süre içinde Allah Teala onların çalışmasına müsaade etmiyor. Onlara kudret vermesi ve burdurcun diyor, başka hiçbir şey yedirmiyor. Cebrail Aleyhisselam kavmin önünde bir bulut ışığı gibi görünüyor. Nerede durursa onlar da duruyorlar, çadırlar kuruluyor. Ve 40 yıl bir kavim devamlı bütçeli halde dağdan dağa dolaşıyorlar. Konya Ovası kadar bir alan içerisinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 40 yılın sonundaki son gece Allah Teala Hazreti Musa'ya diyor ki, senin de oraya gitmen için müsaadeniz yok. Bu gece seni de alacağız. Böylece Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçebilenlerin hepsi yolda doğmuş olanlar oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İsrail kavmi ne zaman Allah'ın emirlerine itaat etmişlerse büyük yardımlar almışlardır Allah Teala'dan. Ne zaman asilik etmişlerse, böyle hizaya tapma gibi bir olayın sahibi olmuşlarsa, o zaman Allah'la olan dostluklarını kaybetmişler ve zelil olmuşlardır. Bütün insanlar için de aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah razı olsun. Bakara suresinin 52. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sümme afevna anküm min ba'di zalike leallekum Allah Teala böyle bir dizaynda açık bir şekilde hükmünü koyuyor. Sonra sizi bunun ardından, yani buzağıyı ilah edinmenizin ardından affetmiştik. Umulur ki şükredersiniz diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu buzağı olayı İsrail kavmi için bir cezalandırmanın başlangıcıdır. Onların Allah'ın yolundan saptıklarının kesin bir delilini teşkil ediyor. Ve Hazreti Musa'nın büyük üzüntüsüne rağmen 40 yıllık bir süre içerisinde Allah-u Teala onları daldan, dağdan dağa şehirden şehire devamlı dolaştırmış ve yaptıklarının bedelini ağır bir şekilde iletmiş onlara. Onlar için sevgili izleyenler, öğrenciler ve dinleyenler, aslında çok şey söz konusu. Böyle bir dizaynda herkes için söz konusu olan şey, bunlardan gerekli olan dersi almaları. Acaba nasıl bir ders alacaklar? Ders açık ve kesin. Öyleyse İsrail kavmine dikkatle bakın. Gene de Allah Teala böyle bir olayın ardından onları affediyor. Allah'ın affı her zaman gelir,
her zaman geçerlidir sevgili izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler. Ve Allah onları affediyor ki tekrar Allah'ın nurlu yoluna geri dönsünler diye. Sadece Allah var. Başka bir ilah yok sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Putperestlere sorulduğu zaman siz bu putları tapıyorsunuz. Bununla çok büyük bir hataya düşmüyor musunuz? Siz Allah'a inanıyor musunuz? Onlar diyorlar ki sen gökteki Allah'tan mı bahsediyorsun? Elbet inanıyoruz. Ama bu putlara da inanıyoruz. Niçin? O putlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz onlara ibadet ediyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşünebiliyor musunuz insanların kendi elleriyle yaptıkları taş parçalarının onlara yardım edeceğine inanıyorlar insanlar. Hem de insanların yaptığı bu taşlar, canlı dahi olmayan taşlar, onları Allah'a yaklaştıracakmış. Hazreti İbrahim kavminin bu putlara tapmasına fena halde üzülüyordu. Bir gece eline bir balyoz aldı ve o putların bulunduğu yere girdi. Hepsini kırdı, parçaladı, parça parça etti. Ama bir tanesine hiç dokunmadı. Ve ertesi gün bana dediler ki, ya İbrahim seni elindeki baltayla elindeki balyozla oraya giderken görmüşler, içeri girerken de sen yapmışsın, bütün putlarımızı mahvettin, kırdın, seni çok fena cezalandıracağız. Hazreti İbrahim'in cevabı şöyle, ben mi diyor, ne münasebet diyor. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Ama diyor bak orada bir tane duruyor diyor. Sizin en büyük putunuz o kırmıştır muhakkak diyor bunların hepsini. Ona diyen, diyorlar ki hadi canım sen de diyorlar o bir put. Nasıl kıracak diyor. İnsanlar bunu söyleyince Hazreti İbrahim taşı geldiğine kolunu koymuş hemen. Demiş ki siz kendiniz de itiraf ediyorsunuz ki bir taş parçasını bile kırmaya gücü yetmeyen bir gene taş parçası sizi Allah'a yaklaştıracak ha? Böyle bir saçmalığa inanıyorsanız diye Allah'a en büyük düşmanlığı yapıyorsunuz diyor Hazreti İbrahim. Allah kendisine şirk koşulmasını istemez diyor. Bir ortağın ikinci bir Allah'ın Rab olarak kabul edilmesini istemez diyor. Başkasına ibadet edilmesini istemez diyor. Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, görüyorsunuz ki bu vakta şeytan hangi devirde olursa olsun insanları bu putlaşmaya doğru hep götürmüş. Zamanımızda da insanlar bir takım heykellere adeta tapmaktalar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyoruz. Allah tektir. Tek bir Allah vardır. Ve ona ibadet etmemizi Allah Teala ister. Yetmez. İbadet etmemiz yetmez. İbadet bir vasıtadır. Nereye götüren bir vasıtadır? Mutluluğa götüren bir vasıtadır. Nasıl mutluluğa götüren bir vasıtadır? Allah'a teslim olarak. İşte ibadetler bizi Allah'a teslim edilir. Belli şartların sahibiysek. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah'a ruhumuzu ulaştıracağımızdan eminsek, mürşidimize ulaşırız. Allah'a

0: Bir Allah'a ibadet ederek kul olmak ve kul olunca birinci kullukta cennet saadetini, üçüncü kullukta cennet saadetiyle beraber dünya saadetinin tamamını. Birinci kullukta cennet saadetiyle dünya saadetinin yarısını elde ederiz. Üçüncü kullukta, üçüncü teslimde cennet saadetinin de dünya saadetinin de tamamını elde ederiz. Ve Allah Teala hepimizi o istikamette mutlak bir hedefe ulaştırır. Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'i okurmuş. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık, başka bir şey için değil. Nedir bunun manası? Bize kul olsunlar da hem cennet mutluluğunun hem de dünya mutluluğunun sahibi olsunlar. İki cihan saadetine ulaşsınlar için. Allah'ın muradı, kainatta en çok sevdiğim mahluk olan sizleri, insanları cennetine ulaştırmak.
1: El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzü billah mineşşeytanirracim Ey Rabbi alemin Er Rahman Er Rahim Maliki yevmiddin İyyake na'budu ve iyyake nestaîn Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lendâlin Amin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere bir aradayız. Konumuz Allah'la ilişkiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. En büyük dostunuz ne anneniz, babanız, ne arkadaşlarınız, ne biz. En büyük dostunuz Allah'tır. Sizi yaratan Allah. Her zaman ona başvurmalısınız. Her zaman Allah'a müracaat etmelisiniz. Her zaman içinizi Allah'a dökmelisiniz. O sizin dostunuz. Bütün insanların etrafınızda ne kadar sizi seven varsa, o sevenlerin hepsinin toplam sevgisinin belki 100 katı, belki 1000 katı Allah-u Teala sizi sever. Herkesi sever, sizi de mutlaka sever. Siz de onu sevin. Ona güvenin. Allah-u Teala buyuruyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana güvenin, bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah-u Teala. Bir başka ayet-i kerimesinde aynı şeyleri söylüyor. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ediyorsanız bilin ki sizi yenecek yoktur. Sevgili kardeşlerim, o Allah hepimizin sahibi, bizi yaratan, şunu hiç unutmayın, netice itibariyle hepimiz sadece ve sadece bir yaratıkız. Onun tarafından yaratılmışız. Hala daha fizik vücudumuzun birçok sırrını insanlık çözebilmiş değil. Teknolojinin bu noktaya ulaştığı gen haritalarının ortaya çıkarıldığı bu devrede her yeni girişim Allah'ın yaratma.

0: İhtişamını gözler önüne seriyor. O yüce yaratıcı Allah, kainatın sahibi, bizlerin de sahibi. Onunla her zaman konuşabilirsiniz. Ne zaman konuşursanız sizi işitir. Ve derdinize çözüm isteyin. O en güzelini yapacaktır. Bütün problemlerinize çözüm getirecektir. Bir gün sadece o sizi duymayacak, siz de onu ta şuranızdan, kalbinizden gelen sesiyle tanıyacaksınız. O Allah, sizi kainatta en çok seven. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir şeylere sıkılırsınız. Birisi size kötü davranmıştır. Bunu gidip arkadaşlarınıza söylersiniz. Ve o kötü davranan kişiyi çekiştirirsiniz. Onun haksız olduğunu, sizin haklı olduğunuzu herkese anlatırsınız. İşte bu yaptığınız şeyin adı dedikodudur. Başkalarına anlattınız diyelim, size çözüm getirebilirler mi? Getiremezler. Bir nizanız varsa, anlaşmazlığınız varsa, Allah Teala diyor ki aranızda niza etmeyin, kavga etmeyin, anlaşmazlık çıkarmayın. Eğer diyor anlaşamadığınız bir taraf varsa, o zaman bunu Resul'e götürün ve Allah'a götürün. Kardeşlerimiz soruyorlar, Allah'a nasıl götüreceğiz? İster hacet namazı kılın, Allah Teala'dan talepte bulunun, ister onunla, Allah ile konuşun. İkisi de Allah'a götürmektir. Nerede olursanız olun, hangi şartların içinde olursanız olun, sizi işitir. Her halükarda sizi mutlaka işitir. Ve samimiyseniz çözüm getirir problemlerinize. Başkalarına, gene başkalarını çekiştirdiğiniz zaman, haklı olduğunuzu ispat etmeye çalıştığınız zaman, başkalarının size haksız davrandığını ispat etmeye çalıştığınız zaman, nefsinizin ve şeytanın bir oyuncağısınız. Anlatmanız lazım gelen yüce makama, Allah'a değil, başka insanlara anlatıyorsunuz. Derdinize derman olabilirler mi? Hayır, olamazlar. Sadece küçülürsünüz. Falanca hakkında bunları söylediğine göre bana ne kadarın doğru olduğunu da bilmiyorum. Benim için de başkalarına acaba neler söyler diye endişeler oluşturursunuz başka insanların üzerinde. Ve dedikoducu olarak tanınırsınız. Adım adım sözlerinize verilen, şahsınıza verilen kıymet azalır. Zannetmeyin ki başkalarını zemmediyorsunuz diye başka insanların karşısında yücelirsiniz. Hayır, sadece küçülürsünüz. Ama ne zaman başka insanların güzel davranışlarından Allah'a yakışır davranışlarından bahsederseniz bu bir güzelliktir. Ama onları da Allah'a gene söyleyin. En yakın arkadaşınız kimse, en sırlarınızı açabildiğiniz kişi, sevdiğiniz kişi kimse, Allah-u Teala bilin ki ondan 100 kat, 1000 kat daha yakındır size. Onlar dertlerinizi çözemez ama Allah bütün sorunların üstesinden gelir. Her şeyi yaratan, her şeye hakim olan O'dur ve sizden yana. Başkalarına bir şeyler anlattığınız zaman, başkalarından negatif olarak bahsederek anlattığınız zaman bu süre içerisinde devamlı derecat kaybedersiniz. Hep sizden bir şeyler eksilir. Ama aynı şeyleri aynı üslupla da değil, daha kötü kelimeler kullanarak, hatta o size o kötülüğü yapana hakaretler ederek Allah-u Teala'ya ulaştırsanız sadece derecat kazanırsınız. Şikayet ettiğiniz halde derecat kazanırsınız. Kötü şeyler söylediğiniz halde gene derecat kazanırsınız. Allah'ın istediği budur. İçinizin Allah'a açılarak temizlenmesi. Bir gün onu işittiğiniz zaman bütün meselelerinize ne kadar güzel çözümler getirdiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Allah'a başkalarından bahsedebilirsiniz. Size kötü davranan herhangi birine olan öfkenizi, kıskançlığınızı, neden ona kızdığınızı, size nasıl hakaret ettiğini ballandıra ballandıra Allah'a anlatmanızda hiçbir sakınca yok. Derecat kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Neden? Çünkü siz Allah'ın emrettiği şeyi yapıyorsunuz. Başkalarına dedikodu yaparak, kendinizi haklı çıkartarak anlatmıyorsunuz. Nefsinizin kurbanı değilsiniz. Ne zaman Allah ile konuşursanız nefsiniz hükümsüzdür. Ruhunuz vardır orada. Diyelim ki nefsinizin tesiri altındasınız. O kişiden en kötü ifadelerle bahsediyorsunuz Allah-u Teala'ya. Ona kızgınsınız, içinizi boşaltıyorsunuz. Nasıl boşaltırsanız boşaltın. Neler söylerseniz söyleyin, derecat kaybetmezsiniz. Muhatabınız başka biri olsa, o kadar çok derecat kaybedecek olan siz, aynı şeyleri, aynı üslupla, daha kötü bir üslupla Allah'a anlatırsanız, Allah bundan gocunmaz. Allah sizi muahize etmez. Böyle konuştunuz diye, başkası hakkında kötü şeyler söylüyorsunuz diye bütün içinizdeki öfkeyi, nefreti kusun Allah'ın huzurunda. Allah için hiç fark etmez. Ha başkalarının en güzel tarafını söylüyorsunuz Allah-u Teala'ya, ha başkalarını çekiştiriyorsunuz. O Allah sizin sözlerinizden hiçbir şekilde Allah-u Teala gücenmez. Öyleyse çözümü size gösterecek olan da odur. Yetmez, yardımıyla çözümü gerçekleştirecek olan da odur. Öyleyse neden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden başkaları neden meselenize çözüm getiremeyecek olan insanlara başkalarını çekiştiriyorsunuz? Onlar hakkında kötü, zanna dayalı şeyler söylüyorsunuz. Hem o söylediğiniz kişinin karşısında küçülüyorsunuz, hem de Allah'ın karşısında küçülüyorsunuz. Allah'a söylemeniz lazım gelen şeyleri başkasına söyleyip nefsinizin ve şeytanın zebunu oldunuz diye. Sevgili kardeşlerim, Allah bir sığınaktır. Ne zaman içiniz daralırsa, ne zaman sıkılırsanız Allah'a müracaat edin. Gözyaşlarınızı akıtmaktan hiç çekinmeyin. İçinizi rahat rahat boşalın, boşaltın. İstediğiniz kelimeleri kullanın. Allah asla bundan alınmaz. Sevgili kardeşlerim, bir küçücük kıssa geldi aklıma. Hazreti Musa köprüden geçiyor. Köprüdeki bir dilenci de Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ya Rabbi diyor, başını dizime koy. Ben de diyor başındaki bitleri ayıklayıp kırayım. Birkaç adım sonra Hazreti Musa'nın canı sıkılmış. Dönmüş geriye. Yahu demiş, kardeşim böyle dua edilir mi? Bu ne biçim dua? Dua dediğin şöyle şöyle şöyle yapılır diye yarım saat konferans vermiş adama. Sonra adam da tamam demiş, öyleyse artık bundan sonra öyle dua edeceğim. Başlamış adam öyle duaya. Ama Hazreti Musa 3 adım atamamış ayrıldıktan sonra. Allah Teala buyurmuş ki, şimdi geri dön ey Musa. O adama de ki, sen nasıl dua ediyorsan Allah Teala'ya, demin ben geçerken neler söylediysen aynını söyle. Daha başka bir şekilde dua edeceksen onu da yap. Benim sana söylediklerimi de unut. Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah sizin içinizden geçenleri zaten bilir. Bekler. Onları kendisine açasınız, ulaştırırsınız. Allah'ı sır ortağınız yapasınız diye. Sizden bunu bekler. Öyleyse avantajlarınıza bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bir tarafta dedikodu yapıyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Belki o söylediğiniz kişi söylediklerinizi başka birine ulaştıracak. Belki size hak vermeyecek, öbür tarafa hak verecek. Belki sizin hakkınızda söylediğiniz şeyleri tahkik ettiğinde yalan söylediğiniz yerleri keşfedecek. Yani hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, dedikodunuz sizi sadece küçültür, küçültür, küçültür. Asla büyütmez. Asla yüceltmez. Toprağa doğru, çamurlara doğru yaklaştırır. Öyleyse Allah'a müracaat edin. Allah Teala diyor ki, bize dua edildiği zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Aminu olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah duanıza, davetinize icabet etmeye hazır. Neden öyle söylüyorum? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, amenü oldunuz ve onun ötesindesiniz. Bir kısmınız Allah'a ulaştı, bir kısmınız ulaşmak üzeresiniz, bir kısmınız Allah'a ulaşmanın da ötesine geçti. Öyleyse duanıza icabet edilecek diyor Allah Teala. Allah sizin sırdaşınız olmalı. Başka hiç kimse olmamalı. Allah sizin yardımcınız olmalı. duayı Allah'a yapmalısınız. İçinizi hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a boşaltın. Hangi kelimeleri seçerseniz seçin, netice değişmez, sizin aleyhinize asla olmaz. Sevgili kardeşlerim, başkalarına açılmıyorsunuz. Kendi içinizden düşünüyorsunuz. Ve başkalarını yapmadıkları bir şeylerle kafanızda neticeleri birleştirip suçluyorsunuz. Bazı insanlar için onların yaptıklarını zannederek onlar hakkında zanda bulunuyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki suizan size haram olunmuştur diyor. Hanginiz diyor ölü kardeşinizin etini yemek ister? Siz birisine başkaları hakkında bir şey anlattığınız zaman o anlattığınız şeyin bir kısmı hakikat olabilir. Ama ya kendinizden zanna dayalı olarak ilave ettiğiniz bir şey varsa, başkaları hakkında onların yaptığını görmediğiniz ama kafanızdan senaryoyu tamamladığınız ve hükme vardığınız bir olay var diyelim. Böyle bir olayı düşündüğünüz zaman, yanlış olanı doğru kabul ettiğiniz zaman, siz o kişiye hiçbir kötülükte bulunmadığınız halde derecat kaybedersiniz. Suizanda bulundunuz. En hafif kelimelerle bunu düşündüğünüz zaman bile başkasının yapmadığı bir suçu ona düşünce platformunda izafe ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Başkalarının iyi taraflarını düşündüğünüz zaman derecat kaybetmezsiniz. Ama suizanda bulunursanız, insanlara yapmadıkları suçları düşünce platformunda bile olsa yakıştırırsanız, izafe ederseniz derecat kaybedersiniz. Ve o kardeşinizi ölü kabul edin, ölü kardeşinizin etini yemiş olursunuz. Şimdi aynı anlatım biçiminin çok daha kötüsünü, en kötü kelimeleri söyleyerek Allah'a anlattınız. O kişiye zaten öfke duyuyorsunuz, kin duyuyorsunuz. Ve o kişinin de bir şeyler yaptığınızı kafanızda tamamlamışsınız. Allah-u Teala'ya dertleniyorsunuz, açıyorsunuz içinizi. İstediğiniz kötü kelimeyi kullanarak da anlatıyorsunuz. Onun kötü bir şeyler yaptığından emin olarak anlatıyorsunuz. Yani bunu sadece kendi düşüncenizde tutsanız derecat kaybedeceksiniz. Allah'a söylüyorsunuz. Derecat kaybeder misiniz? Hayır, kaybetmezsiniz. Öyleyse bu Allah nasıl bir Allah ki sizin bütün dertlerinizi üstlenmeye hazır. Bütün problemlerinizi omuzlarınızdan almaya hazır. Öyleyse ona anlatacaksınız. İçinizde tutmayın. Allah sizin sır ortağınız olsun. Söylediğim gibi başkaları hakkında zanda bulunun. Tamam, gene derecat kaybetmezsiniz. Neden? Çünkü söylediğiniz makam Allah. Hiçbir zaman derecat kaybınız söz konusu olmaz. Nasıl anlatırsanız anlatın. Nasıl kötü kelimeler kullanırsanız kullanın. Allah hiçbirini aldırmaz. Bir doçent kardeşimiz vaktiyle demişti ki, bu talebe kardeşlerimiz var ya, bana çok güveniyorlar. Hep sırlarını, problemlerini bana anlatıyorlar. Ama ben şuraya kadar doldum, artık taşıyamıyorum bunları. Biz de dedik ki, neden taşıyorsun? Taşıman gerekmiyor. Onlar sana anlatacaklar, sen de Allah'a anlatacaksın. Bitti. Yükün üzerinden Allah-u Teala tarafından hemen alınır. Çözüm mü? Çözümü de iste. Dua et Allah-u Teala'ya onlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Problem olarak baktığınız ve Kur'an'a göre derecat kaybetmeniz lazım gelen olayların hepsinden Allah-u Teala sırf muhatabınız Allah olduğu için sizi çekip çıkarıyor. Hem ferahlıyorsunuz, birinci faktör. Hem derecat kazanıyorsunuz, İkinci faktör. Neden? Allah'a müracaat ettiniz. Allah'ı Allah'ın olması lazım gelen yerde mütalaa ettiniz. Allah'ı onun olması lazım gelen yerde kabul ettiniz. Allah'a müracaat ettiniz. Hangi şartların içinde nasıl müracaat ederseniz edin, o Allah. Allah'a başkaları hakkında kötü şeyler söyleyebilirsiniz, serbestsiniz. Ama bizim tavsiyemiz, beddua etmeyin Allah'a. Başkalarına kötülük yapması için talepte bulunmayın. Allah'ın başkalarına zarar vermesi istikametinde talepte bulunmayın. O zaman derecat kaybedersiniz. Haksız veya haklı olduğunuzu bilmiyorsunuz. Şart mı? Sizin talebiniz üzerine Allah'ın başka birine kötülük etmesinin mümkün olduğunu veya olmadığını kabul edelim. Konumuz o değil. Onun için kabul edelim diyorum. Ama siz başkalarına Allah'ın kötü davranmasını istediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Yani Allah'ın başkalarını cezalandırmasını istediğiniz zaman. Öfkenizi Allah'a ulaştırmanızda hiçbir sakınca yok. Başkaları hakkında kötü şeyler söylemenizde, sizin duyduğunuz hisler açısından neyi anlatırsanız anlatın Allah-u Teala'ya, hiçbir sakınca yok. Başkalarını suçlamanızda, onlar hakkında suizanda bulunmanızda, muhatabınız Allah'sa anlatmanızda ve bunları yapmanızda hiçbir sakınca yok. Ama bunların sonucunda Allah'tan, o bana bu fenalığı yaptı, ya Rabbi sen de ona, onu kahret, ona şöyle davran, ona böyle davran diyorsanız, son noktada hata ettiniz demektir. Allah'a müracaatınız hiçbir zaman başkalarını onun cezalandırması talebiyle son bulmamalı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala niçin kendisiyle konuşulmasını ister? Bir, sizin içinizin boşalması için ister. Ferahlamanız için ister. İki, sizi çok sevdiği için ister. Kim olursanız olun, Allah sizi sever. Herkes yanlışlık yapar. Ama biz size o yanlışlıkların Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl sıfırlanacağını ifade etmek istiyoruz. Demek ki Allah-u Teala'ya içinizi boşaltırken meseleye hangi cepheden bakarsanız bakın, hangi kelimeleri kullanırsanız kullanın, insanları hangi ölçüde suçlarsanız suçlayın, netice değişmez. Derecat kaybetmezsiniz. Suizanda bulunun, derecat kaybetmezsiniz. Ama onlar onu yaptı diye Allah'tan onları cezalandırmasını istemek yetkisinin sahibi değilsiniz. Bunu yapmayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, belki diyeceksiniz ki ben kendimi tutamam, Allah-u Teala'ya öyle söylerim. Peki söylediniz, ondan sonra af dileyemez misiniz? Ya Rabbi ben bunu aslında söylemek istemiyordum. ama öfkeme kapıldım, ona ceza vermeni istedim diye Allah-u Teala'dan af dileyemez misiniz? Tövbe edemez misiniz? Ettiğiniz anda hepsinin affedileceğinden gene emin olun. Ama o öfke sırasında Allah'tan başkalarının yaptığı ceza sebebiyle, yaptığı kötülük sebebiyle Allah'ın onları cezalandırmasını istediğiniz zaman siz şeytanla birlikte oluyorsunuz. Bu puan kaybetmenize sebebiyet verir. Allah ile birlikteyken Allah'ı karşı tarafa alıp şeytanla birlikte başka birine Allah'ın ceza vermesini, eziyet etmesini, onu üzmesini istiyorsunuz. Allah Teala burada sizi haklı görmüyor. Münasebetlerinizin her tarafı size açık ama Allah'ı nefsinizin vasıtası edemezsiniz. Nefsinizin afetlerinin vasıtası edemezsiniz. Allah Teala adaletin temsilcisidir. Allah Teala hakkın temsilcisidir. Bir adı El-Hak'tır, bir adı El-Adl'dir. Sizin negatif cezalandırma taleplerinize Allah Teala itaat etmez. Hakkı siz öyle talep ediyorsunuz diye haleldar etmez. Hakkı çiğnemez. Ama Allah ile beraberken şeytanı kendinize ortak almayın. İşte ne zaman başkasını zem ettiniz, hangi standartlara zem ederseniz edin, onun yapmadığı şeyleri ona yükleyin. Bunların hiçbirisi size derecat kazandırmaz. Muhatabınız Allah olduğu için. Ama onun cezalandırılması konusunda dua ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Ama gene neticeden emin olabilirsiniz. Eğer o duanız üzerine Allah-u Teala'ya tekrar müracaat eder de pişman olup af dilerseniz Allah-u Teala mutlaka sizi affedecektir. Öfkenize kapılarak böyle bir talepte bulunduğunuzu en iyi Allah bilir. Nedamet duymanız, pişmanlık duymanız, bu pişmanlık üzerine Allah-u Teala'dan af dilemeniz sizin kaybettiğiniz puanı geri almanızı ifade eder. Kaybettiğiniz kadar Allah-u Teala'nın size pozitif derecat vermesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insanlara dikkatle bakın, etrafınızdaki insanlara. Büyük çoğunluğu huzursuz. Arkasında hep birikimler var. İnsanların başkalarının kendilerine yaptığı kötü davranışları içlerine atmasından kaynaklanan, Allah'a açılmamalarından kaynaklanan bir dert küpü olmuş insanlar. Oysa ki her olayı Allah-u Teala'ya anlatsalar, ne yapacaklarını sorsalar, Allah-u Teala onlara kelimelerle cevap vermese bile hacet namazı kıldıklarında, istihare namazı kıldıklarında gösterecektir. İstihare namazı gelmişken, aklıma bu konuda geçmişken size bir çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bazen evlilik konusunda bize e-mailleriniz ulaşıyor. Diyor ki kardeşimiz, ben istihare namazı kıldım. Bazen beyaz gördüm, bazen kırmızı gördüm, bazen siyah gördüm, bazen yeşil gördüm. Karmaşık sonuçlar bunlar. Şimdi diyor, ben istiharede böyle gördüm diye, diyelim ki hiç beyaz görmedim, yeşil de görmedim, siyah gördüm, kırmızı gördüm. Ama ben onu seviyorum, mutlaka onunla evlenmek istiyorum, evlenemez miyim? Elbette evlenebilirsin. Evlenmen için hiçbir engel yok. Sen kararını vermişsin onunla evlenmeye, evlenebilirsin. Sen Allah-u Teala'dan soruyorsun ki, bu benim için verdiğim karar uygun mudur? Allah-u Teala demişse, kırmızı göstermişse, bunun manası çok uygun değil demektir. Siyah göstermişse, uygun değil demektir. Ama uygun değil demekle Allah-u Teala'nın ne kadarını konunun ihata ettiğini bilmiyorsunuz. Allah-u Teala hayra ve şerre sizin baktığınız gibi bakmaz. Allah-u Teala'nın hayra bakışı size derecat kazandıran olaylar açısındandır. Yani Allah-u Teala bir şeyde hayır var diyorsa bunun manası siz ondan derecat kazanacaksınız demektir. Eğer şer var diyorsa derecat kaybedeceksiniz demektir. Halbuki biz insanlar hayrı ve şerri böyle bir evlilikte biz mutlu olacağız, mutlu olmayacağız diye alırız. Allah'ın ölçüsü mutlu olmak hayır, mutsuz olmak şer değildir. Derecat kaybetmeniz şer, derecat kazanmanız hayır şeklindedir. Ve siz Allah-u Teala'ya İstihare namazı kılıp da sorduğunuz zaman Allah-u Teala siyah ve kırmızı gösterirse istihare namazında bu sizin böyle bir olayda derecat kaybetmenizin söz konusu olacağını ifade etmesidir. Yani öyle bir evlilikte derecat kaybetmenizi icap edecek, kazandığınızdan daha fazla kaybetmenizi icap edecek olaylar olacaktır demektir onun manası. Eğer Allah-u Teala size beyaz ve yeşil gösteriyorsa o zaman da kazanacağınız dereceler kaybedeceğiniz derecelerden daha çok demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin evlenme talebinize karışmaz. Dilerseniz evlenirsiniz, istihare namazında ne görürseniz görün evlenebilirsiniz. Allah buna engel olmaz. İstihare namazı kıldıktan sonra Allah Teala siyah ve ya kırmızı göstermişse ama siz evlenmişseniz bundan derecat kaybetmezsiniz. Bu sizin için bir kayıp değildir. Karar vermişsiniz, seviyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Allah Teala'yı işlerinize engel görmeyin. O bir engel değildir. O sadece sizin talebiniz üzerine sorduğunuz soruyu cevaplamıştır. İstihare namazında göreceğiniz siyah renk veya kırmızı renk evlenmenize engel teşkil etmez. Sorduğunuz sualin cevabını vermiştir Allah-u Teala. Siz aşık olmuşsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Her şey olması lazım gelenin dışında hep yanlış düşünce standartlarına dayanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı tanıyın. O sizin karşınızda değil, hepinizin yanında. Nasıl biz, bize ulaştığınız zaman size şunu söylemiş oluyoruz davranış biçimlerimiz itibariyle. Ben senden yanayım. Ama başka birisinden şikayet ediyorsanız o zaman da görüyorsunuz ki sadece sizden yana değiliz. Aynı zamanda ondan da yanayız. Nerede hatanız varsa size onu sizden yana olduğumuz için anlatırız ki hatanız artık devam etmesin. O kardeşinizle daha iyi münasebetler içine girin. Nerede onun hatası varsa onu da anlatınız ki ayrıca onun da bize mutlaka ulaşmasını isteriz ki ondan da aynı olayları dinleyelim ve ondan yana olduğumuzu da ona anlatalım. Haklı olduğu yerlerde hakkını teslim edelim ve yaptığı yanlışlıklar varsa onlardan nasıl kurtulabileceğini, gelecek sefer aynı hatayı tekrarlamamak için neler yapması lazım geldiğini ona da anlatalım. Öyleyse eğer davranışımız, sözlerimiz sizi hatalarınızdan arındıracak, daha güzele götürecek özellikler taşıyorsa, hiçbirinizi paylamıyorsak, azarlamıyorsak, sadece güzel olanı size telkin ediyorsak, o zaman biz sizden yana değil miyiz? Nefs hatalarının da kendilerine insanların güzel gösterilmesini ister. Biz elbette onu yapmayız. Hatalarınızı size söyleriz. Niçin söyleriz? Hatalarınızın düzeltilme yollarını Allah Teala bize göstermiştir. Biz de size göstereceğiz ki aynı hataları bir defa daha yapmayın. O kardeşinizin kalbini bir defa daha kırmayın. Hangi problemin içinde olursanız olun, çözüm vardır. Bize ulaştığınız zaman sual Allah'a ulaşır. Ve biz ondan aldığımız cevapla sizin en güzele ulaşmanızı temin ederiz. Öyleyse birçok kardeşimiz hatalar yaparlar. Beraber yaşıyorsunuz kardeşlerimizle, dergah hayatınız var, sohbetleri dinliyorsunuz ve birbirinizle konuşmalarınız var. Böyle bir noktada hatalar yaptığınızı düşünün. Birçok kardeşimiz derler ki, aman hatamız ona ulaşmasın. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz nefsimizin istediği hataları yapmaya devam edelim ama gizli kalsın. O zaman sormaz mıyız? Niçin? Eğer siz hataları yapmakta ısrar etmek niyetindeyseniz, o hataları yapmanın size mutsuzluk verdiğini, madde bir, çevrenizle ilişkili her hatanızda başkalarının kalbini kırdığınız bir vaka olduğuna göre, madde iki, bunları yaptıktan sonra gizlemeyi de hedef aldığınıza göre ne yaptığınızın farkında mısınız? Şeytanın sizi nasıl avucunun içine aldığının farkında mısınız? Hep size hatalar işletecek, başkalarının kalbini kıracaksınız. Ondan sonra da aman öğrenmesin diyeceksiniz. Peki öğrendikten sonra biz aynı kardeşimiz bize ulaştığı zaman, meselelerinin çözüldüğünü gördüğü zaman, o zaman aynı şekilde mi devam ediyor? Hayır, değişiyor. Demek ki oraya ulaşmam lazımmış diyor. Çünkü her konuda Allah'ın doğruları vardır. Siz hatalı davranırsınız, başka insanların kalbini kırarsınız. Allah Teala size nasıl doğru davranmanız gerektiğini, hangi şartların içinde doğruya ulaşabileceğinizi anlatır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bilin ki bütün problemlerin çözümü Allah'tadır. Bir hedefe ulaşmak istiyorsanız Allah Teala size destek de olur, köstek de olur. O günahı işlemenizi istemez. engel çıkartabilir. Ama bir güzelliği işlemek istiyorsanız, bir başkasına bir güzel davranışı sergilemek istiyorsanız, başkasına mutluluk vermek istiyorsanız, Allah-u Teala sizi imkan sahibi kılar. O mutluluğu o kişiye yaşatabilirsiniz diye Allah yolunuzu açar. Size yardımcı olur. Hissedersiniz. Ne zaman bir güç durumla karşılaşırsanız hemen Allah'a müracaat edin. Bize de ulaşın. Biz de sizin için dua edelim. Göreceksiniz ki Allah'ın yardımı beklemediğiniz bir şekilde size ulaşır ve Allah Teala sizi mükafatlandırır. Allah Teala sizin işinizi kolaylaştırır. Çözüm vardır. Başka insanlara karşı, etrafınızdaki insanlara karşı bakış açınız acaba nasıl sevgili kardeşlerim? Etrafımdaki insanlar benim kafamdan geçen planladığım şeyleri yapmak mecburiyetindeler. Öyleyse ben her türlü vasıtayı kullanırım. Onları o aklımdan geçen hedefe dolaylı da olsa, binbir dereden su getirerek de olsa ulaştırırım diye mi düşünüyorsunuz? Büyük bir yanlışın içindesiniz. O hedefe onları ulaştırmanın yolu hile kullanmak değildir. İnsanları mutlaka bir hedefe yöneltmekle vazifeli değilsiniz. Nefsinizin taleplerine onları uygun hale getirmek için yollar denemek mecburiyetinde değilsiniz. Böyle mi yapıyorsunuz? Yoksa yapmıyor musunuz? Beraber olduğunuz insanlara dikkatle bakın. Varlığınız etrafınızdaki insanlara huzur mu veriyor? Sizinle birlikte daha mı mutlu oluyorlar? Yoksa onlara mutsuzluk mu veriyorsunuz? Onları huzursuz mu ediyorsunuz? Sözlerime dikkat edin. Eğer varlığınız etrafınızdaki insanlara huzursuzluk veriyorsa, sizinle daha çok mutlu olmak yerine mutsuz oluyorlarsa, o zaman siz onlarla birlikte ve Allah'la birlikte değilsiniz. Onlarla birlikte ama şeytanla birliktesiniz. Nefsinizin afetlerinin esirisiniz. Size göre doğrular var. Size göre hedefler var. Ve başkaları sizin doğrularınıza, sizin hedeflerinize ram olacaklar. Olmazsa onların akıllarına bile gelmeyen çeşitli yollarla onları o hedefe yöneltmeye çalışıyorsanız, iç dünyalarında bunu hissedeceklerdir. Mutsuz olacaklardır. Ve bunun arkasında başkaları yok. Sizin nefsinizin size dikte ettiği hedefler var. Öyleyse sözlerimi dikkatle dinleyin. Yerli yerine oturtun. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Nerede olursanız olun. Kanun hiç değişmez. Kimlerle beraberseniz o insanlara dikkatle bakın. O insanlar sizinle beraber olmakla beraber olmadıkları zamandan daha mı mutlular? Yoksa daha mı mutsuzlar? Eğer daha mutlularsa onlar, siz ve Allah berabersiniz. Ve siz Allah'ı yanınızda tutuyorsunuz. Allah bütün davranışlarda ya kişinin yanındadır, onunla beraberdir ya da karşısındadır. O kişinin davranışları etrafındaki insanlara mutluluk verdiği sürece ölçü şu. O kişilerin yanında olmadığınız zaman mutluluk oranları neyse, siz onlarla beraber olduktan sonra daha çok mutlu, o eski durumlarına göre daha çok mutlu oluyorlarsa, siz, Allah ve onlar berabersiniz. Ama siz onları mutlu ediyorum düşüncesiyle nefsinizin taleplerini onlara empoze ediyorsanız, o zaman onlar sizinle bulunmaktan mutlu olmazlar, mutsuz olurlar. O zaman siz varsınız, onlar var ama sizinle beraber olan Allah değil, şeytan. Nefsinizin afetleri sizi hangi tuzaklara düşürüyorsa arkasında mutlaka şeytan vardır. Eğer siz kendinizi çeşitli yollardan müdafaa ediyorsanız, hakkınızda hüküm veren insanlara, bu bir şey ifade etmez. Sonuca bakın. Etrafınızdaki insanlar sizinle beraberken beraber olmadıklarından daha mı mutlular, beraber olmadıklarından daha mı mutsuzlar? İki tane devre. Siz o toplantıya gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Siz o eve gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Unutmayın, Allah'ın yolundaysanız sadece bir tek hedefin sahibisiniz. Nerede olursanız olun, hangi toplumda olursanız olun, o insanlar sizinle beraber, sizinle beraber olmadıklarından daha mutlu olmalılar. Olmuyorlarsa, hayır, siz kendinize düşeni yapmıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı hep yanınızda düşünün. Her zaman sizinle beraberdir. Nasıl mı beraberdir? O Allah'ın sırrı. Hamdolsun ki onu bize söyledi. Ama biz size söylemeyiz. Ondan izin çıkana kadar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl mutsuz olursunuz? O sizinle beraberse, size her zaman, her zaman yardıma açıksa, bunu yapmaktan sadece zevk alırsa, sadece size değil, birine anlaşmazlık halindesiniz, ona da yardım eden Allah-u Teala, Allah'ın adaleti orada kendisini gösterir. Siz de hak sahibi olarak görürsünüz kendinizi, o anlaşmazlıkta olduğunuz kişi de hak sahibi olarak görür. Allah-u Teala adalet terazisiyle iki tarafında hakkını el-adl olarak ortaya öyle bir koyar ki, neticede iki tarafta Allah'ın adaleti karşısında hayranlık duyar, iki tarafta mutlu olur tam bir kalp huzuruyla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onu neden dostlarınız safında görmüyorsunuz da başka insanları sanki derdinize çözülmüş gibi devreye sokuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kainatta sizi en çok seven olduğunu biliyor musunuz? En çok O sever. Sizi insanlar ne kadar severse sevsin, Allah-u Teala en çok sevenden de çok daha fazla sever. Allah insanlardan nefret etmez. Hep sever. Hep onlardan yana olup hatalarını keşke insanlara tek tek söyleyebilse, yani insanlar buna müsait olsa, zemin itibariyle kalp kulakları açılmış olsa, ta baştan itibaren açılmış olsa insanların kalp kulakları ve Allah ile temasa geçebilseler, o zaman her hatalarından sonra Allah-u Teala'dan af dileyeceklerdir, ama doğruyu öğreneceklerdir. Ve gelecek sefer doğruyu yaptıkları zaman hem onlar mutlu olacaktır, hem de evvelce o yanlışı yaptığı kişi mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün çözümler Allah'ta. O çözümlerin gerçek sahibidir. İşte böyle bir dünyada bütün güzellikleri yaşamak mı diyorsunuz? O sizin elinizde. Allah'a müracaat edin. Allah ile olan ilişkilerinizi en güzel standartlarda tutun. Sizi ne kadar çok sevdiğini o zaman anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz de sizler içiniz. Her probleminizde ulaşmaya çalışın. Bizim telefonlarınıza bazen cevap vermek imkanını bulamayışımız ya o anda orada olmamamızdan kaynaklanır veya o sırada başka bir işte meşgul olmamızdan kaynaklanır. Ama şunu kesin olarak bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Telefonlarınıza cevap vermemek diye bir kasıt oluşamaz bizde. Telefon ettiğiniz zaman ölçülü olmayı unutmayın. Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı fazla kullanmayın. Birkaç dakika içinde konuşmalarınızı tamamlamalısınız. 3 dakikalık, en çok 5 dakikalık bir zaman dilimi her türlü probleminizi anlatmak için yeterlidir. Biz sizin için dua ederiz. Biz size hatalarınızı söyleriz. Ve oradan aldığımız emri tebliğ ederiz. Netice hep mutluluğa açılan bir kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman denilen müessese çok hızlı geçiyor. İşte sohbetimize başladık, işte sonuna ulaştık. Sizinle beraberken bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Zamanın nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir başlıyorum, bir de bakıyorum, sohbetin sonuna gelmişiz. Bir varmış, bir yokmuş. Hamdolsun ki hepiniz varsınız. Dostlar arasındayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi, ama hepinizi, can dostlarım, gönül dostlarım, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden talep ederek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.
1: Baş başa bırakıyoruz. Berekelerinize nimet ediyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun. Merhaba. Biz de hepinizin gözlerine öperiz. Ve başlarız inşallah. Tersinize. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Konumuz dillerin birleştirilmesi. Kod numarası 1.2.3. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Dil deyince aklınıza gelmesi lazım gelen ilk şey mutluluk olmalıdır. Din bir mutluluktur. Eğer din insanları cennet saadetine, eğer din insanları dünya saadetine ulaştırmıyorsa, o Allah'ın dini değildir. Öyleyse Allah'ın hedeflerine dikkatle bakın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i ve ondan evvel indirdiği bütün mukaddes kitapları Tevrat'ında, Zebur'da, İncil'de, bütün peygamberlerine verdikleri, Allah'ın verdiği tüm yazılı metinleri hep insanların mutluluğu için Allah-u Teala indirmiştir. Kainatın en üst seviyeli yaratığı olarak insanı görür Allah-u Teala. Çünkü bütün kainatı yerleriyle, gökleriyle, canlılarıyla, cansızlarıyla, her şeyiyle insan için yarattığını ve insanın emrine musahhar kıldığını buyuruyor Allah Teala. O diyor ki ve sahhara fi semavati ve ma fil ardı cemiyan minhu. Allah bütün göklerde ve bütün arzlardaki yarattığı her şeyi sizlere musahhar kıldı. Sizlerin emrinize sihretti diyor Allah-u Teala. Öyleyse insan Allah-u Teala'nın yarattığı her şeyin uğruna yaratıldığı Allah'ın en sevdiği mahluktur. Her şey sizin için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey sizin için. Canlılar, cansızlar, yerler, gökler, ne varsa, yoklukta Allah'ın yarattığı her şey sizin için. Kainat yaratılmadan evvel ne vardı? Yokluk vardı veya hiçbir şey yoktu. Sonra Allah yaratmayı dedi, kainatı yarattı. Allah yaratmadan evvel de vardı. Neredeydi? Yokluktaydı. Kainatı yarattıktan sonra Allah gene var. Nerede? Gene yoklukta. Allah'ın sığınmak için bir mekana ihtiyacı hiçbir zaman olmamıştır. Allah her şeyden münezzehtir. Zamandan, mekandan, ihtiyaçtan, her şeyden. Ama biz insanlar ona muhtacız. Bitkiler, hayvanlar, canlılar, cansızlar, her şey Allah'a ve onun kainatı nizamını alan, kontrolü altına alan sünnetullahına muhtaçtır. Yetmez. İnsan ve hayvan grubu bitki grubu da muhtaçtır. Bitki grubu insan ve hayvan grubuna muhtaçtır. Çünkü bitkilerin artık maddesi olan oksijen insan için hayati maddedir. Olmazsa olmaz, insan yaşayamaz. İnsan ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit de bitkilerin hayati maddesidir. Karbondioksit olmasa hiçbir bitki klorofil özümlenmesi yapamaz ve karbonhidratları oluşturamaz, hidratını oluşturamaz. Mutlaka güneşin ışığına köklerinden aldığı suya ve havadan alacağı karbondioksite muhtaçtır bitki sistemi. Öyleyse karbondioksit insanın ve hayvanın artık maddesidir. O nefesi aldıktan sonra

sonra havadaki oksijeni kullandıktan sonra karbondioksidi insanoğlu dışarı atar. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Her şey sizler için, her güzellik, her şey sizin için yaratılmış. Böyle bir dizayn içerisinde insan var, Allah var, her şey var. Allah yegane yaratıcı, her şey aklınıza gelen ve sizi aşan her şey Allah'ın sadece bir mahlukudur. Ne düşünürseniz düşünün, her şey. Her şey bir yaratıktır sadece. Yaratan ise sadece bir tektir, Allah. Allah'tan başka hiç kimse hiçbir şey yaratamaz. Yaratma fiili, yoktan var etme fiili Allah'a aittir. Mahluklar sadece Allah'ın yaratıklarını kullanarak onun hüviyetini değiştirebilirler. Ama yaratamazlar. Yaratma sadece Allah'a ait bir fiildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın insanları yaratma sebebini biliyor musunuz? İnsanları mutlu kılmak. Sadece o hedefe yönelik olarak Allah bütün kainatı, canlıları ve cansızları yarattı. Sırf insan adı verilen mahlukunu mutlu kılmak için. Her şey sizin için yaratıldı. Bütün gökler, bütün yerler ve bütün göklerdeki ve yerlerdeki bütün canlılar ve bütün cansızlar, her şey sizin için yaratıldı. Siz, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, siz Allah için yaratıldınız. İşte böylece konu tamamlanıyor. Allah Teala Bakara Suresinin 156. ayetinde diyor ki onlar kendilerine bir musibeti sabrettiği zaman derler ki biz muhakkak ki hiç şüphesiz ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a döneceğiz. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Ölmeden evvel. Ve Bakara 157 işte hidayete erenler. Onlar da ki Allah Teala ruhlarını Allah'a ulaştıranlar hidayete erenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse bir bütünü görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu bütünün standartları içinde Allah Teala en güzeli her zaman dizayn etmiştir ve edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey sizin için yaratılmış. Bütün kainat. Öyleyse yaratılış sebebinize dikkatle bakın ve Allah'ı çok sevin. Ki o mutluluğunuzun sebebidir ve sahibidir. İşte bütün kainatı insan için yaratan Allah Teala insandan sadece onun mutlu olmasını talep eder. İster ki insan bu dünyada mutlu bir hayat geçirsin. İster ki insan öldükten sonra mutlaka Allah'ın cennetine girsin. Orada da saadeti yaşasın. Öyleyse
Bu minvalde var olan her şey Allah ile olan ilişkimizi ifade eder. Bu ifade mutluluğa yöneliktir. Mutluluk iç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerde mutluluk olmak üzere üçe ayrılır. Üç cephede de mutlu olmak hedefimizdir. Mutluluğun temelinde üç alemde de mutlu olmak mevcuttur ve bu asıldır, vazgeçilemez bir olay. Yoksa mutluluk yoktur. Bir insan iç aleminde de, dış aleminde de, yani başka insanlarla ilişkilerinde de, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu değilse, bunlardan bir tanesi eklese o kişi mutlu değildir. Mutlu olduğunu sadece zannetmektedir. O kadar mı? Hayır. Bir başka ve son derece önemli bir husus. Mutluluk devamlı bir vesiledir. Eğer bir insan bazen hayatından memnunsa, bazen hüzün içerisindeyse, huzursuzsa, sıkıntılıysa, o insan mutlu değildir. Mutluluk her olay karşısında mutluluğu kesintisiz yaşayabilmek demektir. İç alemde, dış alemde ve Allah ile olan ilişkilerinde. Yeter mi? Hayır, yetmez. Mutluluğun yapısına baktığımız zaman bu yapının bir sulh ve sükun ortamına ihtiyaç gösterdiğini görürüz. Öyleyse mutluluk sulh ve sükundur. İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah'la olan ilişkilerinizde sulh ve sükundur. Yani kavganın bitmesidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Dış dünyanızda başka insanlarla aranızdaki kavganın bitmesidir. Burada birçok kardeşimiz bize diyecektir ki, peki siz mutlu musunuz? Hamdelerine şükrederim. Evet. Ama herkes size düşman, herkes sizin aleyhinizde her şeyi, her türlü yalanı, iftirayı söylüyor. Öyleyse siz de düşmanlarla karşı karşıyasınız. Sizin de düşmanlarınız var. Öyleyse sizin için de kavga bitmiş değil. İşte burada yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Kavga bizim cephemizden bitmiştir. Kimse bizim düşmanımız değildir. Olamaz. Biz biliyoruz ki bizi öldürmek isteyenler de var. Ama onlar da bizim düşmanımız olamazlar. Yaşayanlardan hiç kimse bizim düşmanımız değildir. Hep hatırlamanızı istiyorum Habil ile Kabil'i. Kabil kardeşini öldürmeye kararlı. Habil diyor ki, eğer beni öldürmek istiyorsan ben hazırım. Sen beni öldüreceksin diye benim sana karşı koyacağımı zannetme diyor. Allah diyor sadece takva sahiplerinden kurban kabul eder. Onun için seninkini kabul etmedi. Sevgili kardeşlerim, Kabil kardeşini öldürdüğü ana kadar, Habil yani ölünceye kadar kardeşine karşı hiçbir zaman düşmanlık duymadı, düşman olmadı, ona mukabele etmek gereğini duymadı. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i boğazlamak gibi bir imtihana tabi tutuldu. Şeytan Hazreti İsmail'in yanına yaklaştı ve dedi ki, baban senin şu kainattaki en büyük düşmanın, seni öldürmek istediği için sana bu masalı uydurdu. Aslında gayesi
bu yalanlarıyla seni kandırıp seni öldürmek. Hazreti İsmail yerden bir tane taş aldı ve gözü budur diye şeytanın gözüne patlattı taşı. O günden bu tarafa şeytanın bir gözü hala sakattır. Sevgili kardeşlerim, bu patlatmadan Hazreti İsmail'in muradı neydi acaba? Şeytana bunu yapan Hazreti İsmail, babasının boğazını kesmesi için gözlerini kapayarak boğazını babasına teslim eden aynı Hazreti İsmail'dir. Halise, dikkat edin. Bir olgu var ortada, teslimiyet. Hazreti İsmail, Allah'a teslim olanlardan bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kavga bizim açımızdan bitmiştir. Bizim düşmanlarımız olabilir, o onların problemi. Ama biz hiç kimseye düşman değiliz, olmadık. Olmamız da mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aynı zamanda onların da bunu anlaması mümkün değil gibi görünüyor. İyice Kur'an-ı Kerim'e tetkik etmeleri lazım. Ne zaman insanın nefsindeki afetler tamamen yok oluyor? Ne zaman düşmanlık, nefret, kin, intikam, haset hisleri nefsin afetleriyle birlikte tamamen yok oluyor? Daimi zikirden. Halife, daimi zikre ulaşan Habil, kardeşine karşı en ufak bir düşmanlık, nefret göstermiyordu. Hazreti İsmail'in de şeytana vurduğu taş, onu kendisine getirmek için de ona şahsi bir düşmanlığı mevcut olmadı hiçbir zaman. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın muradı Kur'an-ı Kerim'de ve bütün mukaddes kitaplarla sizleri mutlu etmektir. Allah Kur'an-ı Kerim'e bir saadet reçetesi, bir saadet davetiyesi ve bir saadet garantisi olarak indirdi. Bütün insanlar için. Ve o günden bu tarafa Kur'an-ı Kerim gerçek anlamda bir saadet garantisi, bir saadet davetiyesi ve bir saadet reçetesidir. Bütün kutsal kitaplar aynı özelliği taşır. İndirildikleri devredeki insanları mutluluğa götürecek olan birer saadet davetiyesi, birer saadet reçetesi ve birer saadet garantisi idiler. Ve bundan istifade etmek isteyenler ettiler. Ondan sonraki nesillerde de aynı olayı yaşamak isteyenler devam ettiler. Hangi peygambere Allah-u Teala kitap indirmişse bir şeriat kitabı, o peygamber devrinde ona tabi olanların hepsi o mukaddes kitabın standartları içindeki mutluluğu bütün boyutlarında yaşadılar. Hem cennet mutluluğu hem dünya mutluluğu onların oldu. Ve tabi olanların hepsi mutlaka ruhlarını da beşlerini de nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Hazreti Musa da ona tabi olanlar da, Hazreti İsa da ona tabi olanlar da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de ona tabi olanlar da hepsi hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin mutlak sahibi oldular. Peki sonra ne oldu? Sevgili kardeşlerim, her peygamberin bulunduğu devrede de büyük kesim gene peygambere de onunla beraber olanlara da düşmandı. Peygamberlerin bulunmadığı devrelerde de Allah'ın Resulleri bütün kavimlerin içinde
mevcut olacaktır kıyamete kadar. Hem Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesine göre, hem Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesine göre, hem İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesine göre, hem Rad suresinin 7. ayet-i kerimesine göre, bütün kavimlerin içinde hidayetçiler, resimler ve Nâhl suresinin 36. ayet-i kerimesine göre kıyamete kadar mevcut olacaklardır. Kur'an hakikatlerinden haberdar olmayan zavallı insanlar bu hakikatleri bilmedikleri için Allah'ın bütün söylediklerini sadece reddedenler ve bu dünya insanının birleşmesini önleyen en büyük etkendir. Şu anda İslam aleminin içinde de, Yahudi aleminin içinde de, Hristiyan aleminin içinde de kendisinin dışındaki dinlerin sahiplerine düşman olan birçok fanatik yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala düşmanlığı asla emretmiyor. Kur'an-ı Kerim'i tetkik eden herkes şu büyük gerçeği en kesin hatlarıyla öğrenir ki Allah size düşmanlık ederlerse siz de onlara misliyle mukabele edin diyor sadece. Size düşmanlık etmiyorlarsa onlara bir zararınız dokunmasın. Size öldürmüyorlarsa siz de onları öldürmeyin buyuruyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu mukabele kısas hükümlerine dayalı. Birisi veya düşmanlar bize zarar verdiği zaman biz onlara aynı miktarda zarar vermek üzere hak kazanıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin başka dinlerin mensuplarına düşman olması söz konusu olamaz. Öyleyse siz Kur'an'ın doğru bilgilerini alanlar, bunu bileceksiniz. Göreviniz düşman olmak değildir, dost olmaktır ve dostluğu sağlamaktır. Dünya sulhu için varsınız. Öyleyse dünya sulhu gelecek yıllarda mutlaka kurulacaktır. Bütün gayretler bir savaş çıkmadan bu dünya sulhunu sağlamaya yöneliktir. Ama ne yazık ki bütün bu gayretler netice vermeyecektir. Biz Mir Vakfı'nın mensupları dünya dinlerinin birleştirilmesi için ve dünya sulhüne hizmet için varız. Sevgili kardeşlerim, bütün gayretlere rağmen ne yazık ki gene de bir üçüncü dünya savaşı vücut bulacaktır. Şimdi sözlerimize dikkat edin. Bu üçüncü dünya savaşında iki taraf oluşacaktır. Bütün dinlerin içindeki, yalnız İslam dininin değil, Hristiyan dininin de, Musevilerin dininin de içinde bulunanlardan Allah'ın dostları bir cepheyi oluşturacaklar. Ve her dinin mensupları
Eğer Allah için olacaklarsa bir tarafta yer alacaklar. Diğerleri de kendi aralarında birleşecek ve Allah'ın dostlarından çok daha büyük kuvvetler oluşacak. Sevgili kardeşlerim, bu anlattığım sahneyi bir cihat çağrısı olarak değerlendirmek isteyen zavallılar var. Nehir Vakfı ve bütün İslam dünyası aslında sulh ve sükundan yanadır. Ve Kur'an-ı Kerim sulh ve sükun üzerine bina edilmiştir. Öyleyse bizim de sizlere olan her açıklamamız sadece sulh ve sükunun sağlanması içindir. Biz her zamanki gibi meyve veren ağaçların taşlanması sebebiyle biz hep iftiralara uğrarız. Söylediğimiz şey bunun neresi bir cihat çağrısı? Sevgili kardeşlerim, cihat müessesinin insanlar tarafından degene edilmiş hüviyetine baktığınız zaman bunun İslam'la, yani şu anda İslam'ı yaşayan ülkelerle diğer ülkeler arasında bir savaşı ihtiva ettiğini görüyorsunuz. Oysa ki olay bu değildir. Gelecekte, vücuda gelecek olan savaşta Allah'ın dostları, bütün dinlerdeki Allah'ın dostları bir araya gelecektir. Ve diğerleri onları yok etmek için savaşı başlattığı cihetle onlar tam Kur'an'daki esasa uygun olarak kendilerini savunacaklardır. Bu savunma stratejisi içerisinde bir savaş ve Allah'ın dostlarının mutlaka girmek mecburiyetinde olduğu bir savaş oluşacaktır. Savaşı bizler, Allah'ın dostları başlatmayacağız. Böyle bir olay yok. Ama buna mecbur olacağız. Böyle bir olay var. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bilin ki Allah'ın dostları Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine tam uyanlardır. O Kur'an-ı Kerim her zaman aynı şeyi söyler. Size bir zarar verilmedikçe siz başkasına zarar vermeyin. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Söylediklerimizden yanlış manalar çıkarmak isteyenler her zaman var olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Sakın yalanlara değer vermeyin. Bugüne kadar 37 senedir ne söylüyorsak sadece Allah'ın söylediklerini tekrar etmektir yaptığımız. Ve Allah hiçbir zaman size zarar vermeyenlere siz zarar verin, onların üzerine saldırın, onları öldürün demiyor. Her Allah-u Teala'nın savaşa davetinde mutlaka ve mutlaka Allah'ın dostlarına yapılan, önceden yapılan ve cezayı hak eden bir davranış biçimi mutlaka vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi aynı güzellikle devam ettirin.
son aldığımız haberler, mehir vakfını bir örgüt gibi göstermek isteyen bir zihniyeti ortaya koymuş durumda. Mehir vakfını bir terör örgütü olarak düşünen, oraya oturtmaya çalışan bir zavallı gayretin müşahedesindeyiz. Bizler Allah'ın dostuyuz. Hiç kimsenin de düşmanı değiliz. Hiçbir zaman bugüne kadar bir silahlı örgütlenme olayı bizim aramızda tahakkuk etmemişler. Ama bizi öldürmek isteyen birçok grup var olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu düzen içerisinde olaya baktığınız zaman muhtevayı en güzel standartlarda yer yerine oturtmak durumundayız. Biz hiçbir zaman bir terör örgütü olmadık. Olmak gibi bir niyetimiz yok. Her sözümüz bugüne kadar devamlı kasete alındı. Şimdi de alınıyor. Bugüne kadar söylediklerimiz arasında, bugüne kadar devam eden teşkilatlanmamız arasında sadece manevi açıdan cihazlanmak ve insanları Allah'ın dostluğuna, Allah'a teslim olmaya davet söz konusu olmuştur. Bizi öldürmek isteyen bunca insanın varlığına rağmen kendimizi müdafaayı bile düşünmemişizdir. Bırakınız bir terör örgütü olmayı. Sevgili kardeşlerim, hep öyle yaparlar. Hayatları hep çamur atmakla geçecektir ve de onun utancıyla yaşayacaklardır. Sel gider, kum kalır. Bütün insanlar hepiniz bir gün öleceğiz. Ama arkamızdan iftiracı diye bir iz bırakmadan ölmek o bir şereftir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda hepimiz için söz konusu olan şey, dünya sözüne hizmet olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün Kur'an-ı Kerim boyunca sulh ve sükunu öneriyor. Hiçbir zaman İslam'ın kendisinden kaynaklanan ve kendisine bir saldırısı olmayan herhangi bir standartta insanlara zarar vermek İslam'ın kitabında yazmaz, hiçbir mukaddes kitapta bu yer almamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizi tanımak isteyenlerin aramızda yüzlerce dostu var. Onlardan hakkımızda günü gününe haber alıyorlar zaten. Onları çatlatan ne? Bugüne kadar hiçbir şekilde bizi görmek istedikleri yerde bizi bulamayışları. Hayır. Mehir Vakfı hiçbir zaman bir terör örgütü olmamıştır. Örgüt değildir. Sadece bir vakıftır. Hayatı boyunca da sulh için var olacaktır. Şüphesiz de kıyamete kadar var olacak olan bir vakıf. Ve
kıyamete kadar hep dünya sülhü ve sükunu için çalışacak olan bir Allah dostu kurulmuş. Bu Allah'ın düşmanlarının hoşuna gitmeyebilir. Onların problemi. Biz biliriz ki bizim koruyucumuz Allah'tır. Hem iftiralara karşı hem silahlara karşı bizi koruyacak olan O'dur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bileceksiniz ki hep Allah için var olacaksınız.

sevgili kardeşlerim, her alanda hep Allah için olun. Dünya sulhu için bir gayretin, bir çıkmışın içinde her zaman olmanızı isterim. Öyleyse hedefinizin, gayenizin dünya sulhu olduğunu bilmenizi istiyorum. Varsın bizim ülkemizdeki bir takım insanlar bizi düşman hanesine yazsınlar. Sevgili kardeşlerim, bu tarz dedikodular, iftiralar bizi asli hedefimizden, dünya sürgüne ulaşmaktan, dinleri birleştirmekten uzaklaştıramaz. Allah-u Teala bir tek dinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Sadece Allah'a teslim olma dini vardır diyor. Allah'a teslim olma dininin Arap literatüründeki adı İslam'dır. Ondan başka, Allah'a teslim olmaktan başka hiçbir din yoktur diyor Allah-u Teala. Olmamıştır diyor. Allah-u Teala buyuruyor, kim İslam'dan başka bir dinle gelirse kıyamet günü ondan bu din kabul edilmez diyor Allah-u Teala. Allah'a teslim olmaktan başka bir din, hangi din olursa olsun kabul edilmez diyor. 14 asır evvel son olarak Allah'a teslim olma dini bir peygamber zamanında yaşandı. Bundan sonra artık peygamber gelmeyecek. 14 asır sonra onun izini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin izini takip ettiklerini zannedenler labirentlerde yollarını kaybetmişlerdir. Artık 14 asır evvel yaşanan Allah'a teslim olma dini İslam aleminde de yaşanmıyor. Hazreti Musa zamanında Yahud kavmi içinde yaşanan, Hazreti İsa zamanında yaşanan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan Allah'ın tek dini artık dünya üzerinde büyük kitleler tarafından üç dinin içinde de yaşanmıyor. İslam'ın içinde de yaşanmıyor. Sadece küçük azınlıklar üç dinin içinde de aslı kaybetmeden bugünlere ulaşabilmişler. Nasıl ulaşabilmişler? Asırlar boyunca devam eden bir teslimiyet, tabiiyet yoluyla. Bunun son örneğini sahabede görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabeye tabi'in tabi oldu. Böylece üç nesil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesli, ondan sonra gelen nesil olan sahabenin nesli, ondan sonra gelen nesil olan tabi'in, ondan sonra gelen nesil olan tebe-i tabi'in, onlar hep teslimiyet yoluyla gerçekleşti. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. Tabi'in, sahabeye tabi oldu. Tebe-i tabi'in, tabi'ine tabi oldu. Ve bugüne kadar nesiller hep tabi olarak geldi. Ama sadece tabi olanlardan bahsediyoruz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emrini gerçekleştirenlerden. Sadece İslam dininin içinde değil, Yahud kavminin içinde de Hazreti Musa'ya tabi olanlara
tabi olanlar, bu jenerasyona tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar, onlar da bugüne kadar geldiler. Tabiyetlerini aynen devam ettirerek, Hazreti İsa'ya tabi olanlar, onun havarileri, havarilere tabi olanlar, havarilere tabi olanlara tabi olanlar ve onlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar bugüne kadar onlardan da tabiyete bir devam getirme söz konusu oldu. Allah Teala onlardan bahsederken diğer dinlerdeki Allah'ın kanlarına tabi olanlardan, onların diyor çoğu manastırlarda yaşarlar diyor. Ama onlarda da, orada yaşayanlarda da bozulmalar oldu diyor. Ama hala o güzellikleri yaşayanlar, sizin gibi tek Allah'a tabi olanlar, sizin gibi zikir yapanlar, sizin gibi secde edenler, Yahudilerin arasında da, Hristiyanların arasında da var diyor Allah-u Teala ve ben olmakta devam edecekler. İşte birleşmenin temelindeki özler bunlar. Onlarla tanıştığımız zaman gördük ki aynı şeyleri yapıyorlar. Allah'a teslim olmak yolunda önce müşriklere tabi oluyorlar. Sonra da jenerasyonlar değiştikçe onlara tabi olunuyor. İşte dinlerin birleştirilmesinin temelinde bu insanlar olacaktır. Savaş için değil, sulh için bir araya gelecek olan insanlar, dünya sulhu için Allah'ın etrafında toplanacak olan insanlar, Allah'ın adamları. Sevgili kardeşlerim, din adamları var, Allah'ın adamları var. Ve bunlar birbirinin aynı insanlar değil. İşte şimdiden itirazlar başladı bizim ülkemizde. Dinlerin birleştirilmesi de ne demek oluyormuş? Dinler birleştirilemez. Bu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine aykırıdır diyen birçok yetki sahipleri ortalıkta dolaşıyor. Bunlardan bir tanesi Diyanet İşleri Başkanı'dır. Birçok da profesöre ekleyin. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan hiç mi hiç haberleri olmayan bu insanlar için yapacakları şeyler her neyse onlar onları ilgilendirir. Allah ile olan problemlerini kendileri çözmeye çalışsınlar. Ama Allah'ın emri sadece İslam'ın Allah'a teslim olanların var olduğu bir din. Şimdi bu iddiada bulunan insanlara dikkatle bakın. Hiçbiri Allah'ın teslimi önermiyor. Bizim ülkemizde dikkatle bakın. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iki tür insandan bahseder. Allah'a çağıranlar, Allah'a çağırmayanlar. İkincileri şeytana çağıranlar diyor. Allah'a çağıranlar ve onlara mani olmaya çalışanlar. Gene iki olarak. Sevgili kardeşlerimiz, İşte asırlar boyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen nesiller bir Hazreti Ebu Bekir'den geliyor, biz onların arasındayız. Bir de Hazreti Ali'den geliyor. Birinci grup hafî zikrin sahipleri, ikinci grup cehri zikrin sahipleri.
Ama hepsi 14 asırdır hep mürşitlerine tabi olarak buraya gelmişler. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Ondan sonra onlara tabi olmuşlar, tabi'in. Sonra tabi'ine tabi olmuşlar, tebe-i tabi'in. Ve ondan sonra tebe-i tabi'ine tabi olanlar ve ta bugüne kadar gelen bir dizi insan. Zamanımızda bütün insanların düşmanlığını üzerine çeken bu insanlar Allah'a teslim olmaktan başka acaba ne yapıyorlar? Hangi silahlı saldırının içinde bulunmuş bu insanlar? Allah'ın dostları sadece Allah'a teslim olurlar ve sulh ararlar. Sahabede öyleydi. Ve düşmanlar onlara saldırmasaydı onlar hiçbir zaman savaş vermeyeceklerdi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda dünya sulhunun oluşması için üç dinin dışında kitap sahibi olan, üç dinin dışında kitapları olmayan başka dinler de varsayarlar kendilerini. Aslında hepsinin esası sadece Allah'a teslimdir. Tabiatıyla bu teslimi yaşayanlar toplumun çok küçük bir kesimidir. Bizim ülkemizde olduğu gibi. Bütün dünya aynı standartlarda sevgili kardeşlerim. Her dinin içinde bütün kavimlerde yaşamakta olan resuller bugün yaşıyorlar. Ve Allah'tan öğrendikleri şey Allah'a teslim olmak. İşte geleceğin sus ve sükun içindeki dünyasını bu çekirdekler oluşturacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinler mutlaka birleştirilecektir. Mutlaka asılların tek bir asıl olduğu, Allah'a teslim olmaktan ibaret olduğu bütün dinlerin mensupları tarafından kabul edilecektir. Şimdi ellerinde bu konuda yetki olanlar, bir takım makamlarda, insanların tayin ettiği makamlarda, insanların kendilerine verdiği rütbelerin sahipleri, insanların verdiği rütbelerin sahipleri bugün dünya üzerinde dinlerin birleştirmesi konusunda hiçbir gayretin sahibi olmuyorlar. Hatta açıkça cephe alıyorlar dinler birleştirilemez diye. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala din Allah için oluncaya kadar diyor. O noktaya kadar insanlar hep böyle anlaşmazlıklar içinde olacaklar. Ama sevgili kardeşlerim, insanlık bir gün öyle bir noktaya gelecek ki dostluktan, Allah'a teslim olmaktan başka bir çözümün olmadığını öğrenecekler. Sevgili kardeşlerim, sadece sünften ve sükünden bahsediyoruz. Sadece Allah'a teslim olmaktan bahsediyoruz.
Allah'a teslim olan insanlar, onlar Allah'ın yegane dininin, Allah'a teslim olan dininin sahipleridir. Görüntüleri onları hangi din içinde gösterirse göstersin. Onlar Allah'a ruhlarını, bedenlerini, fizik bedenlerini ve nefslerini teslim etmek üzere kendi peygamberlerinden bugüne kadar gelen silsileyi onlara teslim olmak suretiyle takip edenlerdir. Onların bugün yaşamakta olan Allah'a teslim olanların son temsilcileridir. Bugünküler, yarınkiler, yarınki son temsilciler olacak. Öyleyse sadece iki tür insan yaşar dünya üzerinde. Allah'ın davetine icabet edenler ve böylece Allah'a teslim olanlar. Bir, Allah'ın davetine icabet etmeyenler ve asla Allah'a teslim olmayacak olanlar. İki, her iki grup da dinin içinde olduklarını ve dinin temsilcileri olduğunu iddia ederler. İkinci grup resmi açıdan örgütlenmiştir. Din öğreten insanlar, dini mevkilerde bulunan insanlar, bunlar din adamları. Ama ne yazık ki dini yaşamıyorlar. Bir de Allah'a teslim olanlar. Olmak için ilk adımı atıp Allah'a ulaşmayı dilemek noktasından Allah'a bütün teslimlerini tamamlayana kadar, tamamlayanlara kadar bütün bir gruplar sistemi, bunların hepsi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepsi Allah ile olan ilişkilerimizde bir bütünü temsil ederler. Allah'ın adamları, Allah'a teslim olmak üzere yola çıkanlar ve din adamları, teslimi hiçe sayanlar. Sevgili kardeşlerim, herkes Allah'a karşı hesabını kendisi verecektir. Onun için biz, insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, onlar hesabını vereceklerdir Allah-u Teala'ya. Bu açıdan bizim söylememiz lazım gelen şey sadece onlara nasihat etmektir. Doğru yolu Allah'a ulaştıran, Allah'a teslim kılan yolu göstermek ve öğretmek vazifemiz bu. Bu kadar. Karar onlarındır. Tabiatıyla sorumlulukları da kendilerine ait. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın. Bütün dinlerin birleştirileceği günlere doğru yaklaşıyoruz. Bütün dinlerin içinde bugün yaşamakta olan Allah'ın resimleri mevcut. Sevgili kardeşlerim, işte onlar geleceğin ışıklarını oluşturacaklar. Bir beraberlik, bir birlik, Allah yolunda Allah'a teslim olanların kalp kalbe, gönül gönüle beraberliği. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi böyle bir tabloda insanlar bizim için diledikleri iftiralarda bulunabilirler. Bu onların problemi sevgili kardeşlerim. Bütün telefonlarımız dinleniyor. Hayatımızın her saniyesi herkes tarafından biliniyor. Ve bütün bunlara rağmen bizim hakkımızda
iftiralarda bulunanlar, onlar bu yaptıklarından acaba hiç utanç duymazlar mı? Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Allah'ın dostları, bizler her zaman alınları açık, gönülleri pak, Allah yolunda, Allah'a teslim yolunda yaşadığımız sürece devam edeceğiz. Hiçbir kışkırtmaya, hiçbir iftiraya değer vermeden. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavatı.

0: السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: Size mutlaka öder. Allah diyor ki Allahü Selim'in hesap. Allah hesabı çabuk görendir, hemen görendir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun matematik hesaplarını birçok defa yapmışızdır sizinle beraber. Sizden birisine bir güzel davranış biçimi ulaştığı zaman bundan mutlaka derecat kazanırsınız. Öyleyse sizden dünya platformunda başkasına bir davranış biçimi olarak yansıyan bir güzellik Allah Teala tarafından size derhal sayısal değer olarak kazandığınız dereceler olarak intikal ettirilir. Allah'ın kiramen katibin melekleri bu görevle görevlidirler. Sizin düşüncelerinizi ve davranış biçimlerinizi iki ayrı film olarak her saniye almaktadırlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada hayat filminizin çekilmesinde düşünceleriniz de filme alındığı için her doğru davranış ve yanlış davranış birbirinden kesinlikle ayrılacaktır. Görüntüde bir insan başka birisine bir iyilik ediyormuş gibi görünür. Ama aslında arkasında bir art niyet vardır. Ben bu kişiye bir iyilik yapayım da o bana karşı borçlu olsun, bana daha çok saygı göstersin. O da bana karşılık olarak bir iyilik yapsın. Ben ona yaptığıma göre o da mecbur, o da bana yapacak. Yapmak mecburiyetinde. Böyle bir düşünce sizi bütünüyle mutsuzluğa götürür sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Sizi mutsuzluğa götürür sadece. Çünkü böyle düşündüğünüz zaman siz Allah'ın kanununa uygun hareket etmiyorsunuz. O davranış biçiminizde başkası için yaşamıyorsunuz. O davranış biçiminizde nefsiniz için yaşıyorsunuz. Hedefiniz karşılık beklemeden başkalarına mutluluk vermek değil bu olayda. Onlardan fayda temin etmek için

Ne zaman mutlu olacaksınız? Nefsinizin taleplerini yerine getirdiğiniz zaman aslında sadece mutsuz olursunuz. Çünkü nefsiniz Allah neyi emrederse onu yapmamayı emreder. Çünkü nefsiniz Allah neyi yasak kılarsa onu yapmanızı emreder. Öyleyse her ikisi de yanlıştır. Allah'a karşı bir davranış biçimi sergiler. Arkasından Allah-u Teala sizi azap eder. Yetmez, ruhunuzla nefsinizi azap eder. Her nefsani davranışınızın arkasından iki defa azap gelir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kaybettiğiniz derecede cebası. Ama her ruhunuz istikametindeki davranıştan hem derecat kazanırsınız, hem de Allah size huzur verir, hem de ruhunuz nefsinize inşirah verir, ferahlık verir. Farklılığı anlatabiliyor muyum acaba sevgili kardeşlerim? Sizlere sadece güzel davranışlar tavsiye ediyorum. Tavsiye kelimesini kullanırken dikkatli olun sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala size bir şey tavsiye etmez. Allah emreder. Allah vasiyet eder. Onun tavsiye kelimesinin de içinde geçtiği kökten hareketle söylediği her şey aslında bir emir hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bütün güzellikleri yaşayacaksınız. Her şey en güzel standartlarda teşekkür edecek. Kopçu mu bağlantı? Sevgili kardeşlerim, sizinle, sizin dışınıza ulaştırdığınız her pozitif ve negatif davranışa ilgilidir. Ne zaman nefsinizin emrindeyseniz, Allah'ın bir emrine karşı geldiniz veya Allah'ın bir yasağını çiğnediniz, emrini yerine getirmediniz veya yasağı işlediniz. Nefsinizdeki afetler ve şeytan size hep Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamak için bir gayretin içindedirler. Hep Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaptırmak için bir gayretin içindedirler. Ve ne zaman nefsinizin emrindeyseniz, Allah'ın size emrettiği bir şeyi yapmamışsanız veya yasak ettiği bir fiili işlediyseniz, her zaman arkasından iki defa huzursuzluk yaşarsınız. Ne zaman bunlar %100 güzele dönerler? Ne zaman ahsen olursunuz bunun manası? Yani ne zaman daima ruhunuzun, yani Allah'ın emrettiği şeyleri yaparsınız? Ne zaman Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmazsınız?

İşte o zaman hep kazançta olan, hep mutlu olan bir insanı bulursunuz. Neden Allah Teala acaba daimi zikri emretmiş? Çünkü daimi zikri gerçekleştirdiğiniz zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmayacaktır. Sizi Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamaya zorlayan hiçbir dürtü iç dünyanızdan gelmeyecektir. Sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye çağıran bir davet iç dünyanızdan katiyen gelmeyecektir. Çünkü nefsinizdeki bütün afetler daha öncekiyle beraber yok olmuştur. Onların yerine Allah'ın emrettiği bütün hususları yerine getirmek için şiddetli bir arzu duyacaksınız. Hem iç dünyanızdan, nefsinizden hem de ruhunuzdan. Ve Allah Teala size mutlaka yardım verecek onları gerçekleştirmek konusunda. Hem Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi, hem yasakların asla işlenmemesi konusunda devamlı en güzel taleplerle beraber yaşayacaksınız. Yani bir başka ifadeyle hayatınızın her saniyesi sadece hayır işleyerek, mutluluğu yaşayarak geçecek. Ne demek hayır işlemek? Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmek. Ne demek hayır işlemek? Allah'ın yasak ettiği şeyleri şeytan devamlı fırsatlar çıkardığı halde işlememek. Bunları başardığınız zaman önceki zanlarınızın tamamen zan olduğunu, gerçek dışı olduğunu yaşayacaksınız. Çünkü şeytan sizi hep nefsinizin istediği şeyleri yaparsanız mutlu olacağınız gibi bir sahtekarlığa ulaştırmak ister. İblis her zaman sahtekardır. Bütün güzellikleri tersine çevirerek size yutturmak ister. Allah Teala ise sadece gerçekten mutlu olmanızı ister. Bütün emirler, bütün yasaklar Allah'ın açısından ve şeytanın açısından birbirine terstirler maşallah. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve sizlerden, hepinizden ayrı ayrı istediği bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Onun dışında Allah Teala hiçbirinizden bir şey istemez. Mutlu olmanızsa sizin elinizdedir. Top daima sizde sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dilediğiniz gibi onu kullanabilirsiniz. Öyleyse sadece iki tane alternatifimiz var. Bir, ruhunuzun emrinde olmak ve mutlu olmak. İki, nefsinizin afetlerinin emrinde olmak, mutsuz olmak. Her zaman şunu hatırlamalısınız. Neden Allah-u Teala daimi zikri farz kılıyor? Hepinizin sonsuz bir saadete sahip olmanızı temin etmek için. Öyleyse bu saadeti gerçekleştirmek hepinizin elinde sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şey en güzel standartlarda gelişebilir ya da sizi mutsuz edecek bir şekilde olabilir. Ama unutmayın ki her ikisine de başkaları değil, siz kendiniz sebep oldunuz.
Evvela şu büyük hakikati, hakikatlerin en güzeli hiç unutmayacaksınız. Mutluluk sizinle başka insanların arasındaki bir ilişki değildir. Mutluluk sizinle Allah arasındaki bir ilişkinin meyvesidir. Bu ilişki, mutluluğun doğduğu an Allah'ın size ulaştırdığı bir nimettir bu. Ama görünürde başkaları vardır. Ama başkaları size mutluluk veremezler. Mutluluğu veren Allah'tır. Onun dışında ve sizin dışınızda herkes piyondur. Ne demek istiyorum? Son derece basit bir şey söylüyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz bir davranış biçimi sergileyeceksiniz. Tamam. Birisine kötülük etmek üzere harekete geçtiniz. Şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz. Ondan aldığınız bir talebi gerçekleştiriyorsunuz. Kendinizi mutsuz etmek için harekete geçtiniz. Şeytan ve nefsinizin afetleri size hep başkalarına kötü davranmanızı emreder. Hem sizi mutsuz etmek için hem de başkalarını sizin vasıtanızla mutsuz etmek için ve aranıza düşmanlık tohumları ekmek için o yanlış davranışın başlangıcından itibaren aranızda hep düşmanlık olsun diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ömrünün büyük kısmı insanlara sizlere anlatmaya çalıştığımız bu güzellikleri anlatmakla geçmiştir. Birbirinin can düşmanı olan, hepsi kanlı katil olan sahabe tasavvufa girdikleri zaman, Kur'an'daki İslam'ı yaşadıkları zaman hepsi böyleydi. Hepsi başka kabileden birkaç kişiyi mutlaka öldürmüştü. Onların kabilelerinden de birkaç kişi mutlaka başka kabileler tarafından öldürülmüştü. Ve bir kan davası bir can alma makinesi olarak devamlı çalışıyordu. Cinayetlere hep yeni cinayetler katılıyordu. Hayvanlar gibiydiler. Allah Teala bunun için şunu söylüyor. Siz ey sahabe diyor birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah sizin kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostları oldunuz. Bu birinci sahneyi gözünüz önüne getirdiniz. Şimdi de ikinci sahneyi gözünüz önüne getirin. Bütün sahabe sadece başkalarına hizmet etmek için yaşamaya başladılar. Sabah evinden çıkan, sabah namazını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kılan bütün sahabe başkalarına dolaşmaya başlarlardı. Acaba kime nasıl bir yardım yapabilirim? Kimin hangi yardıma ihtiyacı var? Konu zekatla başlardı her sabah. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu diye bir arkadaşına selam veren sahabenin ilk cümlesi sabah namazından sonra birkaç kardeşimizi gördüm. Onlara zekat vermek istedim. Onlar da bana biz de zekat vermek için dolaşıyoruz. Bizim zekatımızı alır mısın dediler. Acaba zekatımı sana verebilir miyim? Genellikle karşısındaki de aynı şeyi söylüyordu. Ben de sabah namazından beri aynı şeyi yapıyorum. Zekatımı kabul edecek bir kişi henüz bulamadım. Ve bu cümleden sonra taraflardan biri mutlaka diğerine Vel Asr suresini okurdu.
Yani bir nevi Kur'an'ın bütününü okurdun. Çünkü Velâsıl Suresi 28 basamağın tamamını ifade eden, en kısa surelerden biri olmasına rağmen bütün Kur'an-ı Kerim'i ifade ve ihata eden bir bütündür. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizaynla devreye gireceksiniz. Sahabe eninde sonunda yardım etmek için bir sebep bulurlardı. Bütün kardeşleri bilirlerdi ki kendilerinin mutluluğu için vardırlar. Onları bir yardım ulaştırabildikleri anda mutluluğu yaşayacaklardır. Buna çalışmak da Allah ile olan ilişkilerinde onları mutlaka saadete götürecektir. Düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler, niyetle amelin farklılığını düşünün. Allah'ın indinde önemli olan niyetiniz. Bir niyetle yola çıkıyorsunuz birisine mutluluk ulaştırmak üzere. Üstelik de onunla daha evvel konuştunuz, etraftan öğrendiniz. O mutlu etmek istediğiniz, kendisine bir memnuniyeti vermek istediğiniz kişinin gerçekten memnun olacağı bir şeyi seçtiniz. Ve onun için imani fikrediyorsunuz. Acaba bu kardeşimizin kendisine ulaştırdığım zaman memnun olacağı bu hususu ben ona nasıl ulaştırabilirim? Bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren her şeyinizde bir başkasını mutlu etmek için yola çıktınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bu Allah'ın ülkesinde yaşamaktır. Hayır için faaliyettesiniz. Ruhunuzla Allah'la birliktesiniz. Bir hayrı işlemek üzere harekete geçtiniz. İşte böyle bir biz annesiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın mutluluk içkenindesiniz, yaşıyorsunuz. Burada başkasına onları memnun edecek olan bir davranışı ulaştırmaya çalıştığınız zaman art niyetlerden beri olmak mecburiyetindesiniz. Yoksa mutluluğu yaşayamazsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bütün güzellikler sizindir. Siz her şeye kadir olan Allah'ın emrindesiniz. Niyetiniz halis olduğu sürece hep mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Siz başkalarından bir şey beklemeyeceksiniz. Başkalarına bir şeyler vermek için yaşayacaksınız. Onların mutlu olacağı bir şeyler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler, bileceksiniz ki başka insanlar art niyet taşıyabilirler. O art niyetin arkasında
ne yatarsa yatsın, o onların problemi, sizin probleminiz değil. Siz insanlara bir şeyler vermek üzere yola çıktınız. Bu istikamette her yola çıkışınızda mutlaka saadet sizinle beraberdir. Çünkü Allah Teala başkasını mutlu etmek için vücuda getirdiğiniz her davranışınızı kendisine karşı bir davranış kabul eder. Allah için yapılmış bir güzel davranış kabul eder. Ve hediyesini hemen size ulaştırır. Düşünmeye başladığınız andan itibaren sizi mutlaka mutlu kılar. Saadet içinde yaşayan bir insan olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyinizi en güzel standartlarda başkalarıyla paylaştığınız zaman muhtevaya dikkatle bakın, o zaman ne olursunuz? Mutlu bir insan olursunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabenin Ensar bölümünü anlatıyor. Biliyorsunuz ki sahabe iki kısımdan oluşuyordu. Bir, Medine'deki yardımcılar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Mekke'den gelenlere, göç edenlere, muhacirine yardım edenler. İki, Mekke'den Medine'ye göç edenler. Onlar diyor Allah-u Teala kendileri ihtiyaç duydukları halde, ihtiyaçları var olduğu halde arkadaşlarına vermeyi tercih ediyorlardı. Bu yüzden mutluydular diyor Allah-u Teala. Onların saadeti yaşamaları söz konusuydu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü sadece başkalarının, Mekke'den gelen kardeşlerinin mutlu olması için bir çabanın içindeydiler. Şunu hiç unutmamanızı istiyorum. Her zaman sizde şu anda ne varsa o elinizde var olan şey, etrafınızdan birçok insanı mutlu edebilecek olan bir hazinedir. Başkalarına bir gülüşünüz, birkaç güzel söz söylemeniz, bir bakışınız, onlarla ilgilenmeniz, hal hatır sormanız ve arkasında yapmacık yatmayan halisane niyetleriniz hep insanların mutlu olması için bir sebeptir. Başkalarını mutlu ederken de iki türlü davranışınız söz konusudur her zaman. Ya davranışınız onları mutlu edecektir veya etmeyecektir. Evvela şunu bilelim. Onları mutlu edebilse de mutlu edemese de siz mutlu olacaksınız muhakkak. Ama daha güzelini istiyorsanız o zaman başkalarının gerçekten mutlu olabileceği yardımları onlara ulaştırmalısınız. Onlar için yaptığınız şey onları gerçekten mutlu etsin. Hani bir atalar sözü vardır. Yaptığın iyilik ürküttüğün kurbağaya değsin.
Öyleyse öyle bir gayretin içinde olun ki her gün etrafınızdaki herkes sizden onlara ulaşanlardan sadece mutluluk duysunlar. Sizden emin olsunlar ki siz onlar için gerçek anlamda bir dostsunuz. Sizlerden onlara sadece onları mutlu etmek temenninize bazı güzel davranışlar ulaşacaktır. Bunu her zaman sağlayabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her güzel davranışımızın arkasında Allah'ın bütün güzellikleri yatıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için her şey öylesine güzel ki çoğunuz onun farkında değilsiniz ve mutsuzluğu yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu konudaki tavsiyelerine dikkatle bakın. Siz böyle bir insan olmalısınız ki etrafınızda yaşayan bütün insanların mutluluk kapısı olmalısınız. Onlar sizden emin olmalılar. Demirler ki, ha o mu? O kendini başkalarına adamıştır. Ondan insanlara sadece mutluluk verir. Onun hayatı fedakarlıklarla geçer. O, başkaları için yaşayan bir insandır. İşte bu müspet sonuca ulaşabilmek hedefiniz bu olmalı sevgili izleyenler ve sevgili dinleyenler ve sevgili öğrenciler.

Sakın şeytan sizi aldatmasın. Sadece kendiniz mutsuz olmazsınız o zaman. Etrafınızdaki insanlara da mutsuzluk ulaştıran bir insan olursunuz. Başkalarının kötü davranışlarından şikayet eden insanlarsanız, şikayetiniz başkalarının size kötü davranmasıysa, arkasında sakın o başkalarını aramayın. Sufle mevkiinde onlar yok. Siz varsınız. İnsanlar size kötü davranıyorlarsa, bilin ki o kötü davranışı hak edecek bir şeyler yaptınız onlara. Ne kadar ustaca yapsanız gene insan kalbi hisseder. Dostu daima düşmandan ayırabilecek olan bir iç özellik, bir duygusal dünya bütün insanların kalplerinde vardır. Farkındadırlar. Kendilerinin sizin indinizde ne kadar değer taşıdıklarının farkındadırlar. Bu sebepten sizinle olan davranışlarından ya mutsuzluk duyarlar ya da mutluluk duyarlar. Öyleyse etrafınızdaki herkes sizin için bir aynadır. Onların size karşı olan davranışlarına dikkatle bakın. Onlardan size ulaştırılmaya çalışılan şey sizi mutlu edecek şeyler mi? Sevgi mi? Korku mu? Nefret mi? Bu gelen davranış biçimi aslında sadece sizin onlara karşı olan davranış biçiminizin bir yansımasıdır. Öyleyse tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar diye bir şeyi düşünerek benden mi başladı mutsuzluk furyası, yoksa başkalarından mı bana ulaştı? Sualinin cevabını Allah veriyor. Allah-u Teala önce yumurtayı değil, tavuğu yarattı. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın çocuklarını değil, önce Adem Aleyhisselam'la Havva Anamızı yarattı. Öyleyse artık tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar sözünün kesin cevabını Kur'an-ı Kerim veriyor. Öyleyse size ulaşan, başkalarından ulaşan ve sizi üzen her davranış biçiminde size ulaşan, sizi huzursuz eden, başkalarından size ulaşan her davranışta sizin mutlak olarak yüzde belli bir miktar payınız vardır.

0: Davranış biçimlerine göre insanlardan intikam almaya kalkarsanız, onlar bana kötü davranıyorlar, ben de onlara kötü davranıyorum mantığının arkasına saklanırsanız, hayatınızı yaşadığınız sürece mutsuzluk karanlığına gömersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler. Ama onlar bana yanlış da davransalar, ben onlara her zaman mutlaka onları mutlu edecek olan bir davranış biçimi ulaştırmalıyım diye düşündüğünüz andan itibaren sözüme dikkat edin. Onlar değil, siz mutlu olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar değil, siz mutlu olursunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda şu kanunu hiç unutmayacaksınız. Sizin mutluluğunuzun kaynağı başkalarına ulaştırdığınız mutluluklardır. Başkalarına ulaştırmaya çalıştığınız mutluluklardır. Siz insanları mutlu etmeye çalıştığınız sürece ruhunuzla hareket ediyorsunuz. Allah sizinle beraber. İnsanlara hatlarını bildirmek, onları mutsuz etmek istikametindeki bütün gayretleriniz de şeytanla işbirliğinizi gösterir. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey Allah ile işbirliği halinde olmak. Mutluluğunuzun başkalarına ulaştırmak istediğiniz mutluluğun iki ile çarpımına eşit olduğunu her zaman bilmelisiniz. Başkalarına hangi mutluluğu ulaştıracaksanız, ulaştırmayı planlıyorsanız onu iki ile çarpın. Siz o mutluluğun derhal sahibi olursunuz. Birinci mutluluğu Allah-u Teala size sunar. İkincisini de ruhunuz nefsinize sunar. İki ayrı cepheden iki defa mutluluğu yaşarsanız, mutluluğunuz başkalarına sunduğunuz mutluluktan geçer. Birinci yoksa, sizin başkalarına mutluluk vermek talebiniz yoksa, ikinci de yoktur. Şeytan hiç kimseye hiçbir devirde mutluluk vermemiştir. Herkes şeytanın düşmanıdır. Şeytan herkese düşmandır. Öyleyse bu söylediğimi hiç unutmayın. Şeytan ne ister, Allah ne ister? Dikkatle bakın, hepiniz ona göre verin. Allah-u Teala hepinizin birbirinize dost olmasını ister. Can dostu olmanızı ister. Bunun arkasında mutluluk vardır, huzur vardır. Şeytan da hepinizin birbirinize can düşmanı olmanızı ister. Bunun arkasında mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Şeytanın yaşadığı sonsuz zamanlar içerisinde hiçbir dostu olmayacaktır. Şeytan yaşadığı süreç içerisinde hiç kimsenin dostu olmayacaktır. Bütün insanlara verdiği her şey sadece onları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek içindir. Zaten verdikleri hep Allah'ın yasak ettikleridir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, neden Allah ile dost olmak varken neden şeytan ile dost oluyorsunuz? Aslında neden şeytan ile dost olmaya çalışıyorsunuz ve hüsrana düşüyorsunuz demek daha doğru. Çünkü sizin nefsinizde yaptığınız her davranış şeytanla dost olmaya çalışmanızın bir ifadesidir. Ama hiçbir zaman şeytan size dost olmayacaktır. Her zaman şeytan size sadece sizi cehenneme götürmek isteyen bir düşman kalacaktır. Öyleyse nefsinizin afetlerine sakın boyun eğmeyin. Sakın nefsinizin afetleriyle bir düzenin içine girmeyin sevgili kardeşlerim. En güzeline ulaşmaya çalışın. Her şeyin en güzeline. Bu da ancak Allah'ın size verdiklerini başkalarına sunmaya çalışmanızla gerçekleşir. Daha siz harekete geçtiğiniz an başkasını nasıl memnun ederim diye düşünmeye başladığınız an Allah bunu derhal görmüştür, işitmiştir, bilmiştir. Derhal size yardımcı olur. Derhal için iç dünyanızda bir mutluluğun oluştuğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bunu yaşamaya başladığınız zaman şuna hayıflanırsınız. Neden ben daha evvel böyle bir güzelliği fark edememişim? İblis beni nasıl bir şekilde kontrol altına almış ki ben bir türlü kendimi toparlayamamışım, hep mutsuz bir insan olmuşum. Arkasında iblisin yaptığını, şeytanın yaptığını bir türlü anlayamamışım. Sevgili kardeşlerim, şeytan hepinizi başkalarına düşman olmanız konusunda tek tek kullanır. İki kişi var diyelim. Önce birinciye, ikinci kişiye onu kızdıracak bir yanlış davranışta bulunması için telkinde bulunur. Başarabilirse birincinin yanlış davranışı, başkasını kızdıracak olan bir davranışı ikinciye ulaşmışsa şeytan hemen ikinciyle meşgul olur. Muradı ikinciyi kızdırıp birinciye bir kötü davranışta bulundurmaktır. Böylece spiralin giderek öfke spiralinin yükselmesini temin etmek isteyecektir. Şeytanın böyle bir hilesinin farkında bile olmayan insanlar bu hileye kapılarak nefslerinin tesiri altında, daha açık bir ifadeyle nefslerine şeytanın tesiri altında kendilerine kötü davrananlara onlardan daha kötü bir davranışla karşılık vermeye çalışırlar. Şeytanın ekmeğine yağ sürülmüştür. Kavga başlamıştır. Öyleyse ne yapacaktır iblis? Tekrar birinci tarafa dönecektir. İkincinin karşılığından daha sert bir karşılığı diğer tarafa ulaştırması için onu kandırmaya çalışacaktır. Bundan büyük haz duyar. Büyük mutluluk duyar. Dehasını, zekasını zaten çok beğenen, kendini beğenmiş bir kibirli bir mahluktur. Bu yüzden Adem Aleyhisselam'a secde etmemiştir. Ve görüyor musunuz sevgili izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler? Sizi nasıl elinde oyuncak ediyor? İşte ne zaman mutsuzsanız bu tuzağa düştünüz demektir. Şeytanın elinde bir oyuncak olduğunuzu hiç unutmayın. Ne zaman başkaları size nasıl davranırsa davransın, siz onların mutluluğu istikametinde cevaplar verirseniz, davranış biçimleri sergilerseniz, işte o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman siz şeytanı kullanmış olursunuz. Sizinle alay edemez. Sizi aldatamadığını görecektir. Dehşetli sıkılacaktır bu işe. Ve olmadık yollar deneyecektir. Sizi de tuzağına düşürebilmek için. Ama söylediğim kanunları eğer öğrenmişseniz size bu zokayı yutturamaz sevgili kardeşlerim. İşte benim söylediğim tarzda bir kişi Habil'di. Hazreti Adem'in çocuklarından Habil. O herkese en güzel davranışlarda bulunuyordu. Herkesten de en güzel karşılıkları alıyordu. Onun çevresiyle olan bu güzel ilişkileri kardeşi Kabil'i fena halde öfkelendiriyordu. Kabil şeytanı, nefsinin afetlerini hiç tanımıyordu. İçinden öyle geldiği için öyle davranıyordu. Bütün davranışları nefsaniydi. Herkesi kırıyor, herkese kötülük ediyordu. Ve kardeşi Habil'i de bu düşmanca davranışların neticesinde öldürdü. Oysa ki Habil ona hiçbir kötülükte bulunmamıştı. Sadece Habil'in verdiği kurbanı Allah-u Teala kabul etmiş, Kabil'in verdiği buğday hediyesini ise kabul etmemişti. Bu da davranışlarının tabii neticesi olarak Allah-u Teala tarafından cezalandırılmasıydı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz sadece güzeli yaşadığınız takdirde hayatınızın hiçbir dakikasında mutsuz olmamayı başarabilirsiniz. Yaşantınızı bu istikamette gerçekleştirin. Her şey öylesine güzel ki bu güzelliği sakın bozmayın. Sevin etrafınızdaki insanları. Onlardan nefret etmeyin. Onlardan uzak durmayın. Onlara en güzel davranışları sergileyin. Sevilen bir insan olun. Bunun yolu seven bir insan olmaktan geçer. Eğer çevrenizdeki insanları severseniz, onlar için her zaman fedakarlıklar yapmaya hazırsanız ve bunu her fırsatta gerçekleştiriyorsanız, ispat ediyorsanız mutlaka sevinirsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevin, birbirinize güzel davranışlarda bulunun, fırkalara ayrılmayın. Her yerde bütün kardeşlerimiz tek bir grup oluştursunlar. Sevgiye dayalı, saygıya dayalı, Allah'ın yolunda olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayan güzel, halis, mutlu insanlar. İşte geleceğin tablosu budur. Bu olacaktır. Her gün hatalarınızdan biraz daha sıyrılacaksınız. Her gün başka insanları daha çok seveceksiniz. Gelecekte bu büyük hakikat yerini bulacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öğreneceksiniz Allah'ın kanunlarını ve onun sizi mutlu etmesi istikametinde siz de kendinize ve neticede Allah'a yardımcı olacaksınız. En güzel davranışları sergileyerek, başkalarını mutlu ederek, başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun iki katını, en az iki katını siz yaşayarak. Mutluluğunuz başkalarına ulaştırabildiğiniz, ulaştırmaya çalıştığınız mutluluğun iki ile çarpımına eşittir. Hepinizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanız için Yüce Rabbimize sonsuz dualar ederek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ya kinestayen ihtinaz sıratı enestakiyyum. Sıratı lezzine enamte aleyhim gayil magdubi aleyhim ve reddalin. Amin.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Muhammed. Tevzi billahi ve şeytan ve cümle. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetiniz söz konusu. Allah'ın bütün insanları yaratma amacı onların sadece mutlu olmasıdır. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Saadetiniz Allah'ın hedefidir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse neden mutsuz mu diyorsunuz? Çünkü şeytan size tesir edebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istersiniz. Allah sizin mutlu olmanızı ister ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız şeytanın reçetesini değil, Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükunun halinin oluşmasıyla dış dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde sizin devamlı meşgul edenler. Seslerden biri Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin asla işlenmemesini ister. Bu ruhunuzun sesidir. Dolaylı olarak Allah'ın sesidir. İkincisi, Allah neyi emrettiyse onu yapmamayı ister. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi ister. Bu ise nefsinizin sesidir. Yani dolaylı olarak şeytanın sesidir. Bazen şeytanın sesi direkt olarak size ulaşır. Her güzel şeyden sizi men etmek ister. Yasak ettiği fiilleri de Allah'ın mutlaka işlemenizi ister.
Nefsinizin yaratılışı ile ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsiniz ise Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak ettiği fiil ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sür git. Uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sus ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyorsa, bir sevgi ortamı vücuda getiremiyorsanız etrafınızdaki insanlarla aranızda kavga var demektir. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emirler cephesinde emirlerinin yerine getirilmesini ister. Nefsinizin afetleri bunları size yaptırmaz. Şeytan bunları size yaptırmamak ister. Ve eğer Allah emir veriyor da yapmıyorsanız, emirler cephesinde kavga var. Allah'ın emirleriyle sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz. Yasaklarıyla kavga halindesiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlarla kavga sebebiyle. Emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Yasakları işliyorsunuz. Allah'a karşı geliyorsunuz. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde

bir yer söz konusu değil. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın emrine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komutan mevkinde olan akıl Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kaderini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genel dileğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani hevası. Ego kelimesinin karşılığı insanın heva ve hevesi, nefsin afetlerinin arzusu, talebi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Düşünün, mutlu mu olmak istiyorsunuz, mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Eğer cennette olmak istiyorsanız, yapacağınız şey hiçbir zaman zor şartlara sizi ulaştırmaz. Son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ebediyen orada kalırsınız. Aksi de varit, dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz. Ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız. Cehennemde kalacaksınız. Size birçok masal anlatırlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren mutlaka cennete girer. Hatta bırakınız İslam'ın 5 tane şartını, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen mutlaka cennete girer derler. Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan

15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre, diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah Teala beni diyor üçüncü kat alırsa kabul etmem. Ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine girecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılanlar. Oruç tutarlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her Perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutarlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları 10 tane insanla mürşitlerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe o kişiyi, bu kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane insanla mürşidine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah mutlaka Allah'ın ulaştırdığı mürşidinin de söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin. Ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidinin de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek, işte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşid tayin edecektir. O mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişi o mürşide ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz kılınmıştır. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti
dedikleri Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri, Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri, o cennete girmek var ya, orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah-u Teala bunun için sizden bir tek şey ister. Ne ister? Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Öyle diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de mutlaka cehenneme girer. Cennete girmesi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri size insanların yazdıkları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde bir, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim. O kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Cehenneme girenler hüsranda olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Müminin 103. Mizanları kurarız diyor Allah Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır. Allah Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak. Otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız
kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin ederim diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun. İstisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İllen lezine amini. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Kimdir amini olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amini olan kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amel olan kişi hüsranda değildir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyorlar. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyorlar. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amene olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı deneyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Olay bu mu? Kesinlikle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet kelimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet kelimesinde aynı garantiyi vermiş. Femen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhi le'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 62-63-64'te? Söylediği şey son derece açık. Allah Teala bu bapta buyuruyor ki

Ela inne evliya Allahı la hafun aleyhim ve la hum yahzanun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olurlar ve amin olmaları hasebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvap takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi, kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler Allah'a ermek diye bir şey yoktur diyebiliyorlarsa da kişiler ermiş olurlar. Ruhu Allah'a, Allah-u Teala ulaştırmayı garanti etti. İki ayette, Ankebut 5 ile Hud 29'da gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Allah'a ulaştırınca kişi evliya oluyor. Cennet saadeti de, dünya saadeti de onun oluyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah-u Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki, kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Takva sahibi olurlarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirlere, nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetleri görecek olanlar? Ali İmran 15 gelince, Ali İmran 198 gelince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri. Ve uzdifetül cenneti lil müttakine gayri vayn. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evvap olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırıp meava kavuşturanlar için, meava sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meava ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz, nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz, fizik gücünüzün Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah Teala onların mutlaka
cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet üçüncü kat cennet. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah-u Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık sapsatılar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söylenir. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz. Diyor o diyorlar. Biz de hiç öyle söylemiyoruz. Diyoruz ki cennete girmenin şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide giderse gitsin, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Bize de gelse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşidini mutlaka sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var. O kişiyi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennetine ulaştıracak. Ve üçüncü kat cennete ulaştıracak. Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yani onu evliya yapacak. Allah'ın evliyasından birisi yapacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bir kenara bırakın. İnsanların yazdığı kitaplar hayır. Söz konusu olan Kur'an. Ve Kur'an diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya yapar. Hayır, kişi bir şey yapmayacak. Ama kişi aynı zamanda her şeyi yapacak. Böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz. Şimdi ben diyorum ki kişi bir şey yapmayacak. Ondan sonra diyorum ki ama kişi her şeyi yapacak. Ne demek istiyorum? Kişi kendisini zora sokarak içinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacak. Allah-u Teala ona hepsini sevdirecek. Bu sebeple kişi her şeyi kendisi yapacak ama severek yapacak. Çünkü Allah sevdirecek onu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona verdiği 10 tane ihsanla 10. ihsanla mürşidini gösterir. Onu mürşidine Allah ulaştırır. O kişinin kalbinde irşat makamına karşı sevdiği Allah oluşturur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgiyi Allah oluşturmuştur. 4 talebeden sonra sahabeye tabi olan tabiinin kalbinde sahabeye karşı ister ensar olsun ister muhacirin sevdiği Allah oluşturmuştur. Öyleyse kişi bir şey yapmayacak, iradesinin dışında zorla istemediği hiçbir şey yapmayacak ama her şeyi yapacak. Neden? Her şeyi isteyecek. Namaz kılmak isteyecek kişi. Allah-u Teala ona zorla namaz kıldırmayacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona orucu sevdirecek. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, hanginiz bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah-u Teala sizi mutlaka 10 insanla mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinizi size gösterecek Allah. Gösterdiği zaman ne olur? Gösterdiği zaman tabi olursunuz. Ve ilk perşembe oruç tutarsınız. Eskiden de oruç tutuyordunuz. Hele sigara da içiyorsanız
Oruç sizin dayanılmaz, oruç sizin için dayanılmaz bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Oruç günleri çocuklarınızı dövüyordunuz, eşinize kötü davranıyordunuz, herkesle kavga ediyordunuz. Sigaranın verdiği huzursuzluk sebebiyle, o yoksa açlığın verdiği huzursuzluk sebebiyle. Ama öyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizi öyle bir mürşide ulaştıracaktır ki, siz onu seveceksiniz. Sevdiğiniz için ona ulaşacaksınız. Ve tabi oldunuz, ertesi gün perşembe diyelim, ilk haftalık orucunuzu tuttunuz, perşembe günleri oruç tutulur. Ama acıkmadınız. Ama sigara içmeyi de istemediniz. Şaştınız mı? Deneyin. Halep oradaysa, aşım burada. Deneyin. Görün bakalım, acıkacak mısınız? Sigara içmek isteyecek misiniz? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah için bu kadarı kâfi. O sizi öyle bir hüviyete sokacak ki, Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınızı açacak, kapanması lazım gelen kapıları, şeytanın kapılarını kapatacak. Ve içinizi sevgiyle dolduracak. Allah'ın emirlerini isteyerek, sevgiyle, severek yapan bir insan olacaksınız. Farkı anlatabiliyor muyum acaba? Başlangıçta insanın bütün kapıları, Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşat makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşat makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşat makamının sözlerini kulakları duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. O kişinin kalbinde ekinnet vardır. Kişi duyduklarını kalbine indirir, gördüklerini kalbine indirir ama kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemez. Kendisine mal edemez irşat makamının söylediklerini. Allah'a, Allah'ın istediği istikamette açık olması lazım gelen gözler perdeli, kulaklar mühürlü, vakrayla mühürlü, duymuyor, görmüyor, bakıyor, duyuyor, işitmiyor, manaya varamıyor, kalp idrak etmiyor, kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ard arda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali. Bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin gözünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı, göğüsten kalbe nur yolu açıldı, kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel, iradesini bu konuya has olarak sevk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki, bu kapıların açılması neyi ifade eder? İrşat makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mührü Allah-u Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin, bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini
Allah Teala o kalpten de aldı. Yerine Allah imanı yazdı Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin. Onlar gidiyor Allah Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onları diyor mümin saymayız. Onlar mümin değillerdir. Hicret 14'te Allah Teala diyor ki Habibim Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Siz ağzınızda mümin olduğunuzu söylüyorsunuz ama kalbiniz mümin değil diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ne oldu? Gözlerindeki perde kalktı. Kulaklardaki vaka engel kalktı. Kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. O kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda. Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne girecek. Göğsünden şifreli ruh takibeleri kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak. Kalbin mührünü bastıracak aşağı zülmani kapıya kadar. Zülmani kapıyı kilitleyecek. Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle bir defa mühür aşağı indikten sonra, zülmani kapıyı mühürledikten sonra o kapının üzerindeki rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı o kişi hayatta bulunduğu sürece zikir yapacağı için baskı da devam edeceğinden asla zülmani kapıdaki mühür açılmaz. Açılmazsa şeytanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı demektir. O kalbin içine, nurlar tarafından işgal edilmiş o kalbin içine şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değil. İşte o kişi nefsindeki bütün afetler fazilete çevrilmiş olan insandır. Nefsinin kalbi de ruhunun kalbi gibi olmuştur. Ruh hasletlerle %100 dolu, nefs faziletlerle %100 dolu ama ikisi de aynı standartlarda. Faziletler de, hasletler de Allah neyi emretmişse mutlaka onu gerçekleştiriyorlar. Faziletler de, hasletler de Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyorlar. Ne oldu? Kişi daimi zikre ulaştı. Dünya saadetinin de bütününe erdi. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel mi? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış.
şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah-u Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah-u Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah kıyamet günü, affedersiniz, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse bir defa daha söylüyoruz ki kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir. Kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler diyorlar ki bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşit bul, tabi ol. Asıl söylediğin özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa kimdir mürşit? Falanca mürşit. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah-u Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah-u Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün, kulenin zemin katında bir kapı olsun, o kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin bilmem 17. katında da, en üst katında da boşluğa açılan bir tane kapı olsun, o kapının da kilidi mürşit. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi o 7 tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bundan. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin bir 7 tane o katı yükselip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse 7 kat değil 10 katlık bir kule düşünün. Allah-u Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşit seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahu kastus sebil diyor Allah Teala, sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha, git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş, bir mürşide ulaşmış, hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini, sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka üçüncü kat cennete sizi sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını temizleyeceğini garanti ediyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle. İnsanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için fitne halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunun manası o kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Öyleyse eni dünyalar kadar olan cennete doğru koşun. O sizin için hazır vaziyette sizi bekliyor. Bir dileğinize bakar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Bir güzel Ramazan akşamında, yani öğleninde demek istedim. Yine bir aradayız. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir taraftan teknik arzular, bir taraftan da bizlerin birbirine olan muhabbeti, sevgisi, Allah yolundaki beraberliğimiz. Bir defa da şeytanın ayağını kırdık. Teknik arzayı alt ettik ama ne zaman yeni birisinin olacak konusunda bir kesin soruyu sahibi değiliz. Ama yakın bir gelecekte bunların hepsini alt edebileceğimizi düşünüyoruz. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve izleyenler, Allah'ın üzerimize farz kıldığı ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaştırılması konusundan bahsediyorduk. İşte söz konusu olan o. Farzların iki tanesini söylemiştik. İkincisi Rum suresinin 31. ayeti kerimesi ve Allah Teala buyuruyor ki Rum 31'de minibine ileyhi ve yettekun, ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol buyuruyor Allah Teala. Sonra mı Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi İrci'i ila Rabbiki, bundan demin bahsetmiştik. Bu ayetin Bakara 156'ya tekabül ettiğini, onun sonucu olduğunu söylemiştik. Bakara 156'da Allah Teala diyordu ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen bu insanlar İrci'i ile Rabbiki emrinin gereği olarak bunu söylüyorlar. Çünkü Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ruhunuzun geldiği yer Allah'tır. Allah'a onu tekrar geri gönderin buyuruyor. Ve bu evre riayet edenlerin durumunu söylüyor. Onlar mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarını söylüyor. Bunlar kim bu insanlar, ulaştıranlar? Bu talebin, Allah'a ulaştırma talebinin sahipleri. Bakın Allah Teala nasıl tarif ediyor onları Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Diyor ki Allah Teala ve sa'inu ve sabru ve salatu innehu le kebiretun illa alel haşiyin اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِنَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin. Mürşidinize ulaşma imkanını, istihaneyi, Allah'ın sizi mürşidinize ulaştırmasını isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Şimdi huşu sahiplerinin tarifine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? اَلَّذ۪ينَ يَذُنُّونَ اَنَّهُمْ بِلَّاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar ruhlarını Allah'a ölmeden evvel mülaki kılacaklarını, ulaştıracaklarını kesin şekilde yakin hasıl ederek yerine getirecek olanlardır. ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde yakın hastalık inananlardır. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve onlar aynı zamanda ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine yakın hastalık inananlardır. Tabii bu ikincisi ölümden sonra Azrail Aleyhisselam tarafından gerçekleştiriliyor. Öyleyse bu insanlar ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar işte Bakara Suresinin 156. ayet-i kerimesindeki aynı insanlar. Biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a geri döneceğiz diyenler. Ruhlarını Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına inandıkları için böyle söylediler. Onlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 3 ayet oldu ki Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamız gerektiğini üzerimize farz kılıyor. Gelelim 4. ayete. 4. ayet Zariyat 50 Efirru ilallahi buyuruyor Allah-u Teala. Allah'a firayet. Yani Allah'a kaç ve sığın. İşte Allah'a sığınmak demek ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah'a sığınması, Allah'ın ruhumuza sığınak olması. Olur mu böyle bir şey? Elbette olur. Allah-u Teala son derece et olarak bu dizaynı Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, sığınması, bu hedefe ulaşmamız. Allah-u Teala bu istikamette ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaktan bahsediyor. Kim Allah-u Teala'ya ruhunu ölmeden evvel ulaştırırsa o bu hedefe ulaşmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a mülaki olacaklarından kesin şekilde emin olanlar, onlar Allah'a sığınanlardır. Allah'a ulaş ve sığın, Allah'a kaç ve Allah'a sığın buyurarak firar etmek, kaçıp bir yere sığınmak anlamını taşıyor. İşte bir müşriden yapılan tövbeden sonraki ayet, kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi varsa ne olacağını anlatıyor Allah Teala. Nebi 39 Zalikel yevmel hakkı ve men şahit taze ile rabbihi meyaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol iddiaz eder. Ve ruh Allah'a varınca Allah kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. Yani ruh Allah'a sığınmış olur. Allah'a firar etmiş, Allah'a kaçmış ve Allah'a sığınmıştır. Böyle olan insanlara, ruhlarını Allah'a ulaştırmış olan insanlara Allah Teala evvab adını veriyor. Evvab, meaba sığınan demek. Meaba yani sığınağa sığınan. Kaf suresi 31 ve 32. ayetler ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri bayit azamatu adune li külli evvabin hafiz diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunan cennet budur diyor Allah Teala. Sonra da açıklamasını getiriyor. diyor ki işte vaad olunan cenneti dedikten sonra kimlerin bu cennete ulaşacağını, takva sahibi kimlerin olduğunu iki ayrı hüviyetten açıklıyor. Bir, evvap olanlar için, yani mehaba sayılanlar için. İki, hafiz olanlar için.

severim diye hepimize farz kılıyor sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Bu dördüncü farz ayeti kerime ruhun Allah'a ölmeden ulaşması konusunda. Beşinci farz. Lokman 15. Allah Teala buyuruyor ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Onun yoluna uy. Yani sen de aynı yolu takip ederek, sırat-ı müstakimi takip ederek sen de bana ulaş buyuruyor Allah Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allahü yedi darüsselamü yehdi men yeşâyü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve Allah Teala kimi o teslim yurduna, selam yurduna davet ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. Öyleyse selam yurdu ve teslim yurdu Allah'ın zatı. Nereden çıkartıyoruz bunu? Allah'ın zatı, çünkü Allah Teala kimi o selam yurduna ulaştıracaksa onların sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yani bilmecenin cevabı sırat-ı müstakim kelimesinde. Sırat-ı müstakim nedir? Nisa suresinin 175. ayeti kerimesinde Allah-u Teala sırat-ı müstakimin ne olduğunu açıklıyor hepimize. Bakıyoruz, sırat-ı müstakim konusunda Allah-u Teala kesin bir olgudan bahsediyor. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları ne yapar diyor Allah Teala onları? Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu sırat-ı müstakimin hedefinden de bahsediyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Öyleyse sırat-ı müstakim isimli bir yol var. Ruhumuzu biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırıyor. Ve Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala bu istikamette kesin bir olgudan bahsediyor bize. Bu olgu gereğince bizler Allah'ın eğer sırat-ı müstakime ruhumuzu ulaştırdığı kişilersek sırat-ı müstakim ruhumuzu Allah'a ulaştıracaktır. Öyleyse teslim yurdu manasını Allah-u Teala'nın kullandığı selam yurdu, selamet yurdu Allah'ın zatıdır. Altıncı defa Allah-u Teala zatına davet ediyor. Ve yedinci ayet-i kerime. Bu yedinci ayet-i kerime sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında bizi mutlaka Allah'a ulaşmaya kesin hedef gösteren bir ayet-i kerime. 158 diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön, Rabbine ulaş. Öyleyse ifade son derece açık. Zikrettiğimiz takdirde Allah'a ulaşacağız. Neden zikrettiğimiz takdirde Allah'a ulaşacağız? Zikretmeseydik ulaşmayacak mıydık? Kesin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zikretmeyen bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mürşidimize ulaştıktan sonra kalbimizdeki son üç şart gerçekleşir. Kalbimizin mühürü açılır. Kalbimizin içindeki küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından alınıp dışarı atılır. Kalbimizin içine iman yazılır. Sevgili öğrenciler,

İzleyenler ve dinleyenler, eğer Allah Teala kalbimizin içine imanı yazarsa ne olur? Zikir yaptığımız zaman kalbimizdeki yedi tane kavşartı tamam olduğu için nefs tezkiyesine başlarız. Yani Allah'ın katından gelen rahmet, fazl-ı selavat göğsümüzden kalbimize ulaşır. Yolu takip ederek kalbimizin mührünü aşağı indirir. Zilvani kapıyı kapatır ve nefsimizin kalbindeki nurların birikimi başlar. Nasıl başlar? Rahmet, fazl-ı selavattan fazılları nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin çekim gücü etrafında toparlamaya başlar. Ve bu etrafında toparladığı rahmet, fazl ve salavat partiküllerinden fazıllar birikim yapmaya başlarlar. Yüzde bir, iki derken ilk yüzde yedi birikimle nefse emmareye ulaşırız. Bu nefsi emmare kademesinde nefsimizin kalbindeki nur birikimi yüzde yediyi oluşturur. Ruhumuz da zemin kattan birinci kata ulaşır. Sonra mı? Sonra daha çok zikrederiz. Ve nefs-i levvame kademesinde ruhumuz ikinci kata ulaşır. Mülhime kademesinde üçüncü kata, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır. Öyleyse sevgili öğrenciler ve izleyenler, demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizi tezkiye etmemiz lazım. Onun için Allah-u Teala Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş diyor. Eğer zikretmesek, zikir yoksa ruhumuzun Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Peki bu ulaşma nasıl gerçekleşir? Nefsimizin kalbindeki iman kelimesi nefsimizin kalbini müzeyyen kılar. Böyle ifade ediyor Allah-u Teala. Nefsimizin kalbindeki nurlar nefsimizin kalbinde birikime başlıyor. Yüzde bir, iki derken yüzde yediye ulaşıyor. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime, nefsi emmare. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma umeru nefsi innen nefse emmaretin bisuin illa ma rahime rabbim. Ya Rabbi diyor Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler onlar hariç diyor Allah-u Teala. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda bizler için Allah-u Teala'nın bir dizaynı söz konusu. Ruhumuzun Allah'a ulaşması için nefs tezkiyesine başlamamız lazım. Ve nefs tezkiyesi yaptıkça gök katlarını birer birer aşacağız. İlk izleyicinin bir birikimi nefse emareyi oluşturuyor. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluyken artık bu afetlerin %7'si fazilete çevrilmiş. Nefsimizin afetlerine değil, ruhumuzun hasretlerine tabi olmuş ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada farklı bir ortamdayız. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. Neden? Nefsimizin vücudumuzun içinde bir rehine olduğunu söylüyor Allah-u Teala Müddessir Suresinin 38. ayet, 39-40. ayet-i kerimesinde. Külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler diyor Allah-u Teala rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Yani iktisap ettikleri dereceler
yükseldikçe rehinelikten kurtulacaktır diyor Allah Teala. Bu dereceler yükselmedikçe nefsimizin kalbindeki afetlerden yarısından daha fazlası değişmedikçe o kişinin nefsinin rehinelikten kurtulması mümkün değildir. Öyleyse birinci gök katına ruhumuz ulaşıyor. Nasıl? Rehine olan nefs %7 nur birikiminde birinci gök katına ait olan kapının açılması için uzaktan kontrol imkanını elde eder. Bu nefsin %7'lik tezkiyesine bağlıdır. İlk %7 nefste nur birikimi, böylece göğün birinci kapısının açılması, birinci kat kapısının açılması ve ruhumuzun bizden ayrılan Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun birinci gök katına ulaşması. Mürşidimize ulaştığımız zaman ruhumuz bizden ayrılır mı? Ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar ve ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Sonra ne olur? Sonra ikinci defa %7 birikimi gerçekleşir ve nefsi levvameye ulaşırız. İkinci gök katının kapılarının anahtarını, uzaktan kumanda aletini nefs elde etmiştir. %7 nur birikimiyle, nefs tezkiyesiyle. Burası nefsi levvamedir. Kişi nefsini levmetmekte, kınamaktadır. Suç işlemek istememektedir. Ama ne yazık ki nefsi şeytanla işbirliği edip afetlerin hevasına uyarak onu devamlı aldatmaktadır ve ona devamlı günah işletmektedir. Bu yüzden de kişi nefsini fena halde kınamaktadır. Ama bir tarafında suçları, günahları işlemeye devam etmektedir. Buna rağmen nefsinin kalbinde artık %14'ü, hatta hoşuyla kazandığı %2'de 16'sı Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmamaya başlamıştır. Emrettiklerini mutlaka yapmaya başlamıştır. Bir %7 daha nur birikimi, nefs-i mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Nefs-i levvame için Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki فَلَا اُقْسُمُ بِالنَّفْسِ لَوَّامَةٍ. O levvame nefse katem ederim, yemin ederim diyor Allah-u Teala. Nefs-i mülhime'ye gelince Şem Suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde Allah-u Teala şunu söylüyor. وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَّاهَا فَاَلْهَمَهَا فِجُرَهَا وَتَقْوَاهَا تَقْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَّاهَا. O nefse ve onu dizayn edene, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve kim o nefsini tezkiye ederse andolsun ki sadece onlar felaha ererler. İşte bir rehine olan nefsimizin başarı kazanması ve bir hedefe yönelmemiz, ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi kademe kademe nefsimizin tezkiyesine bağımlı. Sonra 4. defa %7 nur birikimi nefs-i mutmainneye ulaştırır bizi. Onlar ki nefs tezkiyesi yapmışlar ve mutmain olmuşlardır diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki bilin ki nefsler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Rad Suresi 28. ayet-i kerime. Biliniz ki nefsler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse mutmainlik kademesinde kişi doyuma ulaşmıştır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan artık kişi emin olmuştur. Nefsinin hırsı
ona istemediği şeyleri, haram para kazanmayı yaptıramaz. Allah'ın verdiği paranın kendisi için yeterli olduğuna ulaşan kişi şöyle düşünür: eğer bu para, görüyorum ki benim ihtiyaçlarımı karşılıyor, niçin Allah Teala bana daha fazla para vermiyor? Anlıyorum ki ben, Allah Teala bana daha çok para verseydi, onu Allah'ın yolunda değil, Allah'ın yasak ettiği yollarda belki de harcayacaktı ve o para bana mutluluk getirmediği gibi bana değer kaybettirecekti, Allah'ın gözünde küçük düşürecekti beni. Ve görüyorum ki Allah'ın bana verdiği bu nimet benim bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor. Öyleyse daha ne isterim diyor kişi, Allah'ın verdiklerinin kendisini hırs ile helal olmayan yollara ulaştırmadığı bir noktaya kişi vasıl olmuştur. Doyuma ulaşmıştır. Allah'ın verdikleri her açıdan kendisine yetmektedir. Bu mevsimimizin 4. kademesi. Ruhumuz mu? O da her kademede olduğu gibi bir kademe daha yükselmiştir. 4. gök katına ulaşmıştır. Sonra Allah'tan razı oluyoruz. 5. defa nefsimizin kalbinde nur birikimi. Ruhumuz 5. gök katında. 6. defa %7 nur birikimi. Allah bizden razı oluyor. Ruhumuz 6. gök katında. Allah Teala Fecr Suresinin 28. ayet-i kerimesinde radiyeten radiyet diyor. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ve bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Bu noktada nefsimizin kalbindeki nur birikimi %51'e ulaşıyor. 7 kere 7 %7'den 7 defa %49. 2 defa şurada kazandığımız nur %51. Nefsimizin kalbindeki nurlar karanlıkları bu noktada aşar. Burası bir dönüm noktasıdır. Gecenin alacakaranlığa kesin olarak döndüğü ve aydınlığı karanlıklara hakim olduğu noktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan itibaren artık her şey farklıdır. Başlangıçta nefsimizin kalbinde şeytan %100 nefsimizin bütün afetlerine tesir etmek imkanının sahibiydi. Böylece Allah Teala'nın neden fizik vücudumuza şeytana kul olan bir nefs olarak bakıyordu? İşte bunun için fizik vücudumuz şeytana kul eder. Çünkü şeytan nefsimizin afetlerinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibi ve hep dediğini yaptırıyor bu tesirden. Aklımız da eğer Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, yasak ettiği fiillerin rahat rahat işlendiği, emirlerin de asla yerine getirilmediği bir ortamda şuur kazanmışsa, bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Böyle bir dizaynda aklımız şuur kazandıysa, Allah'ın yasak ettiği ne kadar fiil varsa onların hepsine evet diyecektir, işletecektir, emrettiği şeyleri de yaptırmayacaktır. Böylece şeytanın ekmeğine yağ sürülmüş olacaktır. Şeytanın ve nefsin dedikleri olacaktır. Ruhun dedikleri gerçekleşmeyecektir. İşte başlangıçtaki %100 bu noktada olan nefsimiz bu 7. kademeye geldiği zaman, tezkiye kademesine ulaştığı zaman nefsimizin kalbine şeytanın hakimiyeti artık yoktur. Karanlıklar, yani şeytanın tesir sahası %100'den %49'a düşmüştür. Nefsimizin kalbinin %51'i Allah'ın nurlarıyla donatılmıştır. Öyleyse bu noktada nefsimiz için bir kurtuluş, bir hasretlerin afetleri aşması olayı söz konusudur. Hakimiyet artık Allah'ın nurlarındadır.
Ruh da Allah'a ulaşır. İşte Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur. Neden? Çünkü nefsimiz ezelde Allah'a yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Öyleyse tezkiye olan bütün nefsler Allah'a verdikleri yeminlerini gerçekleştirmek üzere tezkiye olurlar. Bu ise onların yeminleri için tezkiye olduklarını, yani o nefs için kendisi için tezkiye olduğunu kesin işaretini taşır. Ve ruh Allah'a geri döner. İlallahil vasir diyor. Ve onların ruhu Allah'a geri döner. Allah'a ulaşır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, rehine 7 tane gök katının anahtarını her %7 nur birikiminde ele geçirmiştir. Ruh Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında 22. basamakta ifna olur, yok olur. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Ruh isyandan kurtulmuş, 11 defa Allah'ın üzerine farz kıldığı bir güzelliği tamamlamıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. İslam dini Allah'a teslim olma dinidir. Zaten Allah'a teslim olmaktan başka bir din de hiç olmamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın zikriyle ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Görüyorsunuz ki zikrimiz arttıkça nefsimizin kalbindeki nur birikimi artıyor ve artan nur birikimine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor, Allah'a ulaşıyor. Zikrimizin artan boyutlarına paralel olarak. Sevgili kardeşlerim, burada ruhumuzun hidayete ermesi söz konusudur. Görüyorsunuz ki Allah Teala ruhumuzu affedersiniz Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 11 defa farz kılmış. Bu farzlardan 7 tanesini söylemiştik. 8.'si Allah-u Teala'nın düzeninde Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Bir evvelki ayette Ra'd 20'de اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ diyorlar. Ahdlerini, 3 yeminlerini birden ifade ederler ve özellikle ruhlarının Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misaklarını çiğnemezler. Onlar ahdlerini ifade ederler, misaklarını bozmazlar diyen Allah-u Teala 28. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada
Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasının üzerimize farz olduğunu, onun bir emir olduğunu kesin bir şekilde ifade ederek bize ispat ediyor Allah Teala. Bu bir emirdir diyor. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın bize açıkça verdiği bütün emirler farzdır. Ve böylece ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasının farziyeti 8. defa gerçekleşiyor. 9. farz da Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki

0: Bu noktada Allah-u Teala'nın dizaynı üzerimize değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetini yerine getirin. Allah'ın davetine icabet edin buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın davetine icabet ettiğimiz noktada görüyoruz ki Allah'ın daveti kendi zatınadır. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinden Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve oraya ulaştıracaklarını sırat-ı müstakime, yani Allah'a ulaştıran yola ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse selam yurdu Allah'ın zatıdır ve Allah'ın daveti kendi zatınadır. Şura 47'de Allah'ın davetine icabet edin diyor. Yani ruhunuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştırın buyuruyor Allah-u Teala. 10. Farz Maide 7. Ezelde Allah-u Teala diyor ki bize, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Eleştü Rabbiküm. Gari dediler ki bela, evet demişiz Allah-u Teala'ya. Sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra Allah-u Teala diyor ki, öyleyse emrime itaat edin. Ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Tezkiye olacağınızı dair, hidayete ereceğinizi dair, ey fizikçiler, sizlerden de ahit istiyorum. Hidayete ereceğinizi dair, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağınızı dair ve ey ruhlar, sizlerden bir istek istiyorum. Ölmeden evvel fizik vücutlarınız bana geri dönüp teslim olacağınızı dair, hidayet ereceğinizi dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Diyoruz ki semina, işittik. Allah Teala buyuruyor ki öyleyse itaat edin. Ve nefslerimiz, ruhlarımız ve fizik vücutlarımız Allah'a yemin, misak ve ahd veriyorlar. Ve Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atane. İşittiniz mi diyor? Semina diyoruz, işittik. İtaat ettiniz mi diyor? İtaat ettik diyoruz, atane. Yemin, misak ve ahd verilmiş ve Allah Teala diyor ki üzerinize bana verdiğiniz yeminlerinizi, misaklarınızı ve ahdlerinizi farz kıldım diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece misakimiz üzerimize 10. defa farz kılınmış oluyor ve İnam suresinin 152. ayet-i kerimesiyle 11. defa farz kılınıyor ve bir ahdullahi effu diyor Allah Teala. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin. Demin görmüştük ki Rahat suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala ellezine yufune bi ahdillahi diyor. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler ve özellikle misaklarını bozmazlar diyor. Ahdin ifasında misakin ön planda geldiğini görüyoruz. Ve tabiatıyla misakta içeriyor bu. Nitekim biliyorsunuz ki Rahat 28 Allah Teala ondan sonra ve onlar Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaştırılması olayıyla karşı karşıyayız. Bu bizi Allah'ın evliyası kılar. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, Allah'a teslim etmişse, ilk teslimin sahibi olmuştur. İlk teslim o kişiyi Allah'a teslime ulaştırmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Böylece İslam olmanın birinci teslimi gerçekleştirilmiştir. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Ama Allah Teala sadece ruhumuzdan hidayet konusunda yemin almamış. fizik vücudumuzda da hidayet konusunda ağa kalmış. Yani fizik vücudumuzu hidayete henüz tamamlanmamış. Henüz Allah'a teslim olmamış. Bu sebeple fena makamında, yani ruhumuzun Allah'ta ifna olması makamında nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e ulaşır ve Allah Teala bize bir taht ihsan eder. Beka makamının sahibi oluruz. %10 nur birikimi de orada gerçekleşir. %71 nur birikimiyle zikrimiz günün yarısını aşar. Ve böylece biz züht sahibi oluruz, zahit oluruz. Zikrimiz her gün günün yarısından daha fazla oluşmaktadır. Ve nefsimizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşana kadar bu mimarimize devam ederiz. Bir de bakarız ki bir gün Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudumuz mutlaka yapıyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez oluyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta hedefe ulaştığımız noktalar fizik vücudumuz için. Fizik vücudumuz da Allah'a teslim olmuştur ahsen olarak. Böylece fizik vücudumuzun Allah'a tesliminde nefsimizde halen %9'dan daha fazla karanlık mevcut olduğu için Allah Teala aslında fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği, hiçbir fiili işlemediği halde ona aslında bu ifade onun ahsen olmasını gerektirir. Ama ahsen demiyor, muhsin diyor. Henüz bulanık bir ortam vardır. Nefsin kalbinde hala afetler vardır. En az %9. Ve onun için buradaki ifade muhsin şeklinde. Nefsin kalbinde afetlerin var olduğunu Allah-u Teala muhsinleri tarif ederken fizik vücudun teslimleri onlar öfkelerini bitonlardır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ulaştığımız yerde Allah-u Teala'nın ikinci hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücudumuzda Allah'a teslim olmuş, fizik vücudumuzun da hidayeti tamamlanmıştır. Geriye nefsimizin hidayet ermesi kalmıştır. Birinci sırat-ı müstakim yükselerek Allah'a ulaşmamızı icap ettiren birinci sırat-ı müstakim ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla tamamlanmıştır. Sonra fizik vücudumuzun sırat-ı müstakiminde kemal derecelerinde olgunlaşmışız ve fizik vücudumuz Allah-u Teala'nın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanarak Allah'a teslim olmuştur. İkinci teslim ve ikinci sırat-ı müstakimin sonu, kemal derecelerinde olgunlaştıran sırat-ı müstakim. Bu noktaya kadar nefsimiz rehineydi. Ruhumuzun Allah'a ulaşıp teslim olduğu noktada nefsimiz bir rehine, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktaya kadar rehineliği devam ediyor. Ama ne zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olursa nefsimiz de artık rehinelikten kurtulur. O da bir emanet hüviyetine girer. O emaneti Allah'a teslim etmek için üçüncü sırat-ı müstakim üzerinde kemal derecelerinde olgunlaşmamız gerekiyor. Ve bu olgunlaşmanın sonu daimi zikirdir. Daimi zikre ulaştığımız andan itibaren nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bu afetlerin bütünüyle yok olduğu devrede Allah-u Teala'nın izniyle bir sonuca ulaşırız. Bütün afetler yok olmuştur. Nefsimiz tasfiye olmuştur. Nefsimiz artık Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Nefsimiz de Allah'a teslim olup hidayete ermiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç hidayetin tamamlandığı yer burasıdır. ruhumuzun da, reçimizin de, nefsimizin de Allah'a teslim olduğu, üç teslimin tamamlaması sebebiyle Allah'a gerçek anlamda İslam statüsüyle bağlı olduğumuz yere ulaşmıştır. Üç vücudumuzu da Allah'a teslim ederek İslam olmak şerefine burada ermişizdir. Bu nokta beşinci kat cenneti, bu nokta dünya saadetinin tamamını ihtiva eder. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci kat cenneti elde ederiz. Dünya saadetimiz yoktur. Mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci kat cenneti elde ederiz. Dünya saadetimiz yoktur. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman üçüncü kat cenneti elde ederiz. Dünya saadeti %50'yi aşmıştır. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dördüncü kat cennetin sahibiyiz. Ve dünya saadetinin %90'ının sahibiyiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman beşinci kat cennetin sahibiyiz. Dünya saadetinin de %100'üne sahibiz. Zülcenahayn olduğumuz cennet saadetinin de dünya saadetinin de sahibi olduğumuz yer burasıdır. İslam olmak şerefine erdiğimiz yer burasıdır. Üç hidayetimizi de tamamladığımız yer burasıdır. Ama altıncı ve yedinci kat cennetlerin henüz sahibi olamadık. Ne zaman Allah Teala bize Sittetül Müntaha'yı gösterirse, yedi katı gösterdiğinin en son noktasında, o zaman Allah Teala bizi tövbe-i nasuha çağırır. Ve ihlas makamının sahibi oluruz. İhlas makamının birinci mertebesinde tövbe-i nasuh tamamlandığı için bu mertebenin sahibi oluruz. İkinci mertebesinde Allah Teala başımızın üzerine nur ihsan eder. Salah nuru ve günahlarımızı örter. Üçüncü mertebesinde Allah Teala günahlarımızı sevaba çevirir. Dördüncü mertebesinde irşada ulaşırız. İşte burası altıncı kat cennetin sahibi kılar bizi. Buraya kadar Allah Teala'nın emirleri geçerlidir. Farzdır. Allah'a kul olmak, en üst seviyeye kadar kul olmak hepimizin üzerine farzdır. Kulluğun, umudiyetin en üst seviyesi irşada ermektir. Hani Allah Teala ne diyordu Bakara 186'da? Bu diyordu ki beni bana dua ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve irşada ulaşsınlar. Allah'ın davetinin sonu irşada ulaştığımız noktadır. Burası İhlas makamının beşinci, dördüncü mertebesidir. İrşada ulaşırız. Bütün sahabenin irşada ulaştığı vakasıyla karşı karşıyayız. Bundan sonrası bizim talebimize bağlıdır. Eğer biz Allah'a kul olmakla yetinmezsek, yaptığımız şeylerin, Allah'a karşı yaptığımız şeylerin yetersiz olduğunu düşünüyorsak, Allah'ın o muhteşem insanlarına karşı daha fazla hizmet vermek istiyorsak Allah'a köle olmayı talep ederiz. O zaman Allah Teala irademizi bağlar, altıncı mertebesine ulaşırız. Salah makamını arkadan irademizi ref eder, kaldırır, tamamen Allah'ın iradesine bağlanırız. Burası da altıncı mertebedir. Öyleyse dördüncü mertebede kulluk biter, beşinci mertebede iradeniz bağlanması, altıncı mertebede iradenin ref edilmesi, kaldırılması söz konusudur. Bu ikisi kulluk makamlarıdır ve Allah'ın bu ikisi kölelik makamlarıdır. Burada Allah Teala mutlaka irşad yetkisi verir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah kulunu irşada vazifeli kılar. Bu salahın altıncı kademesinden yukarısı yedinci kademe sadece bir tek kişiye aittir. Devrin imamına. Huzur namazının imamı tasarruf altındadır. ve ubudiyet makamını açtığı gibi küllelik makamını da en üst seviyede yaşamaktadır. İradesini yok ettikten başka kendine kumanda eden aklını da Allah'a teslim etmiştir. Ve Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir, Allah'ın söylediklerini söyleyebilir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkimizin son noktası buraya kadardır. Sadece devrin imamına has bir tasarruf olayı söz konusudur. Bu sebeple salah makamı bütün insanlar için 6 mertebeden ibarettir demek daha doğru olur. 7. mertebe çok özel bir mertebe olduğu için. Sevgili kardeşlerim, burada bu güzel Ramazan gününün sohbeti tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, canlarım, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir güzelliği daha Allah'ın sohbetinde beraberce yaşamayı Allah-u Teala bize bir defa daha nasip kıldı. Bir defa daha ona hep beraber sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah-u Teala'nın bizleri yeniden bir araya getirmesi dua ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi Zülcenayet kılması, hem dünya saadetini hem cennet saadetini sizlere nimet olarak teslim etmesi dualarımızda, dileklerimizde, niyazlarımızda bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Hocam efendimiz, evlenmeyen hürmet ediyoruz inşallah. Evet, muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler, bir eşsiz Ramazan sohbeti, Ramazan günü sohbetinde daha sizlerle birlikte oldu muhterem efendimiz. Muhterem Efendimiz Rabbimize sonsuz hamd teşekkür ediyoruz ki bir eşsiz sohbetinize böylelikle bizi ulaştırdı. İnşallah bir dahaki sohbetinizde tekrar Efendimizle birlikte olmak ümidiyle hepimize çok kıymetli dualarınızı bekliyoruz. Ve mübarek ellerinizden sonsuz ümit ediyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Biz de hepinizin gözlerini öperiz muhabbetle. Allah hepinizden razı olsun.
2: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al. Fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl. Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. fizik vücudun teslimini de ihata ediyor, nefsin teslimini de ihata ediyor, irşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amene olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
3: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Ruh, nefs ve fizik vücut. Bir insan üç ayrı unsurdan oluşuyor. İnsanın nefsi var, insanın ruhu var, insanın fizik vücudu var. İşte şu anda sizlerle konuşan bizim fizik vücudumuz. Nefsinizi de hepiniz biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz rüya görmüşsünüzdür. Görmektesiniz. İşte rüyada gördüğünüz sizin nefsinizdir. Görmediğiniz sadece ruhunuz. Belki bir gün Allah-u Teala gönül gözünüzü açar. Sizlere de seyri suluku gösterir. Yani şu dünyada verilen gezegendeki insanlar hangi dergahta toplanıyor, nasıl toplanıyor, nasıl sıralar oluşturuyor, nasıl secdede oluyorlar, namazlarını kılıyorlar, nasıl altın kapıdan geçip 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşıyorlar. Bunların hepsi o zaman size gösterilir ve ruhun ne olduğu konusunda hiçbir tereddüdünüz kalmaz. Öyleyse fizik vücutlar konusunda daha fazla bir şey söylemek gerekmiyor. Şu fizik vücut, bu şu anda sizinle konuşan bizim fizik vücudumuz. Bu dünyada verilen gezegen, bu fizik vücudun standartlarında yaratıldı. Fizik vücut da dünya adı verilen bu gezegende yaşamak için vücuda getirildi. Allah Teala buyuruyor ki ben muhakkak ki arzda bir halife yaratacağım. Ve bu dünyanın halifesi olarak Adem Aleyhisselam'ı yarattı Allah Teala. İlk insan. Ondan, onun kaburga kemiğinden Havva Anamızı yarattı. Ve hadi ikiniz birlikte aşağı inin diye emir verdi o ikisine. Ve ikisi dünyada verilen bu gezegene indiler. Önemli bir gezegen mi? Kainattaki en önemli gezegen. Neden? Çünkü Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen olmasan felekleri yaratmazdım. Yine diyor ki Habibim bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi Ey insanlar, sizin için yarattım diyor. Bizim için her şeyi yarattığını söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye yarattım diyor. Öyleyse bütün alemlere rahmet olarak yaratılan peygamberdir. O peygamberdi. Bütün alemlere rahmet olarak yaratıldı. Öyleyse dünya bütün alemlerin merkezini teşkil ediyor. Bu dünyadan çıkıyor. Ondan evvelki peygamber de bu dünyadandı, Hazreti İsa. Ondan evvelki, affedersiniz, Hazreti, evet, Hazreti İsa. Ondan evvelki peygamber de bu dünyadandı, Hazreti Musa. Ondan evvel Hazreti Süleyman. Daha birçok peygamber. Allah Teala hepsini alemlere rahmet olarak yarattı. O devirde onlar alemlere rahmetti. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize bakalım. Ruhumuz Allah'la direkt bir ilişkide. Çünkü ruhumuz bizim ruhumuz değil. Allah'ın ruhu. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْه۪يهِ. Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhundan bize üfürmüş Allah Teala. Böylece ruh sahibi olmuşuz. Peki bir insan ruhsuz yaşayabilir mi? Elbette yaşayabilir. Şu anda sizin karşınızda ruhsuz yaşayan birisi var. Ruh Allah'tan gelmiştir. Allah'a mutlaka geri dönecektir. Ve Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. İrci-i emri, ruhun Allah'a geri dönmesi emridir. Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Kime söylüyor? Üç vücuttan oluşuyoruz. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz. Ruhumuza söylüyor Allah Teala. İrci-i ila rabbiki, ila rabbiki. Nefsimize ne diyor? Nefsimize Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Böylece Rabbine ruhun ulaşabilsin. Çünkü nefs Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, nefsin tezkiyesi başlayamaz. Bundan sonra kişiyi Allah Teala mürşidine ulaştıracaktır. Ve mürşidine ulaştığı andan itibaren nefsin tezkiyesi başlayacaktır. Çünkü bir insan mürşidine ulaştıktan sonraki devrede bir farklı situasyon içine girer, durum içine girer. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah onda hemen gelişmeleri tahakkuk ettirir. Bu gelişmeler o kişinin Allah'tan mürşidini istemesi için zemin hazırlar. Kişiye Allah-u Teala'nın öğretisi, kendisine ulaşmanın, insan ruhunun Allah'a ulaşmasının ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşeceği bir vaka olarak çıkıyor Kur'an-ı Kerim'de karşımıza. Ondan evvel İncil'le, ondan evvel Tevrat'la. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve sevgili öğrenciler, Allah Teala'nın dini bir tanedir. Hiçbir zaman iki din, üç din, dört din Allah Teala indirmemiştir. Bir tek din vardır. O din Allah'a teslim olma dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esas gösterir. Bir, vahdet akidesi, Allah'ın tekliği. İki, tevhid akidesi, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir teklim, tek bir toplum. Allah'a ulaşmayı, yani ruhu, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Öldükten sonra herkesin ruhu Azrail aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından alınır. O ruh 7 tane gök katı bu grup tarafından aşırılarak, 7 gök katını aşarak beraberce o ruhla 7. gök katının Sidretül Müntehasına kadar Azrail aleyhisselam ve onun adamları, onun takımı, onun yardımcıları, melekler, Azrail aleyhisselam da bir melektir. 7. gök katının 7. aleminin sonuna kadar, Sidretül Münteha'ya kadar ulaşırlar, orada kalırlar. Ve ruh oradan dikey bir yolculukla otomatik olarak Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olur. Bu fena fillah işlemidir. Yani o kişinin ruhunun Allah'ta fani olması, fena kelimesi ve fani kelimesi aynı kökten geliyor. Fena fillah demek, fi içinde demek, Allah, Allah demek, fena fani olmak, Allah'ın içinde fani olmak, Allah'ın zatında kaybolmak, yok olmak, Allah'ın zatına ulaşan ruh, bizdeyken, bizim ruhumuzken ya da biz öyle çağırırken onu, bizim ruhumuz diye düşünürken, ruh gerçek sahibi olan Allah'a ulaşmıştır. Allah da yok olur. Peki bu ruhun artık bir daha dönmeyeceği istikametinde bir şey olabilir mi? Dönmek veya dönmemek değil ama ruh Allah'ın zatında yok olduktan sonra o kişinin seviyesi, nefsinin bu dünyadaki seviyesi, eğer huzur namazına iştirakini sağlayacak olan bir seviye gösteriyorsa, o zaman o kişi Allah-u Teala'nın zatından yeniden ayrılacaktır. Ve huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının saflarına katılacaktır. Huzur namazını devrin imamı kıldırır. Bu devirdeki devrin imamı, o biziz. Ama devrin imamının aslında peygamber olması gerekiyor. Nebi olması gerekiyor ama biz nebi değiliz, biz peygamber değiliz. Nebi, Kur'an-ı Kerim'de peygamber manasına gelen kelimedir. Peygamber kelimesi Farsçadır. Bizim dilimize girmiş ve peygamber olarak yerleşmiştir. Ama Arapçası, Kur'an'daki kelime, Kur'an'da Allah Teala'nın kullandığı kelime, peygamber kelimesi değildir, nebi kelimesidir. Nebi, peygamber demektir. Resul ise, risaletle görevlendirilmiştir.

hangi dil ayrı dil konuşuluyorsa o kavimlerin hepsinde Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Diyor ki Allah Teala hiçbir kavim yoktur ki biz ona Resul göndermiş olmayalım. Hiçbir kavim yoktur ki biz onu Resulsüz bırakmayalım. Diyor ki Mü'minin 44'te Allah Teala biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz, ederiz, hayata getiririz ve ard arda o Resulleri hayata getiririz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın Resulleri hayata getirmesi söz konusudur. İşte o Resullerin her biri kendi kavminde kendi diliyle insanlara öğretir. Son peygamber olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün kavimlerde Resul vardı ama peygamberlerin olduğu devirde bir kavimde peygamber vardı. O sadece bu dünyanın değil, bu alemin değil, bütün alemlerin üzerine görev yapardı peygamberler. Son peygamber olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala buyuruyor ki Habibim biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. İşte bir peygamberde, bir resulde, herhangi bir insanda bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan yaratılmıştır. Fizik vücutlarımız hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Hepinizin bildiği fizik vücutlar. Ama nefs deyince Allah Teala neyi anlatıyor? Nefs deyince konunun başlangıcını düşüneceksiniz. Başlangıçta bütün insanların nefsleri %100 afetlerle doludur. Ve gene başlangıçta bütün insanların mutlaka bir de ruhu vardır. Bir nefs, bir ruh, bir fizik vücut, bir üçlüdür. Bütün insanlar bu üçlüyle oluşturulur. Kişi doğduğu zaman Allah Teala onun içine ruhundan üfürür. Nefsi de o fizik vücutla beraber mevcuttur. İçi, nefsin içi afetlerle doludur. Ruh üfürülür, ruh da %100 hasletlerle doludur. Yani nefsimiz Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. 19 grup afet nefsin içinde mevcuttur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar gibi 19 tane afet nefsin afetleridir. Ruhta ise bu afetlerin tam zıttı olan hasletler vardır. Nefsin isyan afetine karşılık ruhta itaat hasleti vardır. Nefsin inkar afetine karşılık ruhta iman hasleti vardır. Nefsin öfke afetine karşılık ruhta sükunet vardır. Düşmanlık hasletine, afetine karşı dostluk hasreti vardır ruhta. Nefsin bütün negatif afetlerinin karşılığı pozitif olarak ruhta mevcuttur. Denge %100 kurulur. Allah Teala'nın yaratışına baktığımız zaman her şeyin dengede olduğunu görürüz. Bir çizgi düşünün. Bu çizginin A kadar üzerinde Allah Teala bir şey yaratmışsa
pozitif bir şey.

0: sıfırdan yukarısı pozitifi gösterdiği için absis ve ordinat eksenlerinde böyle bir misal veriyoruz. O çizginin o kadar altında bir de negatif şeyi aynı anda yaratmıştır Allah Teala. İkisi de birbirini mutlaka iç içedir. Aynı anda yaratılırlar. Bir negatif, bir pozitif faktör. İşte ruhumuz Allah'ın ruhudur. Sadece hasletlerden oluşur Allah'ın ruhu olduğu cihetle. Nefsimiz de onun tam zıttı olan afetlere donatılmıştır. Afetlerin ve hasletlerin toplamı eşittir. Ne kadar afet varsa her bir afetin karşısında, her bir şeyi temsil eden, mesela düşmanlığı temsil eden afetin karşılığında aynı miktarda dostluk yoktur. İkisi, iki yüzlük bir rakam düşünün, toplam olarak 200 oluştururlar. Veya yüzlük bir rakam düşünün, ikisi toplam olarak 100 oluştururlar. Yani nefsinizin kalbinde o yüzdeye göre %70 öfke afeti varsa, ruhta %30 sükunet vardır. Ruhunuzun kalbinde %80 sevgi varsa, nefsinizin kalbinde %20 sevmenin zıttı olan bir faktör yer alır. Düşmanlık. Öyleyse ikisinin toplamı daima %100'e ulaşır. Her afet ve haslet yetmez. Bir de bunların toplamlarını bir araya alırsak, değerlemeye alırsak, iki toplam başlangıçta mutlaka birbirine eşittir. Öyleyse Allah-u Teala her ne kadar öfkeli insanı, öfkesi fazla, sükuneti az, sevgili bir insanı, sevgi dolu bir insanı, sevgisi fazla, nefreti az bir insan halinde yaratmışsa da, eğer afetlerin toplamına bakarsanız ve hasletlerin toplamına bakarsanız, İkisinin birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Öyleyse 19 tane hasletin yüzlerden neticesi %100 olarak düşünelim. 1900 eder. 1900'ün yarısı 950 eder. Nefsteki afetler toplamı 950'dir. Ruhtaki hasletler toplamı da 950'dir. Ama bunların dağılımı herkeste birbirinden farklıdır. Fakat bu denge hiç bozulmaz. Allah'ın o kanununa göre. Allah-u Teala her şeyi muhteşem bir denge içerisinde yaratmış. Bu denge hiç bozulmuyor. İşte öfkeli insan var, hırsız insan var, seven insan var, nefret eden insan var. İnsanların her birinin başka bir afeti, diğer insanlardan farklı, yüksek seviyede olabilir veya düşük seviyede olabilir. Ama onun karşıda olan faktör, tabii taraflardan birinde ne kadar düşüklük varsa öbür tarafta o kadar orta noktadan yükselme vardır. 19 tane afetin onlar puandan toplamı 190 eder. Yüzer puandan toplamı 1900 eder. Buna göre afetlerin toplamı da 1900'dür. Hasletlerin toplamı da 1900'dür. Ama dağılım herkeste mutlaka birbirinden farklıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bizleri insan olarak yaratması bu zemin üzerinde bir hedefe yönelik olaraktır. Allah-u Teala ister ki bütün insanlar nefslerindeki bütün afetleri yok etsinler. Yerine ruhlarının hasletleri yerine Allah'ın gönderdiği fazilet nurlarını yerleştirsinler. Fazilet nurlarıyla ruhun hasletleri aynı standartlardadır. Aynı şey değildir ama aynı standartlardadır. İkisinde de aynı şeyler vardır. Sevgi, hoşgörü, ve buna mümasil birçok faktör beraberce ruhun hasletlerini oluştururken, bunlar ruh ayrıldıktan sonra nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olur. İşte kim Allah'a doğru yola çıkacaksa Allah'a ulaşmayı diler, Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılır, ana dergâha ulaşır. Artık o seyri sülüke çıkacaktır. Peki nefs? O kişinin yaptığı zikre göre nefsi tezkiye olmaya başlayacaktır. Bu kişi ruhu ayrıldığına göre denge bozulmuş mudur? Bütünüyle bozulmuştur. 190 puan negatif faktör o kişinin nefsinde vardır. Ama 190 puan pozitif faktör o kişide bu noktada yoktur. Ama Allah Teala bu noktadan itibaren kişiyi şeytandan sağlam bir koruma altına alır. Ta ki o kişinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olsun. Yerine hasletler değil ama fazıllar aynı hüviyette olan, onlara çok yaklaşık bir hüviyette olan fazıllar hasletlerin yerine alsınlar. Zikir adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir bu. Zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur davet eder. Allah Teala bu noktaya ulaşmadan evvel o kişi üzerinde iki işlev yapar. Birisi o kişinin göğsünü yarmak, göğsünden kalbine bir nur yolu açmaktır. Sonra da Allah Teala o kişinin kalbine İmanı yazacaktır. Konumuzla alakalı olan kesimi bu. İman kelimesi, kalbe yazılan iman kelimesi, kişinin zikriyle Allah'ın katından gelen ve mutlaka kalbe ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru kalbe ulaştırır. Başlangıçtaki %2 rahmetin dışında o kişinin kalbinde %98 fazıl oluşacaktır. Bunun için Allah Teala başlangıçtaki %2 rahmeti o kişi mürşidine ulaşmadan evvel gönderir. Kişinin Allah Teala her şeyini değiştirir. Görme hassasını, işitme hassasını, idrak etme hassasını, görme uzvunu, işitme uzvunu, kalbi değiştirir. İrşat makamını tanıyabilecek bir hüviyete sokar. Kişi irşat makamını tanır, Allah'a ulaşmayı diler ve işlevler başlar. Mürşidine ulaştığı zaman kişi bu devreden geçtikten sonra, göğsünden kalbine yol açıldıktan sonra Allah Teala o kişinin zikri üzerine kalbine %2 rahmet nuru gönderir. Ondan sonra kişi zikrine, mürşidine tabiiyetten sonra kalbine iman yazılır. Zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbe ulaşıp nefsin kalbinde bu gelenlerden fazıllar iman kelimesinin manyetik alanına, ters manyetik alana sahip oldukları için birbirlerini çekerler. İman kelimesi gelen bütün fazılları kendisine çekerek kalbin içine fazıllar doldurmaya başlar. Vücuttan ayrılan ruhun yolculuğu 7 tane gök katını aşmaktır. Böyle bir gök katı aşılması nefsin kalbindeki nur birikiminin her %7 noktasında gerçekleşir. İlk %7 nur birikimi, yani iman kelimesinin üzerine biriken %7 fazıl, ilk %7'yi tamamladığı zaman o kişinin ruhu, vücudundan ayrılmış olan ruhu birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde nefsin muhtevasında ikinci defa %7 nur birikimi gerçekleşir. Birincisi, ilk %7 nur birikimi nefse emareyi ifade eder. Hazreti Yusuf diyor ki, وَمَا اُبَرُّ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لِاَمَارَةٍ بِسُّٰهِ Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, çünkü nefsim şerre emreder. İşte nefs böyle bir faktördür. Şerre emreden bir faktördür. Bu şerrin azalması istikametinde Allah'ın yardımları başlar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın kontrolü altındadır, yetmez ve muhafazası altındadır. Şeytanın o kişiye bir zarar vermesine Allah Teala müsaade etmez. Böylece nefsin afetleri adım adım azalacaktır. Neden azalacaktır? Çünkü kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve rahmetse salavat nurlarından fazıllar kişinin göğsüne gelir. Allah'ın göğsünden kalbini açtığı yarıktan geçerek o kişinin kalbinin içine girer. Kalpteki iman kelimesi ise gelen rahmetle faz ve salavat nurlarından fazılları kendisine seçer. Yapıştırır. Böylece kalbe fazıllar geldikçe oraya tutulur. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazılların yüzdelerine göre kişinin ruhu oradan aldığı sinyallerle paralel bir standart içinde 7 tane gök katını aşacaktır. İlk %7 fazıl birikimi ruhun birinci kata ulaşmasıdır. Burası nefse emaredir. Sonra o nefse kasem ederim diyor Allah Teala. O lemeden nefse kasem ederim diyor. Burası bu sebeple levhame kademesi adını alır. Nefsin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi oluşmuştur. Sinyal derhal ruha ulaşmıştır. Ruh ikinci gök katına açılan kapıdan geçerek ikinci gök katına ulaşır. Her gök katını bir kapı diğerlerinden ayırır. Kapının açılabilmesi kişinin %7 nur birikimini sağlamasına bağlıdır. Ne zaman kişi üçüncü defa %7 nur birikimini sağlayabilirse, burası nefsi levame adını alacaktır. Nefsi emmare, levame ve üçüncü defa kademe mülkime. فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا تَقْوَاهَا diyor Allah-u Teala. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi. قَدْ اَفْلَهَا مَنْ زَكَاهَا 8. ayet-i kerimesi. O nefse fücuru da, yani onu kötü hedeflere yöneltecek olan hususlarda takvası da onu Allah'a yöneltecek hususlarda ulaşır. Bu noktada kişi iki taraftan birden alacaktır alacağını. Ve bu kademede kişi üçüncü gök katına ruhunu ulaştırır. Sonra dördüncü kademede kişi mutmain olur. Allah Teala diyor ki, ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs. Allah Teala diyor ki, Ela bi zikrillahi tatmeynül kulübü. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. İşte bu mutmain olan kalp, kişinin doyuma ulaştığı yerdir. Nefsin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Kişi kendisine kazandığı paranın yeterli olduğuna inanmıştır. Bu onu tatmin etmektedir. Sonra kişi Fecr 27, 28, 29, 30. ayetleri gereğince Allah'tan razı olacaktır ve Allah da ondan razı olacaktır. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diye Allah'a mutmain olan bir nefsten bahsediyor. İrci'i ila rabbiki diyor Allah Teala, ruha hitap ediyor Rabbine, geri dön. Fethuli fi ibadi fethuli cenneti. İrce ila rabbike radiyeten vardiye. Allah'tan razı ol ey nefs ve Allah'ın rızasını kazan. Nefse hitap. Radiye 5. gök katına ulaşmayı, vardiye de 6. gök katına ulaşmayı ifade eder. Sonra da 7. defa bir muhteva kazanma ve nefsin %51 Allah'ın nurlarıyla dolması. 7 defa 7, %49 eder. Başlangıçtaki %2 nurla beraber kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. İşte bütün bu olayların vücuda gelmesinde neyi görüyoruz? Fizik vücudun gayretini görüyoruz. O kişinin fizik vücudu zikir yapıyor. O kişinin fizik vücudu namaz kılıyor. O kişi fizik vücuduyla bu işlemleri yapıyor. Ve böylece o kişi için Allah-u Teala'nın güzellikleri oluşuyor. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından rahmet nurları %2'ye işgal ediyor kalpte, o kadar. Geri kalan 7 kademede %7 fazıllar geliyor, nefsin kalbine giriyor. Rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar. İşte böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbinde ne zaman nurlar 7 defa %7, %49, başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile beraber %51'e ulaşırsa, o zaman o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Ne oldu? Allah'ın bize üfürdüğü Allah'a ait olan ruhumuz sahibine teslim edildi, üzerimize düşen. Hepimiz için bir vazife bu. Bu vazife gereğince hepimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala o kadar da kalmıyor, fizik vücudumuzu da teslim etmemizi istiyor. Onda da kalmıyor, nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Onda da kalmıyor, irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Öyleyse nefs, fizik vücut ve ruh beraberliğine bir de iradeyi eklemeliyiz. Çünkü insan 4 faktörden oluşur. Ruh, nefs ve fizik vücut kişinin temel muhtevasını teşkil eder. İrade de sistemi düşmanlara karşı koruyan ve pozitif istikamette de güçlendiren bir yapıyı ifade eder. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, biliniz ki ruhunuz, nefsiniz ve fizik vücudunuz ve iradeniz bir bütündür. Burada aksiyoner olan, en çok aksiyoner olan fizik vücuttur. Fizik vücudun gayretleriyle nefs teskiye olur. Fizik vücudun gayretleriyle ruh Allah'a ulaşır. Fizik vücudun gayretleriyle nefs teskiyeden sonra tasfiye olur. Ondan sonra da irade de Allah'a teslim olur. bir kişi irşada memur ve mezun kılınır. Bu bir bütündür. Öyleyse ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademizle biz bütün insanlar bir bütünüz. Bunlardan sadece ruh, Allah'ın ruhudur. Allah'a tekrar geri dönecektir. Yani o bir yaratık değildir. Allah'ın ruhudur. Ama insanın fizik vücudu bir yaratıktır. Nefsi bir yaratıktır. İradesi de yaratıktır. Yaratık olmayan sadece Allah'ın ruhudur. Ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala insana. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ruh, nefs ve fizik vücut isimli ve irade isimli konuşmamızı inşallah burada Allah tamamlamayı nasip kıldı. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha yeni bir sohbette birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. O kelime yapısının arkasında yatan ruh ve Allah'ın işaret etmek istediği temel konu. Bu konuşmamızdaki bas, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi. Çok üzerinde tartışılan bir ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz ehazallâhu mîsâken nebiyyîne. Öyle diyor Allah Teala, o zaman ki Allah nebilerden mîsâk ahzetmişti, almıştı. Nebiyyine, peygamberler, peygamberlerden Allah mîsâk almış. Eğer Resulüne demiş olsaydı, Resullerden almış olacaktı. Ama Nebiyyine diyor. لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَهِكْمَةٍ

Andolsun ki size kum size ata verdim. Ateytukum min kitabin ve hikmetin. Size ey nebiler diyor Allah Teala, size kitap verdim ve hikmet verdim. Demek ki Allah Teala nebilerden yani peygamberlerden misak alıyor. Misak, yemin. Yemin, misak ve ahd üç ayrı yemin tarzı. Bunlardan misaki alıyor Allah Teala nebilerden, peygamberlerden. Size kitap verdim ve hikmet verdim diyor Allah Teala. Sümme sonra cae kum. Size gelir, gelecek. Resulün, Resul, musaddikun, tasdik edecek olan. Li ma meakum, sizinle beraber bulunan şeyi. Li için ma şey meakum, sizinle birlikte olan şey için. O şeyi sizinle beraber bulunan bir başka ifadeyle Allah'ın sizlere verdiği kitapları. Tasdik eden Resul gelecek. Le tu'minunne bihi. Le mutlaka tu'minunne bihi, ona iman edin. Ve le ve mutlaka tensurunnehu, tensurunneh, ona yardım edin. Nasara kökünden gelen tensurunneh kelimesi, ona mutlaka yardım edin.

قال أقررتم. Dedi ki

أَقْرَرْتُمْ Bunu ikrar ettiniz mi? Dedi. Ve ahastum ve ahsettiniz mi? Ve ala zalikum sizler bunu ahsedip üzerinize aldınız mı? Isri ağır

Kale e akrartum. İkrar ettiniz mi? Açıkladınız mı? Ve ahastum ve ahz ettiniz mi? Üzerinize aldınız mı? İkrar etmek, doğru olduğunu kabul etmek. Ve üzerinize aldınız mı diyor Allah-u Teala.

Kalu akrarna dediler ki, kalu dediler ki, akrarna biz ikrar ettik, kabul ettik. Dilimizde de kabul ettiğimizi açıkladık. Kale dedi ki, ve öyleyse eşhedü, şahit olun. Ve ene meakum, ve ene ben meakum, sizlerle birlikteyim. Mine şahidin, şahitlerden olarak. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim, buyurdu Allah Teala. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi birçok kişi tarafından çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Ve konunun ilginç olan tarafı, bu ayet-i kerimenin sizden sonra gelecek olan Resulü deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kastetmiş olduğu iddia edilmiş hep Kur'an açıklamalarında. Ve çok büyük bir hataya düşülmüş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi burada bir olayla karşı karşıyayız. Allah Teala bir defa nebilere hitap ediyor. Madde bir. Hitap ettiği kişiler nebiler, peygamberler. Ama gelecek olan nebi değil, resul. Allah Teala burada özellikle nebi ve resul kelimelerini açık bir şekilde birbirinden ayırmak maksadıyla kullanmış. Ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik, diyor. Öyleyse bir defa şunu biliyoruz. Kim peygamberse Allah Teala ona mutlaka bir şeriat kitabı vermiştir. Biz diyor Allah Teala nebilerimize kitap veririz ki, şeriat kitabı veririz ki onunla hükmetsinler diye. Allah'ın resullere yazdırdığı kitaplarla nebilere indirdiği kitaplar birbirinden farklıdır. Nebilere Allah Teala onunla hükmetsinler diye şeriat kitabı veriyor. Biz nebilerimize onunla hükmetsinler diye kitap veririz diyor. Verdiği kitap onunla hükmetmesi içindir. Nebilerinin o kitapla hükmetmesi içindir. Acaba Allah Teala'nın burada kastettiği nebiler kimlerdir? Hangi peygamberlerdir? Bunların hangi peygamberler olduğunu Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Bu peygamberlerin adı Ulul Azm peygamberlerdir. Azm sahipleri, Allah'ın emirlerini mutlaka gerçekleştirmeye azmetmiş. Bu azmin sahibi olan ulul sahipleri el azm, azm sahipleri, azmeden bir hedefe ulaşmak konusunda canı pahasına oraya mutlaka ulaşacak olan kişi manasına geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim on yılı aşkın bir süreden beri devam eden televizyon yayınlarımız var. Bunları baştan alın, bugüne kadar gelin, hep aynı şeyleri söylediğimizi göreceksiniz. Kur'an hakikatlerini, aynı şeyden muradımız olur ki, bütün sözlerimiz
mutlaka Kur'an'dan alınmıştır. Mutlaka onun bir Allah'ın başkalarına değil, bize öğrettiği başka bir cepheden açıklamasını sizlere ulaştırıyoruz. İnsanları bugüne kadar dalalete bırakan şey, ne yazık ki Kur'an'ı bilmeyen, daha açık konuşmak gerekirse Kur'an'ın ruhunu bilmeyen Kur'an açıklayıcılarının yaptığı korkunç hatalardır. Onlar İslam alemini dünyadaki en geri ülkeler seviyesine düşüren, İslam alemini dinin dışına iten bir zavallılığı, bir biçareliği temsil edebilirler sadece. Sevgili kardeşlerim, biz onlara sadece acıyoruz. Şimdi bu ayetten bahsediyoruz. Onların açıklamaları şöyle. Burada Allah-u Teala'nın Resul diye bahsettiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyorlar. Şimdi ifadeye dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ey nebiler diye hitap ediyor Allah-u Teala. Ey nebiler, nebilerin işareti, sizlere kitap verdik, sizlere hikmet verdik. Allah-u Teala nebilerimize onunla hükmetsinler diye şeriat kitabı indiririz diyor. İşte sizlere kitap verdik ve hikmet verdik dediği olay bu. Şimdi gelin sizinle beraber akaide bir göz atalım. Ne diyor akaid? Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. İki tane büyük hata birden. Bir, bütün Resuller peygamber değildir. İki, Resullere şeriat kitabı verilmez. Tam aksine, Nebilere Allah-u Teala şeriat kitabı verir. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi, şeriat kitaplarının Nebilere verildiğinin kesin işaretini taşır. Akaidin sadece bir tek yanlışı, Allah Resullere kitap verir, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diye ard arda hataları ortaya koymasına mani olamamıştır. Daha da acıklı arkadan gelen işaret, nebiler, nebilerse kendilerine kitap verilmeyen, Resullere verilen kitaplarla idare edenlerdir, hükmedenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyle korkunç bir olaydan bahsediyoruz ki, dinimize bunlar birer akide olarak yerleşmiş. Dinin vazgeçilmez unsurları olarak görünüyor. Akaid dediğiniz zaman orada durun. Üniversitelerimizde akaid öğrenilir, öğretilir ve öğrenilir. Bir de bu akaidin sadece bu kesimi bile baştan aşağı yanlıştır. Nebiler, Resuller kendilerine şeriat kitabı verilen kişiler olmadıkları gibi peygamber de değillerdir. Ama Nebiler peygamberdir, beraberlerinde mutlaka risalet taşırlar. Bir başka ifade, bütün Nebiler aynı zamanda mutlaka Resuldürler. Resul, onların kendi kavimlerinin Resulü olması sebebiyle hüküm ifade eder. Allah Teala'nın Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesinde söylediklerine gelin beraberce kulak verelim. Ne diyor Allah Teala? Hazreti Musa'dan sonra
bütün kavimlere Resul gönderdik diyor Allah Teala. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Yani hiçbir kavim yoktur ki ona Resul göndermemiş olalım. Şimdi ayetleri toparladığımız zaman bu neticeye zaten varacağız. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah Teala. Her kavimde mutlaka bir Resul, mutlaka şu anda da yaşıyor. Devam ediyor Allah Teala. Ve diyor, birbirinin ardından göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz diyor Allah Teala. Bütün kavimlere, yeryüzünde ne kadar kavim varsa hepsine Resul göndeririz ve ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Yani bütün kavimlere Allah-u Teala'nın Resul göndermesi söz konusudur ve kesintisiz göndermesi söz konusudur. Bir Resul öldü, arkasından mutlaka bir yenisini. Ve diyor Allah-u Teala, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Hangi kavme Allah-u Teala Resul göndermişse, bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmişler. Şimdi buradaki kavim Resulü olduğu kesin olan açıklamayı yerlerine oturtalım. Nebi bir tanedir. Peygamber tek bir kişidir. O Allah'ın peygamberidir. Ama aynı zamanda mutlaka kendi kavminin Resulüdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi kavminin Resulü ama kainatın peygamberi olarak görev almıştır. Şimdi Allah Teala bütün kavimlere Resul göndeririz diyorsa, bu kavimleri ard arda göndeririz, kesintisiz olarak göndeririz diyorsa, hiçbir kavimde Resulsüz bir devre yok demektir. Gerçekten öyle midir? Öyle olduğunu ispatlayan birçok ayet var. İşte İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi, biz bütün kavimlere onların lisanıyla hitap etsin diye Resuller göndeririz diyor. Ne diyor, ne diyor? Bütün kavimlere onların içinden, onların lisanıyla hitap etsin diye, onlara kendi lisanlarıyla hitap ederek, onlara dini, onların anlayabileceği kendi lisanlarıyla anlatsın diye Resuller göndeririz diyor. Başka bir kavimden gelecek olan Resul bu tarife uyar mı? Uymaz. Arap kavminden olan bir peygamber kendi diliyle konuşur. O kavmin içinde doğmuştur, büyümüştür. O dille konuşur. Kendi kavminin bu sebeple Resulüdür. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsettiğimiz zaman bütün kainatın peygamberi olduğunu görüyoruz. Biz seni alemlere rahmet olasın diye vazifelendirdik diyor Allah Teala. Biz seni alemlere rahmet olarak vazifelendirdik. Yani sen yalnız kendi kalbin için, kendi kavmin için peygamberlik görevi yapmıyorsun. Sen kendi kavminin Resulüsün. O seninle kendi kavmin arasındaki bir olay. Ama biz seni bütün kainat için vazifelendirdik. Yani nebi kıldık diyor Allah Teala. Şimdi İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesine göre her kavme vazifeli kılınan Resul, o kavmin içinden birisi, orada doğup orada büyümüş, o kavmin lisanıyla konuşuyor, o kavme kendi lisanıyla hitap ediyor. Ana lisanı, o kavmin lisanı mutlaka kendi içinden. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o kavmin içinden çıkmış, o kavmin Resulü. Ama peygamberliği evrensel. Bütün kainatın peygamberliği.
alemlere rahmet olarak yaratılmış. Bu hedefe yönelik olarak. Öyleyse demek ki Allah-u Teala bütün peygamberlere, bütün kavimlere Resul gönderiyor. Her kavimde şu anda onların kendi dilleriyle konuşan bir Resul vazifeli. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek ya yalanladılar ya da öldürdüler diyor. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bir sonuçla karşı karşıyayız. Bütün kavimlere Allah-u Teala Resul gönderir. Bunlar kavim Resulleridir. Arda arda gönderir, kesintisiz gönderir. İnsanlığın başlangıcından kıyamet gününe kadar bütün kavimlere o kavimdeki Resul öldükçe Allah-u Teala o kavimde yaşayanlardan başka birisini mutlaka Resul olarak tayin edecektir. İşte bu tayin kavim Resullerinin tayinidir. Öyleyse bir nebi sadece kendi kavmi için değil, kendi kavmiyle beraber bütün kainat için gönderilir. İşte Allah-u Teala, ey nebiler sizlere kitap verdik ve hikmet verdik dediğine göre sadece bir devirde yaşayan bir tek peygamberden bahsetmiyor. İşte bu peygamberlerin kimler olduğu Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesinde belli. Habibim, biz senden o ağır misaki aldığımız zaman Hazreti İbrahim'den de aldık. Hazreti Nuh'tan da aldık. Sırasıyla söyleyelim. Hazreti Nuh'tan da aldık. Hazreti İbrahim'den de aldık. Hazreti Musa'dan da aldık. Hazreti İsa'dan da aldık. Ve senden de aldık. Ağır bir misak aldık diyor Allah-u Teala. İşte burada da Âl-i İmrân 81'de de ey nebiler sizlerden ağır bir misak aldık diyor. O aldığı ağır misak, nebilerin bir olmaması, birçok nebiye birden hitap etmesi, aynı devirde yaşamayan nebileri bir araya getirdiğini söylüyor Allah-u Teala. De bu misak ağır misak olduğuna göre sadece Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesindeki o nebilerden bahsediyor Allah-u Teala. Yetmez. Âl-i İmrân suresinin 'Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala aynen şunu söylüyor. Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan ve Hazreti İsa'dan oluşan bu peygamberlere verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Bu peygamberlerin hepsinin şeriatlarının da bir oluşu, o misaki Allah-u Teala'nın almasında temel faktör olmuş. Öyleyse şer'i hükümler olarak bu peygamberlerin her birinin yaşadığı devredeki Allah'ın koyduğu hükümler hep kalın çizgilerle birbirinin aynı. Şimdi böyle bir dizaynda Allah-u Teala ey nebiler size kitap verdik diyorsa aynı devrede yaşayan iki tane nebi hiç olmaz. Olması mümkün değil. Peki şöyle olabilir mi? Mesela Hazreti Musa ve kardeşi Harun ikisi için de Allah-u Teala nübüvvet standardını koymuş. Ama şöyle oluşmuş olay. Önce Hazreti Musa ona indiriliyor kitap. Dolaylı olarak oradan kardeşine geçiyor. Neden? Çünkü Tur Dağı'na çıkan Hazreti Musa ile beraber kardeşi Harun değil, kardeşi Harun aşağıda. Dağda bütün tabletleri Allah-u Teala yazdırıyor. Hem de otomatik yazılıyor her şey.
tabletlerle beraber Hazreti Musa aşağı iniyor. Başlangıç peygamberi o. Ne zaman ki 40 yıl Konya Ovası kadar bir yerde dolaşıyorlar da Şeria Nehri'nin karşısına geçecek noktaya ulaşıyorlar, Allah-u Teala'nın müsaadesi geliyor. Hazreti Musa'yı da orada Allah-u Teala hayatını sona erdirerek karşıya geçmesine müsaade etmiyor. O noktadan itibaren peygamber kim? O noktadan itibaren peygamber Hazreti Harun. Öyleyse her devirde bir tane nebi olabilir. Bu nebi tektir. Diğeri risaletle görevlidir. Ama peygamber hayattaysa aynı zamanda o kendi kavminde zaten Resulüdür. Diğeri beklemekle vazifelidir. Ona yardım etmekle vazifelidir. Allah Teala burada Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik diyorsa o zaman muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Kendilerine kitap verilen nebiler, bu saydığımız 5 tane peygamber. Onlara Allah Teala hitap ediyor. Sizden sonra diyor bir Resulümüz gelecek. İşte o Resul bugün dünyada hükmetme yetkisinin sahibi olan Mehdi Resul'dür. Allah Teala ey nebiler diye hitap ettiğine göre ayrı ayrı devirlerden peygamberleri muhtevasını almakla kalmıyor. Ey nebiler demekle kitabın bu ayet-i kerimenin bahsettiği kişinin öyle bir kitabın sahibi olmadığını, kendisine böyle bir kitap verilmediğinde Allah Teala açıklamış oluyor. Çünkü o gelecek olan diyor, o resul sizin elinizdekileri tasdik edecek olan bir resuldür. O resul bir peygamber değildir. Ona bir kitap vermedik diyor Allah Teala. Ona bir kitap verdiğine dair bir işaret yok. O kitabı olmadığı için kendi kitabını ortaya koyacak değil. Sizin kitaplarınız var, şeriat kitaplarınız var. Sizin kitaplarınızı tasdik edecek olan birisi. Bugün ne ortaya çıktı? Yapılan incelemeler onu gösterdi ki bizim yaptığımız incelemeler dinler yoktur. 7 safa 4 teslim, 3 dinde de var, 3 kitapta da farz, 3 kitabın müntesipleri de hepsini yaşamışlar. Yani Hazreti Musa'da, Hazreti İsa'da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onlara tabi olanlar da 7 safa 4 teslim yaşamışlar. 3 kitapta da farz. Öyleyse onlara kitap verdim ve hikmet verdim dediği şey bu olay her şeyden evvel. 3 kitabın üçünün de birbirinin eşdeğeri olduğunu söylüyor Allah Teala. Sonra gelen kişi ne yapacak? Kendisine bir şeriat kitabı verilmemiş olan birisi bu. Sadece onların kitaplarını, evet onlar peygamberlerdir, onlara Allah-u Teala bu kitapları vermiştir diye tasdik etmesi söz konusu. İşte tasdik müessesesi ve konunun sonucu sevgili kardeşlerim. Onlardan ağır bir misak aldık diyor. Neymiş o misak? Kendilerinden sonra gelecek olan Resulü koruyacaklarına dair onu daha doğrusu ona yardım edeceklerine dair onlardan ağır bir misak aldık diyor Allah Teala. Bunlardan fiziki standartlarda yardım edebilecek olan sadece bir tanesi var. O Hazreti İsa'dır. Hazreti İsa mutlaka bu devirde yeryüzüne inecektir. Bu içinde yaşamakta olduğumuz

onu tasdik edeceksiniz ve ona yardım edeceksiniz diyor. İşte muhtevaya baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde Allah'ın söyledikleriyle bu Resul ortaya çıkıyor. Allah Teala buyuruyor ki bu ayetlerde gökyüzünü, bütün dünyayı bir duhan kapladığı zaman diyor. O devirde yaşayanlar derler ki, Ya Rabbi biz müminleriz. Bu azabı bizden kaldır. Zaten Allah Teala o duhanın aslında bir azap olduğunu söylüyor. Bütün gökleri kaplayan bir azaptır diyor. Diyecekler ki diyor Allah Teala onlara, apaçık bir Resul geldi de onlar ondan ibret almadılar. Ya Rabbi bu azabı bizden kaldır çünkü biz müminleriz diyor insanlar. Azabı kaldırmak için Allah Teala onlara Resulünü gönderiyor. Ve onlar o Resul için diyorlar ki o Resulün söylediklerinden ibret almıyorlar. Hem azabı bizden kaldır, biz müminleriz diyorlar. Hem de Allah Teala onlardan azabı kaldırmak için Resulünü gönderiyor. Kaldıracak mı? Elbet kaldıracak. Neden? Çünkü onlar o Resul'e tabi oldukları zaman Allah Teala Resulü gönderiyor ki Resule tabi olsunlar. Olurlarsa ne olur? Olurlarsa bütün günahları affedilmekte kalmaz, sevaba çevrilir. Allah Teala Resulünü kaldırıyor. İşte tam bu duhan 10, 11, 12, 13, 14'ü tam olarak yaşayan bir topluluğa hitap ediyorum şu anda ben. Onlar diyorlar ki biz huzursuzuz, sıkıntıdayız. Ne zamandan beri? Mesela oraya yağmur yağmıyor. Allah Teala yağmur vermiyor. Arkasında ne var dersiniz? Allah Teala'nın Resulü'nün inkarı var. Eğer onlar Allah Teala'nın Duhan 10, 11, 12, 13, 14'te gösterdiği o Resul'e inansalardı, o zaman onun söylediklerinden ibret alacaklardı. Ne dedi o Resul onlara? Dedi ki, Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Bunu söylemesine mani olmak için o zaman bir araya gelenler çok şeyler yaptılar. Ama bunu önleyemediler. O kadar ısrara rağmen Kur'an üzerine çetenin başında olan kişi yemin edemedi. Çünkü daha evvel kendisiyle işbirliği yaptığı birisinin böyle bir sebeple Allah Teala tarafından canının alındığını biliyordu. Bu zat Ercüment Özkan'dı. Bu sebeple o toplantıda Yaşar Nuri Öztürk bizim bütün gayretlerimize rağmen yemin edemedi, yemin etmek cesaretini, Kur'an'a el basarak yemin etmek cesaretini gösteremedi. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'ın sırrı Allah 14 asır evvel yazmış.

0: Bunu Kur'an-ı Kerim'e gelecekte bir Resul gelecek. O Resul geldiği zaman yeryüzünün o kesimini, o neslinin geldiği kesimi bir duman kavurmuş olacak. Öyle bir duman ki bütün yerleri gökleri sarmış. Bütün insanlığı Allah'ın yolundan uzaklaştırmış. Ve bu azabı bizden kaldır çünkü biz müminleriz diyorlar. Allah Teala diyor ki onlara apaçık bir Resulümüz geldi ama ondan ibret almadılar. Resulün söyledikleri Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir sözü hiçbir tarafından ibretle izlenmedi. 60 milyon insan seyretti olayı. Toplumun çoğunun Resul'e karşı oldukları kesin olarak ortaya çıktı. Bu o kavmin Allah-u Teala'nın cezalandırması için yeterli bir sebeptir. Resulün için gönderiyor Allah-u Teala, kendisine ulaşılsın. Biz dua ediyoruz, olmuyor. Sen de dua et. Allah-u Teala hepimiz birden dua edersek duamızı kabul edebilir tarzında bir inancı paylaşmamaları söz konusu. O günden bu tarafa işler iyi gitmiyor. Osmanlı İmparatorluğu boyunca bütün dünyada en az suç işlenen ülke olan Osmanlı'nın bugün yaşayanları Cumhuriyet devrinin bugün dünyada olan takımı 80 küsur yılda bu ülkeyi dünyada en çok suç işlenen dördüncü ülke haline getirdiler. Köprülerin altından ne kadar sular geçtiği buradan da anlaşılıyor. Allah Teala niçin gönderiyor Resulü? Onunla beraber herkes dua etsin de ona müracaat etsinler. O da Allah Teala'ya o kavim için, kendi kavmi için dua etsin de Türk kavmi için dua etsin de Allah ülke üzerindeki o laneti kaldırsın. Ama ondan ibret almadılar diyor. Peki daha sonrası da var ayet-i kerimenin. Ona şeytandan vahiy alıyor dediler. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Aynen ayette var. Ona deli dediler. Mecnun dediler. Diyor Allah Teala. Ona deli dediler. Mecnun dediler. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Ve sözlerinden ibret almadılar. Yeter ve hayır yetmez. Bir şey daha var. Ondan yüz çevirdiler diyor Allah Teala. Bunca yıldır Allah Teala'nın ülkeye yağmur yağdırmamasının arkasında ne olacağını herkes ibretle düşünmelidir. Bugün Allah'a çok açık bir şekilde bir isyan söz konusudur. Sözlerimize dikkat edin. Biz bunları Allah-u Teala'nın bize söylettiği bu sözleri herkesi kurtarabilmek, ülkeyi kalkındırıp bütün İslam alemine ait olduğu üst seviyedeki yerine oturtabilmek görevi bize verildiği için söylüyoruz. Sözlerimizin her biri yaşanmış gerçeklerin bugün dile getirilmesidir. Sadece Kur'an'dan bahsederiz. Allah Teala diyor ki biz Kur'an'a her şeyi koyduk. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. İşte Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala nebilerin hepsinden sonra gelecek olan son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu cihetle bütün nebilerden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. O Resul'ün görevini ve başından neler geçtiğini başka ayetlerde anlatıyor. Diyor ki Allah Teala Resul dedi ki Ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı unuttular. Unutmadılar mı? Kim aksini söyleyebilir ki? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizayn ettiği bir Kur'an var ortada. Bu Kur'an dünyadaki bütün hadiseleri muhtevasına almıştır. Ve 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yazdırdığı Kur'an-ı Kerim'le Allah Teala 14 asır sonra vücut bulacak olan bir olayı dile getirmiştir. Allah'a göre kıyamet de kopmuştur. Kıyametin ötesine de geçilmiştir. Allah Teala cehenneme gireceklerin rakamlı kitaplarını yani hayat filmlerini siccine, cennete gideceklerin rakamlı kitaplarını, hayat filmlerini illiğine yerleştirdiğini söylüyor. Kıyamet daha kopmamış ama Allah'a göre her şey olmuş bitmiş, kıyamet kopmuş. Kıyametten sonraki devre hitap ediyor Allah Teala. Biz insanlar birer mahlukuz. Biz mahluklara göre zaman geçmişten geleceğe doğru akıyor. Ama o zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Âl-i İmrân 81'de bunu söyledikten sonra 82'de diyor ki açık ve kesin bir şekilde Resul kendini açıkladıktan sonra ona tabi olmayanlar fasıktır diyor Allah Teala Âl-i İmrân 82. Ve Allah Teala Allah fasıklara yardım etmez diyor. Sevgili kardeşlerim, bütün zaman parçalarında her kavimde mutlaka bir Resul yaşar. İşte İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Ama bütün insanların mutlaka cehenneme gireceği, hiçbirisinin cehenneme girmeden kainattaki hayatın son bulmayacağını söylüyor Allah Teala. Herkes mutlaka diyor Allah Teala kıyamet günü cehenneme girecektir. Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesi. Sonra biz amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtaracağız. Cehennemde kalacak olanlarsa dizüstü çökmüş vaziyette kalacaklardır diyor. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü diyor ki Allah Teala, cehenneme girenler ya uçarak girerler, onlar cehennemi gezip, uçarak cehennemi gezip oradan çıkıp cennete gidecek olanlardır. Diğerleri için de diyor cehennem kapıları vardır. Cehennem bekçileri orada onlar için beklerler ve geldikleri zaman cehennemin kapısını kaldırırlar biraz yukarı doğru. O kişi diyor burnu sürtülerek cehennemin içine girer ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın hakikatlerini açıklamadılar mı? Onlar da derler ki geldiler, söylediler. Ama kafirlerin üzerine azap hak oldu. Zümer 71. Öyleyse cehenneme gideceklerin hepsine Allah'ın Resulü'nün geldiği kesinlikle mutlak olarak kendi ağızlarından duyularak cehenneme girme müsaadesi veriliyor. Öyleyse cennete girecek olanlar Resul kendilerine gelip de tebliğ yapmasa, onlar da tebliğe itaat etmeseler, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeseler kurtarabilirler mi kendilerini cehennemden? Kurtaramazlar. Neden? Bırakınız geri kalan her şeyi. Ama sadece bir Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememek keyfiyeti, sadece tek başına bu, o insanların hepsini cehenneme mahkum eder. Cehennem kapısında onlara mutlaka bu sual sorulacaktır. Ötekilere sorulmuştur, onlar cevabını pozitif olarak vermişlerdir, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ki cennete giriyorlar. Ama bunlar Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar. Onlara Allah Teala açık bir şekilde tebligatını yapmış. Nereden biliyoruz? Çünkü cehennemde kalmak üzere cehenneme girenlerin hepsi bu muhtevada şu cevabı veriyorlar cehennem bekçilerine. Evet, geldiler. Biz kafirleriz. Bizim üzerimize azap hak oldu. Yani onlara lazım gelen cevabı vermedik. Evet, sizin söylediğiniz doğrudur. Biz de Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz demedik diyorlar. Öyleyse herkes Allah'a ulaşmayı dilemek davetine muhatap olmuştur. Oldukları cehenneme girecek olanların hepsinin evet bize Resul geldi ve bunları söyledi demesi Meryem 71'de kesinlik kazanmıştır. Ötekiler cennete gittiklerine göre zaten bu hedefe muhatap olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ki, ruhlarını hayatta Allah'a ulaştırmayı dilemişler ki, cennette girmeye, cennette kalmaya hak kazanmışlar, cennete ulaşmaya hak kazanmışlar. Şimdi bu noktada burada durduralım konuyu ve düşünelim. İki tür insan var. Bir, cehenneme girenler, ebediyen cehennemde kalacak olanlar. İki, cehenneme gezmeye girip bütün katları uçarak dolaştıktan sonra oradan ayrılıp cennete girenler. Cennete girecek olan, cehennemden geçerek cehenneme girecek olanlar, o kapı kaldırılarak içeri girenler değil. Onlar uçarak giriyorlar. Ama cehennemde kalacak olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, mutlaka cehennemin kapısı kaldırılarak giriyor. Öyleyse onlara bu tebliğin yapıldığı kesin olduğuna göre Allah Teala açık ve kesin bir şekilde bunu anlatıyor. Zümer 71, cehennemin kapısında kapı kaldırılıp burunları sürtünerek içeri girenlere, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Sizi ikaz etmediler mi? Uyarmadılar mı sualine? Evet geldiler. Cevabı verdikleri cihetle. Allah'a ulaşma davetini duymayan hiç kimsenin olması mümkün değildir. Herkes mutlaka duymuştur. Böyle bir dizaynda insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa gidecekleri yer gerçekten cehennem midir? İşte Allah Teala kesinleştiriyor bu konuyu. Diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme ennu biha اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَبَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ O Allah'ın evliyası. Diyor ki Allah Teala onlar Allah'a mülaki olmayı muhakkak surette, kesin surette dilemezler. Onlar Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Onlar Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı kesin şekilde dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilememişse, onun dini, kültürü, tahsil derecesi ne olursa olsun, o insan Allah'ın ayetlerinden gafil olan birisidir. Din adamlarına bir hakaret mi bu? Hayır sevgili kardeşlerim, bizim aklımızdan hiçbir zaman böyle bir şey geçmez. Allah Teala böyle yazıyor. Neden acaba dersiniz? Sebebi şu. O insanlar üniversitelerini bitiriyorlar. Asistan oluyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar din konusunda. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey onlara öğretilmiyor. Bugünkü din öğretiminde bu yok. Bütün gayretlerimize rağmen ne üniversitelerden bir tanesinde, bir tek üniversite hariç İzmir Üniversitesi'nde bir defa mümkün oldu böyle bir şey. Bir de Van'da zannediyorum olmuştu. Doğu'da bir yere gitmiştik. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Onların dışında hiçbir üniversitede bir müsaade çıkmadı. Sevgili kardeşlerim, daha güzeli o üniversitelerde ciddi bir tepki almadık. Doğruları anlattığımızı tahkik ettiler oradaki öğretim üyeleri. Şimdi sonuca ulaşıyoruz. İnsanlar tahkik etmiyorlar. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için gidecekleri yer cehennem. Çünkü Allah Teala diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafildirler ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. İşte bir yere ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Ulaştığımız yerde Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinin sırrı çözülüyor. O Resul, orada geçen Resul, kendisine şeriat kitabı verilmemiş olan bir Resuldür. Verilseydi, kendisininkini de tasdik eden ifadesi olması gerekirdi ayet-i kerimede. Hayır. Kendisinden evvel inen, mukaddes kitapları nebilere yazdırılan, peygamberlere yazdırılan, mukaddes kitapları tasdik edecek olan bir Resul, hem de nasıl tasdik? 7 Safa ve 4 teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olduğunu kesinlikle ispat eden bir Resul. Öyleyse tasdik etmek, evet bunlar doğrudur demekle mi olur? Hayır. Detaylarını da açıklamakla olur. Bu detaylar aylardan beri, yıllardan beri açıklanıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün kuvvetler bizim bu hakikatleri insanlığa ve dünyaya duyurmamızı engellemek için şer kuvvetler görev almış durumda. Ama Allah-u Teala Resulünü kıyamete kadar konuşturacaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman ne görüyoruz? Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insanın gideceği yer cehennemdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İşte Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi Mehdi aleyhisselamın geleceğini kesinleştiren bir ayet-i kerimedir. Duhân suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerinin refakatinde ispat vasıtası olarak kullanılmasında. Onun için Allah Teala diyor, biz Kur'an'a her şeyi koyduk, hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle beraber olduk. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir şey daha ilave etmek istiyoruz. O olayda bize karşı çıkanlardan bir profesör son anında bizim kim olduğumuzun açıklamalarını yaparak bu dünyadan ayrılıyor. O kendisinden bunu dinleyenler var. Bizim kimliğimizi onun ağzından duyanlar var. Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin hakkımızda söylediği güzel şeyleri işitenler var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın doğrularını hiç kimse karartamaz, yok edemez. Allah her şeyin hakimidir. Kötülükler bir yere kadar devam eder ve biter. Sonra ufuklar açılır, yepyeni bir dünya kurulur. Bütün dünyanın birbirine kucak kucak dostluk taşıdığı, harplerin, düşmanlıkların tamamen bittiği yeni bir dünya. O dünyanın anahtarıyla bu kapı bizim tarafımızdan açılacaktır, biline. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah'ın delillerini dikkatle gözden geçirip Kur'an'ı kainatın en son indirilen mukaddes kitabı olarak yerli yerine oturtmanızı dileriz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'udu ve iyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gâyrîl-mağdûbi aleyhim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraber olmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Konumuz mutluluk. Sual: Allah-u Teala bu insanları niçin yarattı acaba? Allah-u Teala insanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. İnsanların mutlu olması. Allah-u Teala insandan ne ister? Bir tek şey ister. İnsanın mutlu olmasını. Hem dünya saadetine sahip olmasını, dört dörtlük bir saadet hedefidir Allah-u Teala'nın, hem de cennet saadetine ulaşmasını, o da dört dörtlük bir mutluluktur. Yani yedinci kat cennet, ona hedefliyor Allah-u Teala. Bütün insanların gitmesini istiyor. Ama insanlar gitmiyorlar. Kendilerinin işini yapmadıkları için. Dört dörtlük bir dünya saadeti, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir ortamda kişinin iradesini Allah'ın iradesine bağladığı noktada bir muhteşem mutluluk söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala biliyor musunuz hepinizi çok ama çok seviyor. Ucu bucağı yok sevgisini. Üzerinizde titriyor. İstiyor ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Evvela şunu düşüneceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi o yaratmış. Yapımızı belli bir hedefe yönelmek ve gerçekleştirmek üzere dizayn etmiş. Bu dizaynın adına hanif fıtratı diyor Allah-u Teala. Bizi Allah'a teslim olabilecek fıtratta yaratmış. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim edebilecek olan fıtratta yaratmış. Ve bir tek din oluşturmuş, adı Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor, sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıyor. Peki muradı ne bu dinin yaşanmasından? Muradı sonsuz bir mutluluk. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerle, güzelliklerle kaplanmıştır. Bunlar faziletlerdir. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Ruhunuz yaratıldığınız andan itibaren sizde bir ruh var. Bu ruh Allah-u Teala'nın sizlere bir hediyesi ama mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir varlık. Muhtevasında sadece hasletler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Ruhunuzun hasletleri. Nefsiniz mi? Başlangıçta baştan aşağı afetlerle dolu. %100 afet. Yani Allah ne emretmişse asla yapmayan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can atan, mutlaka işleyen nefsinizin
afetleri. Öyleyse birinde 100 ünite hasret, Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket eden ruhunuz o. Birinde 100 ünite afet, Allah'ın bütün emirlerine ve nehilerine karşı çıkan bir yaratık. Ama muhtevaları 100 üzerinden 100 ünite. Yani bir eşitlik söz konusu kötülüklerle iyilikler, karanlıklarla aydınlıklar, zulmetle nur karşı karşıya. Eşit seviyede kulvara sıfırda çıkarsınız. Bir kanadınızda ruhunuz vardır, bir kanadınızda nefsiniz vardır. İkisi de birbirine eşittir denge itibariyle. Ve dengeli bir uçak gibi pistten havalanacaksınız. Allah Teala mutluluğunuzu ister. Sizi eşit çatlarla yola çıkarmış, doğruyu seçebilirsiniz diye. Doğruyu seçerseniz mutluluk tarafınız her gün biraz daha ağırlık kazanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin yanınızda, sizinle beraber hiç vazgeçmez sizden. Şeytansa sizin karşınızda size düşman, o da vazgeçmez. Allah sizi mutlu etmek için sizden vazgeçmez. Şeytan da sizi mutsuz etmek için sizden vazgeçmez. Öyleyse şimdi düşünelim, sahneyi kim var? Siz varsınız, iblis var, Allah var. Allah ne istiyor? Mutlu olmanızı. Siz ne istiyorsunuz? Mutlu olmanızı. Sizin dışınızda biz varız, kardeşlerimiz var, başka insanlar var. Biz de mutlu olmanızı istiyoruz. Sizi seven herkes mutlu olmanızı ister. Sadece bir tek varlık var. İblis. O sizin mutsuzluğunuz için var. Kendisi nasıl huzursuzsa, nasıl her zaman stres içindeyse, nasıl her zaman sıkıntı içindeyse, o sıkıntıları üzerinden atması mümkün değilse kıyamete kadar, sizin de kendisi gibi huzursuz, stresli ve sıkıntılı olmanızı ister. Siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah mutlu olmanızı istiyor, biz mutlu olmanızı istiyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan tek başına bu işi nasıl yapıyor? Hayır, tek başına değil. Nefsinizle beraber. Nefsinizin bütün afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini uygulamamanızı ister. Bütün emirlere karşı çıkmanızı ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemez nefsinizin afetleri. Şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmek istemezler. Öyleyse şeytan kendi takımının yanında. Allah Teala sizi öyle bir bedenle teçhiz etmiş ki bu nefsinizdir. Bütün kötülüklere açıktır. Öyle bir başka bedenle de teçhiz etmiş ki bu ruhunuzdur. Bütün güzelliklere açıktır. Fizik vücudunuz bunların dışındaki bu olayları yaşayacak olandır. Tesir sahaları nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz şeytandan devamlı ilham alan, devamlı şeytanın adımlarını takip etmek isteyen bir varlık. Ruhunuzsa Allah'ın devamlı emrinde olan ve emrinden çıkması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir özellik taşıyor.
Şimdi Allah'ın yaratılışındaki güzelliğe bakın ki ruhunuz hiçbir zaman şeytana doğru dönemez. Nefsinizin afetleri ruhunuz üzerinde en küçük bir etki yapamaz. Ruhunuzun 100 tane hasletinden 100'ü de affedersiniz. 19 tane hasletinden hepsi de, bütünü de, bunların 100'ünü tekabül ederseniz parçalı itibariyle 190 puan kabul edersiniz. 190 puanın bütünü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve hiçbir zaman bir yanlışa düşmesi mümkün değil. Nefsinizin herhangi bir sebeple ruhunuzu kandırabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır. Asla değişmez. Ama Allah Teala'nın nefsinize verdiği emir, nefsinizin değişmesi ve ruhunuzun hüviyetine bürünüp ahsen olması. Olabilir mi? Bunun için yaratılmış. Elbette olabilir. Bütün afetlerini def edip yerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan, aynı özellikleri taşıyan faziletleri doldurmak. İşte nefsinizin ulaşacağı yer, ulaşması lazım gelen yer burasıdır. O zaman nefsiniz ve ruhunuz aynı paralelde olur. Birbirine eşit olurlar. İkisi de %100 Allah'ın emirlerini uygulamak ister. İkisi de %100 Allah'ın yasaklarını yapmaz. İşlemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiş Allah-u Teala nefsiniz için? Biz onu diyor Allah-u Teala bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Ahsen-i takvim bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek özellikleri taşımak manasına geliyor. Öyleyse nefsiniz aslında esfel-i safiline, yani cehennemin en alt katına gidebilecek olan bütün negatif faktörlerin sahibi. Ve gittiği yer, eğer onu serbest bırakırsanız, kendi haline bırakırsanız, sizi götüreceği yer cehennemin en alt katı. Esfel-i safiline. Ama Allah Teala diyor ki, ama yaratışımız diyor, ahsen. Yalnız ahsene belli bir zaman parçası içinde ulaşabilir nefsiniz. Eğer amülü salihat nefsinizi ıslah edici ameller işlerse, yaparsa. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta ruhunuz var, bir tarafta nefsiniz var ve bir tarafta Allah var, ruhunuzla beraber, bir tarafta iblis var, nefsinizle beraber. Allah devamlı ruhunuzla beraber olacaktır. Hiçbir zaman ayrılmaları söz konusu olmaz. Ama şeytan nefsinize ila nihaya eşlik edemez. Eğer siz zikre başlarsanız, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizinle beraber olamaz. Nefsinize tesir etmek imkanı kalmamıştır. Sizi kandırabilmesi artık mümkün değildir. Çalışmaz mı kandırmaya? Çalışır. Ama artık başarması mümkün değildir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu ve yerine nefsinizin kalbi faziletlerle tamamen dolduğu zaman şeytan size hiçbir şey yapamaz. Böylece nefsiniz de aynı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen,
yasak ettiği hiçbir fiil ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Neden şeytan insanların %90'dan fazlasını tuzağına düşürüyor da o kadar çok insanı cehenneme almayı başarıyor? Çünkü nefsinize tesir etmek imkanının sahibi. Neden? Nefsinizde bir sultası mı var? Emretme gücü mü var? Hayır, yok. Aslında buna ihtiyacı da yok. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini istiyor. Şeytanın buradaki fonksiyonu sadece onları birazcık azdırmak ve Allah'ın yasaklarına daha çok dadandırmak, Allah'ın emirlerine ise daha çok isyan ettirmek. İşte şeytanın yaptığı bu. Ama kendisine müsait bir zemin bulmuş durumda. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkan ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğe sahip, yani şeytan ruhu olmayan, nefsi olan bu varlık, yani bu cin tayfasından olan iblis, sizi sadece yere vurmak ister. Ve şartlar, nefsinizin şartları onun lehine ve nefsinizi devamlı kullanır. Nasıl kullanır? Çok kurnaz bir metodu var. Sevgili kardeşlerim, o metodun ne olduğunu söylemek için size birkaç saniyelik bir önerim var. Şimdi dilinizi hiç kımıldatmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız. Ve içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah demeye başlayacaksınız. Birkaç saniye. Hadi beraberce yapalım. Dilimizi kımıldatmıyoruz ve başlıyoruz.

Tamam. İçinizdeki sesi duydunuz mu? O Allah diyen sessiz ses, yani bizim kulağımıza giren ses dalgalarıyla oluşmayan ama bir ses, Allah dediğinizi içinizden duyuyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor, dilinizde kımıldatmıyorsunuz ama Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. İşte iblis o sesinizi taklit eder. Taklit ederse ne olur? Taklit ederse size düşüncelerini sizi Allah'ın yolundan koparacak olan, Allah'ın yoluna ulaştırmayacak olan, şeytana uyduracak olan, şeytana uymanızı sağlayan, şeytanın adımlarına tabi olmanızı sağlayan bir sahtekarlıktır bu. Zaten hayatı hep sahtekarlıklarla geçmiştir. Hala dünyadaki insanların bir kısmına transandantal meditasyon diye bir sahtekarlık öğretiyor. Zikir sahtekarlığı. Kıyamete kadar yaşayacak. Gayesi bütün insanlığı cehenneme götürmek ama %90'dan fazlasını götürmeyi de başarıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda gelin muhtevaya beraberce bakalım. Şeytan neyin sahibi? Sizi kandırma imkanının sahibi. O içinizdeki düşüncenizin sesi var ya, demin duyduğunuz o ses, iç dünyanızdan duyduğunuz ses, işte o sesinizi rahatlıkla taklit edebilir. Farkı anlayamazsınız. İnsan düşüncelerinde hep konuşur. İçinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın emrine çağırır. Ve Allah ne emrettiyse onu yapmanızı ister. İkincisi ise Allah ne emrettiyse onu yapmamanızı ister. Birinci ses Allah'a aittir. Ruhunuzun size ulaşan sesidir. İkincisi ise şeytana aittir. Direkt olarak şeytan konuşur. Ve şeytan bütün insanlara fısıldar, bütün insanlara vahyeder. Onların iç seslerini taklit ederek kendi düşünceleri olduğunu zannettirir iblis sesinin. İnsanlar da öyle düşündüklerini zannederek olayları gerçekleştirirler. Oysa ki her zaman iblis onların kılavuzudur. Onlara devamlı tesir eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bütün insanlar şeytanın sahtekarlığıyla karşı karşıyadır. Şeytan onların hepsine böyle bir hile ile yaklaşır ve dediklerini onlara kabul ettirir. Sorgulanmasına gerek yoktur. Çünkü nefsin afetleri zaten bunları yapmak üzere programlanmıştır. Nefsin afetleri şeytanın dediklerini yapmak üzere programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek üzere programlanmıştır. Şeytanın da yaptırmak istediği zaten aynı şey. Bu yüzden şeytanın nefsimize tesir etmesi zor değildir. Bunun için bir gayret sarf etmesi bile gerekmez. Kişiyi kandırarak kendi düşüncesinin sesiymiş gibi nefsinin taleplerini yerine getirir ya da nefs şeytanın taleplerini yerine getirir demek daha doğru. Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Biz şeytanı mümin olmayanlara musallat ederiz diyor.
kimdir mümin olmayanlar? Kalplerine iman yazılmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dinemeyip de Allah'ın mürşitlerine ulaştırmadığı kişiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki iblis nefsinizin afetlerini tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi. Ve buna tevessül ettikçe ve bu konuda başarı kazandıkça, muvaffak oldukça iblisin bu muvaffakiyeti, başarısı size hep huzursuz eder. İş dünyanızda bir şeylerin cız ettiğini duyarsınız. Her yaptığınız yanlışlığın arkasından huzursuz olursunuz. Çünkü Allah size azap eder. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa biz onların üzerine azap bırakırız diyor Allah-u Teala. Mutlaka onlara azap ederiz diyor Allah-u Teala. Allah'ın bu olaydan sonra, şeytana tabi olmanızdan sonra size verdiği azabın adına ricz diyor Allah-u Teala. Aslında bir nevi pislik manasına geliyor ricz. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuz olmanın simgesidir. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın emirlerini yerine getirirse, o kişi şeytana tabidir. Ve o kişi mutsuzdur. Şeytan bütün insanlarla devamlı bir diyalog içerisindedir. Bu onun iç dünyasındaki sesin taklidiyle tahakkuk eder. İşte Allah-u Teala biz insanlara sadece mutluluk hedefiyle hedeflenmemizi emrediyor. Hem dünyada saadeti emrediyor, hem de ahirette saadeti emrediyor. Ve ikisi de Allah-u Teala'nın yardımıyla devamlı kazanılabilen, hüküm ferma olabilen sistemler. Öyleyse ne yapmamız lazım? Mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Cennet mutluluğu için ne yapmamız lazım? Dünya mutluluğu için ne yapmamız lazım? İkisi için birden, hem cennet saadeti için hem dünya saadeti için bir tek şey yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek tek başına bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısından öteye taşır. O kişiyi mutlaka cennet saadetinin üçüncü katına kadar ulaştırır. Yedi katta yedi tane cennet. Yedi tane gök katında yedi tane cennet. Bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü gök katındaki cennete kadar ulaşabilir. Aslında o ulaşmaz, Allah onu ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %50'den fazla %51 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşir. Bu noktada kişinin Allah'ın emirlerine itaat eden toplam kesimi 200'de 151'dir. Nefsinin kalbindeki afetlerin %49'u kalmıştır. %51'i fazilete dönüşmüştür. Afetler kapı dışarı edilmiş, yerlerini faziletler almıştır. Öyleyse 200 üniteden 100 ünitesi ruha aittir. Hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden yasak-ı tevfileri işlemeyen özelliğin sahibidir. Nefsin kalbindeki sistem ise başlangıçta
%100 Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, emirleri çiğneyen ve yasaklara asla riayet etmeyen, yasakları da işleyen özellikle idiler. %100'ün hepsini afetleriniz. Ama bu noktada 21. basamakta nefsin afetleri %49'a düştü. %100 tamamlamak için gerekli olan 51, %51 ise faziletlerden oluştu. Faziletler ruhun hasletlerinin eşididir. Öyleyse davranış biçimlerimizin temelini teşkil eden faktörlerin %51'i Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyen, bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise her zaman işleyen, işlemeye çalışan bir özellik taşıyor. 200'de 49. 250 olsaydı, ki yaklaşık olarak öyle sayılabilir, o zaman %75 demektir. Sizi güzelliklere çağıran, Allah'ın emirlerini işlemeye çağıran, yasaklarını işlememeye davet eden faktörler, yani faziletlerle hasletler toplamı %151. Afetlerse %49. Yani %75'i, iç dünyanızın %75'i Allah'ın emirlerini yapmaya çağırıyor sizi, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Sadece %25'i Allah'ın yasaklarını işlemeye, emrettiklerini yapmamaya çağırıyor. Öyleyse 4'te 3'ü

Ve hayatının her gün yaklaşık olarak %50'si mutlulukla, %50'si mutsuzlukla geçiyor. Aslında hasletler ve faziletler toplamı %75. Ama iblisin devamlı aldatmaları, sizin hissesizliğinizi taklit ederek sizi kendi düşüncenizmiş gibi kandırmayı başarabilmesi, onu burada da %50'lik bir sonuca yaklaşık olarak ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, o zaman sizin için %100 dünya saadeti söz konusudur. Bu noktada şeytan artık sizi kandıramaz. Bütün hileleri tarafınızdan tespit edilir. Ve şeytan asla sizi kandırabilecek olan bir zemini yakalayamaz bu noktadan itibaren. Bu noktadan itibaren şeytan size yenilmek mahkumiyetindedir. Elinde hiçbir şey bırakmamış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müesseseyi 28 basamaklık bir dizayn içerisinde ortaya koyduğumuz zaman, bunun panoramasını çizdiğimiz zaman bütünün parça parça oluştuğunu görüyorsunuz. Kurtuluş nerede başlar? 28 basamağın üçüncüsünde. Birinci basamak, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, değerlendirirsiniz. Eğer Allah'ın emirlerine bilerek itaat etmiyorsanız, ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel göndermediğiniz gibi başka insanların da göndermesine mani oluyorsanız, Allah Teala tarafından seçilmezsiniz. Böyle değilseniz mutlaka seçilirsiniz. Yılda bir iki defa mutlaka Allah Teala tarafından imtihan edilirsiniz ve musibetlerle imtihan edilirsiniz ve musibetlere bakış açınız Allah Teala tarafından değerlendirilir. Seçildiğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayı dileyebileceklerden birisiniz demektir. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın cenneti mutlaka sizindir. Dilemeyen insan ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Gideceği yer cehennemdir. Ve derecelere göre 7 kat cehennemden birisine mutlaka gidecektir. Ama ya diliyorsa, dilediği andan itibaren kurtulmuştur. Öyleyse cennet saadetinin birinci katı, dilediğiniz anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tamamdır. Dilediğiniz anda Allah rahim esması tecelliye başlar. Evvela kalbinizdeki talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esması tecelliye başlar. Bu tecellinin arkasından sonuçlar birer birer elde edilir. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamını herhangi bir kişi olmaktan ayırabilirsiniz. Onun bir mürşit olduğunu, hidayetçi olduğunu yakalarsınız. Sonra mı? Sonra Allah Teala kulaklarınızdan vakrayı alır. O zaman irşat makamının, hidayetçinin sözlerini işitmeye başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah kalbinizden ekinleti alır ve yerine ipat koyar. Ve o manasını aldığınız sözleri kalbinize indirdiğiniz zaman idrak edersiniz. Onları sahiplenirsiniz. Yani başka birisi aksini söylediği zaman müdafaa etmek mecburiyetini duyarsınız.
Bu onları sahiplendiniz.

olayı idrak ettiniz demektir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Hep birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ne yapar? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikre başlarsınız. Rahmet nurları kalbinize sızmaya başlar. Sonra huşu sahibi olursunuz. Sonra da Allah size kime tabi olacağınızı gösterir. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan noktada bir kişi ölürse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşamadan, hidayetçiye ulaşamadan ölürse, o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Hidayetçiye ulaşır da tabiyetten sonra ölürse, o zaman o kişinin cenneti ikinci kat cennettir. Dünya mutluluğu burada da orada da başkalarından farklı değildir. Dünya mutluluğu herkes gibi günahlarla, sevaplarla devam eder, gider. Yani dünyadaki kişi mutlu değildir. Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Ne olur tabi olduğu anda? Tabi olduğu anda o kişinin başının üzerine Allah devrinin imamının ruhunu ulaştırır. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır ve nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşlemler hep nefsin kalbindedir. Öyleyse böyle bir dizaynda başka ne yapar Allah-u Teala başka? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Başka, o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. O kişinin nefsi zikirle nefs tezkiyesine başlar. Ne demek nefs tezkiyesi? Kişi zikir yapar. Nefsinin kalbindeki işlemler tamamlandığı için, yani nefsinin kalbinin mührü açılıp kalbinin içine Allah'ın imanı yazdığı için o kişi bir güzel dizaynın sahibi olur. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbine ulaşan nurlardan fazıllar, faziletler o manyetik alanın ters kutbunu oluşturur. Ve iki kutup birbirine zıt oldukları için birbirine çekecekleri cihetle iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte bunun adına Allah-u Teala nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması diyor. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması. Nefsin kalbinde böylece kişi zikir yaptıkça kalbine giren faziletler kalpte toplanmaya başlayınca %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsin kalbinde bir defa daha %7 nur birikimi, kişi nefsi emareyi açmıştır o zaman, nefsi levvameye ulaşmıştır. Nefsini kınayan bir kişi bu. Ruhu ikinci gök katına ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi
mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar. Üçüncü gök katına ulaşır ruh. Bir daha yüzeyde nur birikimi, nefsi dördüncü defa faziletle, yüzeyde faziletle dolmuştur. Ve ruhu dördüncü katına ulaşır göklerin. Nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğu bir hüviyet kazanır kişi. Öyleyse daha sonra beşinci gök katına ulaşır. Beşinci yüzeyde Allah'tan razı olur kişi. Altıncı yüzeyde göklerin altıncı katına ulaşır ruh. Allah da ondan razı olur. Vardiye kademesi. Daha sonra yedinci defa yüzeyde nur birikimiyle, fazilet birikimiyle kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Yedi tane, yedi, %49 fazilet birikimi ve mürşidine ulaşmadan evvel kalbine giren %2 rahmet nuruyla bu rakam %51'i bulur. Nefsin kalbi böylece pırıl pırıl aydınlanır. Ya da alacakaranlık olur demek daha doğru. Karanlıklar kadar neredeyse aydınlık vardır. Aydınlıklar kadar karanlık vardır neredeyse. Çünkü aydınlıklar karanlıkları %1 aşmıştır. Nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49 karanlık kalmıştır. Bu noktada fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Şeytana kul olması %100'den %49'a düşmüştür. Ve bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olma tarafı ağır bastığı için artık o kul, o kişi Allah'ın kulu sayılır. Allah'ın kulu olmanın gerçi başlangıcındadır ama Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. İşte burası o kişinin fizik vücudu için hidayete erme noktasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'a kul olduğu, kul olmayı şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu nokta. Ama olay tamamlanmamıştır. Fizik vücut için sonuç alınmamıştır. Sadece şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu için Allah'ın kulları arasına girmiştir. Ama henüz fizik vücudunu Allah'a teslim edememiştir. Sonra ne olur? Sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artar. %61'i bulur fena makamının sonunda. %71'i bulur beka makamının sonunda. %81'i bulur züht makamının sonunda. Kişi burada fizik vücudunu Allah'a teslim edecek bir noktaya ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman fizik vücudu da Allah'a kul olma şerefine ermiştir. Önce ruh Allah'ın zatına ulaşarak kul olur. Yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücut Allah'ın zatına ulaşarak değil, ahsen olarak Allah'a kul olur. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve arkadan 27. basamakta nefsi Allah'a teslim olur. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fizik vücut hidayete erer. ...21. basamağa ulaşan bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır.
Ruh Allah'a teslim olmuştur. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü söylediğimiz gibi Allah'ın sözü var. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır. Allah'ın sözü olduğu için insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah için yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar gelmek dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasını sağlar kişiye. Aslında nefsinin kalbindeki aydınlanan kesim %50'yi aşmış, %51'dir. Ruhu da zaten tamamen aydınlıktır kişinin. Böylece aydınlıklar %71, %51 olur. 200'de 151 olur. Yani ruhun muhtevasını da aydınlık saymak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbindeki %51 nur birikimi de 200'de 151 nur birikimi. Yani yuvarlak bir rakamla %75 aydınlık, %25 karanlık. Burası Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka böylece cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur otomatik olarak. Buraya kadar sevgili kardeşlerim hiçbir güçlüğünüz yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Eğer 3-4 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine o kişinin ömrü 3-4 ay devam edecekse mutlaka 3. kat cenneti bağışlar. Mutlaka o kişinin dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaşmasını sağlar. Kalpteki temizlik %51 değil %75'tir. Bunun davranışlara yansımasında şeytanın tesiri büyüktür. Bu hedefi eksiltecektir. Ama her halükarda kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşar. Öyleyse neymiş? Cennet mutluluğumu bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin 3-4 aylık, 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennete ulaşmak. Dünya saadeti mi? Dünya saadetinin de %50'den daha fazlasına ulaşmak. Bu Allah'ın nimeti sevgili kardeşlerim. İnsanları o kadar çok seviyor ki sizleri, o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz size mutlaka cennetin kapılarını açar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuz bir ömürdür. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl değil. Milyarlarca yıl orada cennette kalmak söz konusu. Öyleyse Allah'ın ne kadar büyük lütfuna muhatapsınız.
torpillisiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala sizi seviyor, çok seviyor. Bu sevgisinin karşılığı olarak diyor ki, ben kulumu o kadar severim ki bir dileği bana yeter. O dilekle onu mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılarım ve evliya yaparım onu diyor. Evliyaullah'tan birisi yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor. Allah'ın dostu yaparım, dostum yaparım diyor. Söz verdim, mutlaka yaparım diyor. Benim sözümde hulf olmaz diyor. Peki, dünya mutluluğunun durumu ne burada? Söylediğimiz gibi %50 civarında. Ama ne zaman ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dünya mutluluğunuz o zaman %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. Ama nefsinizde hala %19 afet vardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Affedersiniz. Yani nefsinizin kalbinde %19 afet. Ama bütünüyle alırsanız ruhunuzu ve nefsinizi %10'un altına düşmüştür karanlıklar. %90'dan fazlası aydınlanmıştır nefsinizin kalbinin. %100 ruhunuzun hasretleri, %81 de nefsinizin afetleri, %181 yani yaklaşık olarak %90'dan daha fazla ama %90 mutlu bir insansınız. Artık iblisin size tesiri olmaz. Çünkü söylediğim gibi fizik vücudunuz şeytanın telkinlerine artık kulaklarını tamamen tıkamıştır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir ve yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan da ona tesir etmeye çalıştığı için tesir altında kaldığı olur ama yenilmez. Tesir altında kalması sebebiyle de %100 mutluluğu yaşayamaz. Nefsin afetleri bazen kişiye tesir edecektir. Bu sebeple kişi şeytanın bu tesiri dolayısıyla %100 mutluluğu yaşayamaz. Yoksa emirler ve nehiler açısından görevlerini tam olarak yerine getiriyor kişi. Fizik vücudun teslimi noktasında. Öyleyse burada mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz %90'ı artık aşmıştır. Cennet mi? Dördüncü kat cennettesiniz. Daha sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman cennetin beşinci katı sizin olur. Dünya mutluluğunuz mu? O artık %100'dür. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Şeytan size tesir edebilecek hiçbir sahanın sahibi değildir. Fizik vücudunuzun tesliminde dediğini yaptıramaz ama sizi rahatsız eder. Davranışlarıyla rahatsızlığı hissedersiniz. Fizik vücudunuz şeytanın dediklerine aldırmaz. Onun dediğini yapmaz. Yasak ettiğini işler. Yani Allah-u Teala'nın emrini şeytan yasak etmeye çalışır. Onu işler kişi. Allah'ın emirlerini mutlaka yere getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan tesirini hissettirmek için devamlı ona tesir etmeye çalışacaktır. Devamlı sesiyle onu rahatsız etmeye çalışır. Ve burada kişi de %100 mutluluklu sebeple oluşamaz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsinde hiç afet kalmamıştır. Artık şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Ve dünya saadeti kişinin nefsini Allah teslim ettiği 27. basamakta dünya saadeti %100 olmuştur. Cennetlerdense 5. katın sahibi olmuştur. Daha sonra bu kişi daha üst bir noktaya ulaşacak, irşada ulaşacaktır.
28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaktır. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Ve sonra da iradesini de Allah teslim edecektir. Son teslim tamamlanacaktır. 3. sırat-ı müstakim, 4. sırat-ı müstakim de tamamlanmış olacaktır. Ve kişi burada dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. İşte hayat bu sevgili kardeşlerim. O Allah'ın kendisini cennetine almayacağını zanneden bütün insanlara Allah-u Teala ne kadar kolay şeyler söylemiş. Bugün bütün bu anlattığım hakikatler din ilmini tahsil eden üniversitelerde hiç okutulmuyor sevgili kardeşlerim. Bizim Allah'ın üniversitesi hariç. İnsanlar o üniversitelerde Allah'ın Kur'an ilmini değil, kitaplardaki, emaniye kitaplardaki din ilmini tatbik ediyorlar. Yani Allah'ın indirdiği din değil, insanların kendi yarattıkları bir din. Farzların bir kısmı tatbik edilmiyor. Allah'ın hakikatlerinden insanların haberi yok. Ve insanlar mutsuz ve yanlış yollara sevk edilmiş durumdalar. İşte sevgili kardeşlerim, bırakınız bu neticelere ulaşmayı, ama şunu özetle söylemek istiyorum. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebiniz sizi mutlak olarak Allah'ın 3. kat cennetinin sahibi kılar. Çünkü oraya kadar olan işlevleri siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız şey sadece birinci hamleyi yapmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah tarafından teslim alınırsınız. Ve Allah sizi mutlaka kendi zatına ulaştırır. 4-5 aylık bir ömrünüz varsa. Garanti altındasınız. Mutluluğunuz Allah Teala tarafından garanti altına alınıyor. Sonra da adım adım söylediğim gibi daha üstün mutluluklar. Ama buraya kadar olanı o kadar kolay bir şey ki hiç kimse Allah beni cehennemine attı diyemez. Allah onları cehennemine atmadı. Atmayacak. Onlar kendilerini cehenneme mahkum edecekler. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi mutluluğa mahkum edin. İşte Allah'ın sizden istediği şey budur. Mutlulukla hüküm giymek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sami az salavat. Allah'ın sana ala Muhammed diyeceğim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar şükürsek hamdolsun azdır ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın bize ihsan ettiği bu sistemlerle dünya küçülecek. Hepimiz nerede olursak olalım diyanadayız. Sevgili kardeşlerim, bilgisayar teknolojisi bize bu büyük ihsanı, Allah'ın ihsanını getirdi. Bugün sizlere Kur'an'daki İslam'dan, bugün unutulan İslam'dan ve İslam'ın bugünkü gelişen halinden bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, İslam deyince artık bugün dünyada İslam ülkeleri sadece İslam'ın 5 şartından bahsediyor. İslam deyince İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Diyorlar ki İslam teslim manasına gelir. Ve 5 tane şarttan ibarettir. Biz o şartların evvelallah hepsini gerçekleştiririz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Yani İslam'ı yaşayanlarız. Şeytan tuzağını kurmuş, insanları tuzağına düşürmüş, Allah'ın yolundan saptırmış ve bıyık altından gülüyor. Biz insanların bu İslam'ı yaşadıklarını zanneden insanların bu perişan haline, İslam aleminin 1 milyar çevresinde nüfusa sahip olan İslam aleminin mahvele bıyık altından gülüyor İblis. Alay ediyor bizlerle. İşte diyor, ben insanları bu hale sokarım. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bütün dünyada İslam anlayışı artık İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Bunları yaptıkları zaman cennete gireceklerini zannediyor insanlar. Haramlara, helallere dikkat ediyorlar. Bir de İslam'ın 5 tane şartını yerine getir. Tamam. Doğru olsa cennete gidersin. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın bugünkü tatbikatıyla 14 asır evvelki tatbikatı arasında uçurumlar var. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Bu İslam gerçekten İslam'dı. Yani Kur'an'da Allah'ın hedef gösterdiği 3 teslimi de içeriyordu. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi ve nefsin teslimi. Hepsinin Allah'a teslim olmaları söz konusuydu. Öyleyse bu düzen içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yapılması lazım gelen şey son derece açık. Allah'ın güzelliklerini yaşamak. her şey en güzel dizayn içerisinde oluşmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu güzel dizayn on dörtte sıra var, bütün boyutlarıyla tatbik edilmiş. İkisinde de beş tane sistemin rakamı var. Biri İslam'ın beş şartından bahsediyor sadece. Onları yaşamanın yeterli olduğunu ifade ediyor. Kur'an'daki İslam ise İslam'ın beş tane safhasından bahsediyor. O İslam'ın beş şartını da zaten muhtevasına almış. Ama onun ötesinde beş şartın ihtiva etmediği insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörlerinde hepsi on dörtte sıra belki İslam'ın içinde. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde teslim etmişler. Onlar da yetmemişler. Yedinci kat cenneti elde edecek olan son aşamaya kadar gelmişler. Hakk-ı yakinin sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, benim üstümde iki tarafı birbiriyle karşılaştırmamız lazım. İblisin tuzağını yakalayabilmek için, İblisin üçüncü milenyuma, üçüncü bin yıla girmiş olan İslam alemini nasıl bir tuzağa düşürdüğünü kesin olarak tespit etmek için bir karşılaştırma yapmalıyız. Öyleyse sözümüzün başında söylediğimiz gibi bugün İslam'ın beş tane şartı yaşanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın beş şartı bütün İslam aleminde genel kabul görmüş bir olay. Herkes inanmış ki kim bu İslam'ın beş tane şartını yerine getirirse mutlaka cennete girer. Allah-u Teala da diyor ki İslam'ın beş tane şartını yerine getirmekte kimse Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse her şeyi yer yerine oturtmak için 14 asır evvelki Kur'an'daki İslam'ı 28 basamaktan oluşan bir İslam'ı göz önünde sermek mecburiyetindeyiz. Bu İslam 5 safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha. Hidayetçiye ulaşmak. Mürşide ulaşmak. İkinci safha. Ruhun Allah'a ulaştırılarak teslimi. Üçüncü safha. Fizik vücudun Allah'a teslimi. Ahsen kılınarak teslimi. Dördüncü safha. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslimi. Beşinci safha. 14 asır evvel bu safhaları içeren her biri 7 basamaktan oluşan 4 tane 7 basamak tatbikattaydı. Toplam 28 basamaktan oluşan bir muhteşem İslam hayatı. İslam'ı yaşamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman gerçeği yakalıyorsunuz Kur'an'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman. Dikkatlerimizin bir süre üzerinde fiks edilmesi lazım, odaklanması lazım. Bu sure Vel-Asr suresidir. Allah-u Teala buyuruyor, Vel-Asr innen insane efi fısr illen lezine amenu ve aminu salihati ve tevasa bil hakkı ve tevasa bil sabr. Asra zamanı yemin olsun. Muhakkak ki insanlar üstündedir. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre Müslüman'da olanlar gidecekleri yer cehennem olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Allah-u Teala bütün insanların cehenneme gideceğini vurgusuyla sureye girmiş. İllellezine aminu. Ama amin olanlar illa ellezine aminu. Amin olanlar hariç diyor Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar hüsranda olanlardan değildir. Onlar cehenneme gitmezler. İlk yedi o zaman. Ve amelü salihat ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar. İkinci yedi basama ulaştığımız zaman nefsi ıslah edici amellere başlıyoruz. Üçüncü yedi basama ve tevasav bil hak, ruhumuz hakka ulaşıyor. Allah'ın zatına ifna oluyor. Allah'ın emniyası oluyoruz. Ve bu dizayn içerisinde hepimiz için söz konusu olan şey arkadan ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, 25. fizik vücudumuzu Allah'a muhsin kılarak teslim etmek, 27. basamakta da nefsimizi Allah'a teslim etmek. 5 tane safa fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman arkadan nefsimizin Allah'a teslim edilmesi geliyor. Ve tevasav bir sabr diyor Allah-u Teala ona. Yani sabrı tavsiye edenler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sabrın tavsiye edilmesi hali. Ne yapılabilir bu konuda? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de konunun bütününü vermiş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Konunun bütünü dizayn edilmiş. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Eğer Allah'a ulaşmaya karar verirsek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı gerçek anlamda dilersek, o zaman üçüncü basamağa ulaşıyoruz. Ve İslam'ın 5 tane şartını yaşayanlardan hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Zaten Allah'a ruhun ulaşması 21 defa üzerimize farz kılınmış olmasına rağmen reddedilmiş durumda. Mürşide ulaşmak reddedilmiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek reddedilmiş durumda. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi, nefsin Allah'a teslim edilmesi, hepsi reddedilmiş durumda. İnsanlar hiçbirini gerçekleştirmiyor. Sevgili kardeşlerim, üçüncü basamak amin olmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Gideceği yer cehennem olur. Allah-u Teala Yunus Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde, hatırlarsın 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ مِنْ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهِمِ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, diyor ki Allah-u Teala, onlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada hepimiz için geçerli olan bir husus var. Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Allah'a ulaşmayı dileriz veya dilemeyiz. Ama dilemezsek Allah Teala diyor ki onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi ikinci basamakta kalan insandır. Ve İslam'ın 5 şartını 60 sene yerine getirse, 60 sene yerine getirse gene de Allah'ın cennetine giremez. Kurtuluşu mümkün değildir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bundan sonraki safhaların hiçbirini yaşayamaz. Öyleyse işaret kesin olarak geliyor. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennem. Peki 14'sünü ve sahabe dilemiş mi? Hepsi. Allah-u Teala Rab 20, 21, 22'de şunları söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُعَ الْحِسَابِ وَيَحْشَرْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابِ الْاِفْتِقَانَ وَالْشَلَبِهُمْ Onlar Allah ile onun ahdlerini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Yani yerine getirirler. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kötü hesaptan korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. İster Allah'ın zatına ulaşmayı dilesinler, ister oraya ulaşsınlar da daha ötesini dilesinler. Allah'ın zatını görmeyi dilesinler. Her ikisi de Allah'ın zatını dilemektir. Onlar diyor Allah-u Teala Allah'ın zatını dileyenler Allah'ın zatına ulaşmışlardır diyor. Ruhlarını elbeden evvel Allah'ın zatına ulaştıranlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı başarmışlar mı? Hepsi. Zümer suresinin 18. ayeti onlar sözü dinlerler, sözün asıl anlamına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler şeklinde. Hepsi bütün sahabe hidayete ermişler. Peki bu hidayete erenler ruhlarını Allah'laştıranlar kimler? Allah'tan sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Öyleyse bütün sahabe önce Allah'ın zatına ulaşmayı dilemişler. Sonra da Allah'a ulaşmışlar. Şimdi Allah'a ulaşmayı talep etmek olan hiçbir şekilde söz konusu değil. Öyleyse basamakları geçelim birazlar. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Üçüncü basamaktayız. Allah Rahim Esfasıyla tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Allah irşat makamlarımızdaki icabı mesureyi kaldırıyor. Beşinci basamaktayız. Allah kalbimizdeki ekinleti alıyor. Kulaklarımızdaki makrayı alıyor. Altıncı basamaktayız. Kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ifat koyuyor. Yedinci basamaktayız. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için bize 5 tane ihsanda bulunuyor Allah Teala ve 5 tane daha ihsanda bulunacak. Kalbimize hidayet koyuyor. Bu hidayetle kalbimizin nur kapısı Allah'a döndürülüyor. 8. ve 9. basamaklardayız. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. 11. basamakta huşu sahibi oluyoruz. 11. basamakta zikir yapıyoruz. Nefsimizin kalbine %2 civarında nur birikimi oluyor. Allah'a ulaşacağımıza kesin şekilde inanıyoruz, huşu sahibi oluyoruz. Sonra da Allah Teala bize mürşidimizi gösteriyor. Onun için basamaktayız. Mürşidimize ulaşıyoruz. Hidayetçiye, davetçiye ulaşıyoruz. Bu ulaştığımız noktada tövbe ediyoruz. El öpüyoruz. Ve Allah Teala bu sefer de 10 tane nimet alıyoruz. Bu noktaya kadar sırf Allah'a ulaşmayı diledik diye Allah bize 10 tane ihsanda bulundu. Bu 10 ihsan Rahim Esmasıyla Allah'ın tecellisi

When you're supposed to go alone to Jesus' feet. Right. İnşaat makam ile aramızdaki cami mesulünün alınması 2. Kulaklarımızdaki vatanın alınması 3. Kalbimizdeki dinletin alınması 4. Yerine infat konulması 5. Kalbimize Allah-u Teala'nın hidayeti koyması 6. Bununla kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi 7. Göğsümüzden kalbimize nur yolunun açılması 8 ve bunun üzerine Allah-u Teala'nın

göğsümüzden kalbimize nur yolu açmasından sonra huşuya ulaşmamız. 9. Allah'ın mürşidimizi göstermesi. 10 tane İslam. Mürşidimize ulaşıp önümüzde bir çöküp tövbe ettiğimiz zaman 10 tane de nimet oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, bu 10 tane nimetin oluşması standartlarına baktığımız zaman evliliğimizin ruhu başımızın üzerine geliyor. Birinci nimet, Allah kalbimizin nur kapısını açıyor. 2. Allah kalbimizin mührünü açıyor. 2. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini alıyor. 3. Kalbimizin içine imanı yazıyor. 4. Göğsümüzü bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. 5. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. 6. Fizik vücudumuz Allah'a teslim olmak yolunda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak yolunda faaliyete başlıyor. O zaman nefs tezkiyesinin azalttığı afetlerin yerine hasretlerin gelmesiyle ve nefsimiz de nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsin, ruhun ve fizik vücudun hidayete başlaması. 6, 7 ve 8. nimetler. 9. nimet Allah-u Teala bize 10 katını verirken eskiden 100 katını vermeye başlıyor. Ve nihayet 10. nimet Allah-u Teala'nın salah nurunu, salavat isimli yeni bir nuru bize ihsan edilmesi. Sevgili kardeşlerim, mürşide ulaşmak bugünkü devrin tatbikatında mevcut değil. Mürşid külliyen reddediliyor. Deniyor ki son mürşid Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ondan sonra hiçbir şekilde mürşid gelmez. Ne kadar Kur'an-ı Kerim'in tersi olan iddia varsa hepsi bugün günlükte. En kötüsü tatbikata girmiş durumda. Öyleyse bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar mı? Kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Yetmez. Ondan sonra dört halifeye tabi olmuşlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da tabiyet devam etmiş. O da yetmez. Dört halifeden sonra tabi'in sahabeye tabi olmuş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Öyleyse bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar. Bugünkü İslami tatbikatta mürşide ulaşmak diye bir şey kesinlikle reddediliyor. Bütün İslami öğretim mahfillerinde. İslam öğrenimini bir fıkıh öğrenimine döndürmüşler. Ve Kur'an-ı Kerim'in, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i öğrenin diyor. Onu Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenime, okunmasının öğrenimine döndürmüşler. Hep Kur'an-ı Kerim'lere torba asıp, torbaya koyup, duvara asmakla meselelerini çözmüşler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın usule getirdiği sistem son derece açık ve kesin. Hepimiz için söz konusu olan mutlaka mürşide ulaşmak ve mürşid edebiliyor. Öyleyse İslam'ın ikinci safhası da bugün tatbik ediliyor. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılmış. Ya eyyühellezine amenü ve tekullâhe ve tebû ileyhi ve sinete buyuruyor. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı bilenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştıran vesileyi arayarak ve ona ulaşarak. Mürşidi Allah'tan isteyerek ve ona ulaşarak. Böylece İslam'ın ikinci safhası Kur'an-ı Kerim'de var. Sahabe ulaşmışlar mürşitlerine. Daha sonra gelen nesil sahabeye ulaşıp tabi olmuş. Ama bugün tabi olma meselesi tamamen kalkmış. İslam'ın ikinci safhası.
Artık bugün birinci safhası da yok. Kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemediği için cehennemden kurtulmaları mümkün değil. Şeytanın büyük tuzağını hiç mi hiç umursamıyorlar. Milyonlarca insan cehenneme doğru yolcu şu anda. 60 küsur milyon insan. Sevgili kardeşlerim, mürşide ulaştıktan sonra, 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesine başlarız. Yaptığımız zikirle kalbimize gelen rahmet fazla selavat isimli 3 tane nurdan fazlaları nefsimizin kalbindeki mürşidimize ulaştığımız zaman kalbimizin içine yazılan iman kelimesi fazlaları kendine çekmeye başlar. Çünkü Allah'ın yazdığı bu iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. %1, %2, %3 derken %7'ye ulaştığı zaman bulunurlar. Nefse emare kademesini tamamlamış oluruz. Ve bir rehine olan ruhumuz, affedersiniz, bir rehine olan vücudumuzda nefsimiz, birinci gök katının kapısını açar ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılan, Allah'a doğru yola çıkan ruhumuz ne zaman ayrılır? Mürşidimize ulaştığımız gün. O gün 3 aktiviteye başladığımız için dalaletten kurtuluruz, hidayete adım atarız. Nefsimizin hidayetine, ruhumuzun hidayetine, fizik vücudumuzun hidayetine başlarız.

Ve o noktada aynı zamanda kalbimizde Allah-u Teala imanı yazdığı için, küfür kelimesini aldığı için, küfrün sahibi olan kafir olmak hüviyetinden kurtulur, imanın sahibi olan mümin olmak hüviyetinden geçeriz. Şeytanın bir başka tuzağı da burada gizli. Şeytan insanları Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir yalana inandırmış. Allah'a göre mümin olmak onun ötesinde bir olgu. Kalbinize iman yazılmadıkça o imanın sahibi olan mümin hüviyetine giremiyorsunuz. Nefs tezkiyesi, nefs-i emmare'de %7 ile başlar. Nefsinizin sadece %7'si, %100'ünün Allah'ın yasaklarını emrettiği hüviyetten kurtulur. Bir defa daha %7 nur birikimiyle nefs-i levhameye ulaşırsınız. Ruhunuzda ikinci gök katına. Sonra nefs-i levhameye nefsinizi kınadığınız kademedir. Bir üçüncü defa %7 nur birikimi

diye Allah sizlerle az önce 7. defa %50 nur birikimi tezkiye nefsinizde %50'den fazla nur birikecek. %51 ruhunuzda Allah'a ulaşmış olacak. Ruhunuz böylece hidayetini tamamlamış olacak. Allah'a teslim olacak. İslam olmak üç teslimi içerir. Ruhun teslimi, beçin teslimi, nefsin teslimi. Bu üç teslim yoksa kendinizi sadece İslam zannedersiniz. Zamanımızın ilim ordusu da ilmiye sınıfı kendisini gerçekten İslam zannediyor. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen İslam olurmuş. İslam dairesine girer sadece. İslam olmak 27. basamaktaki bir olgudur. Halbuki onlar sadece ikinci basamaklılar. Kurtuluşları da yok. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması nimet kullanan bir vesile. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Demin söylemiştik. Bütün sahabe Allah'a vasıl olmuşlar. Hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse üçüncü safhayı da onlar tamamlamış. Bugün artık İslam literatüründe esamisi bile okunmuyor. Ruhun Allah'a ulaştırılmasının, Allah'a teslim olmasının böyle bir şey zamanımızın İslam anlayışında mevcut değil. İnsanlar İslam'ın hiçbir safhasını yaşamıyorlar artık. İslam kalesinden büyük taşlar kopmuş. İslam kalesini iblis harabe haline getirmiş. Daha evvelki dinleri nasıl kasıp kavurduysa, bütün unsurları devreden çıkarmışsa, bütün evvelki dinlerin içinde sadece küçük gruplar İslam'ı yaşayabiliyorlarsa, bütün dinler Allah'a teslim olmaktan ibarettir. İslam'ın içinde de aynı tahribatı başarmış İblis. Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o, diyor Allah Teala, nefsini tezkiye eden kendi nefsi için bunu yapar. Çünkü nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a ulaşır, diyor Allah Teala. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zünnar Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, ahsen onlara tabi olurlar, hepsi hidayete erdiler, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar, diyor. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında ikna olur. 22. basamaktayız. Sonra Allah Teala bizi bir taht ihsan eder. Beka makamındayız. Sonra zikrimiz günün yarısını aşar. Züğürt makamının sahibi oluruz. Bu makamdan sonra da bir gün bir de bakarız ki fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmış. Yani Allah'a muhsin sıfatıyla teslim olmayı başarmış. Burası fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerdir. İslam'ın üç tane teslimden oluşan İslam'ın ikinci teslimi. Sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Fizik vücudun teslimi konusunda Allah Teala Nisa 125'te diyor ki: "Femen ahsenu dinen minnen eslemu ve çuhu lillahi ve hüve muhsinun." O kişi ki veçini, fizik vücudunu
Allah'a teslim etmiş ve

0: Musullerden olmuştur. Ondan daha dinde Musul olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bakara suresinin 20. ayet-i kerimesi. Ali İmran suresinde bakarsınız. Diyor ki Allah-u Teala Habibim onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o müminlere ve kitap sahiplerine onların da aralarında Allah'a veçlerini, fizik vücutlarını teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar daha evvel mutlaka hidayet almışlardır. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Bu ayet sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiğini gösteriyor. İslam'ın ikinci safhası. Allah'a teslimlerin ikincisi. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üçüncü safhasında İslam'ın bir muhteşem olayla karşı karşıyayız. İslam'ın üçüncü ve son safhası daimi zikirle gerçekleşir. Nefsimizin kalbindeki bütün afetler daimi zikir sebebiyle artık yoktur. Daimi zikir devam ettiği sürece nefsimizin kalbindeki mührün üzerindeki rahmetin, fazlın, selavatın baskısı devam edecektir. Zülmani kapı asla açılamayacaktır. Bu sebeple karanlıkların yeniden kalbimize dönmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. %100 aklanmış olan nefsimizin kalbi, %100 faziletlere bulunan nefsimizin kalbi, o kişi ölünceye kadar daimi zikir sebebiyle aynı özelliği koruyacaktır. Allah'ın bütün emirleri %100 yerine getirilecektir. Nefsimizin %100 aklanması sebebiyle Allah'ın yasak ettiği fiillerse asla işlenmeyecektir. Burası nefsimizin Allah'a teslim olduğu, üçüncü teslimin gerçekleştirildiği 27. basamaktır. Meyne suresi 5. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُفْلِس۪ينَ لَيَهُدِّينَ لِيَنْفَعَيَ Onlar emrolunmazlar. Nefslerini halis kılmakla nefslerini de Allah'a teslim etmekle emrolunmazlar. Ve bunu halifler olarak gerçekleştirmekle. Demek ki Allah-u Teala nefsimizin tasfiyesini de açık bir şekilde emretmiş. Böylece bir tezkiye ve tasfiye olayıyla karşı karşıyayız. Nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok ediliyor. Allah zaten daimi zikri farz kılmış. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbinde hiçbir afetin kalması mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse burada dikkat edilmesi lazım gelen konu olur ki Allah-u Teala'nın izinde hepimiz için o hedefe ulaşmak söz konusu. Nefsimizin de Allah'a teslimi. 14 asır evvel bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim edip tam teslime ulaşmışlar. Bakara suresinin 132'den başlayan 135. ayet-i kerimeye kadar gelen bütün ayetlerinde bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların nasıl teslim hükmüyle Allah'a teslim oldukları anlatılıyor. Ve 136. ayette Allah-u Teala sahabe ediyor ki biz onlara deyin ki diyor biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Tıpkı evvelki ayetler kelimelerdeki tam teslim gibi, teslim hükmüyle teslim gibi bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Sahabenin nefslerini teslim edip daha da öteye geçtikleri çok açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Allah'a köle oldukları bir nokta, salâh makamını sahip oldukları bir nokta, muhakkak ki bu nefsin sisteminin çok ötesini içerir. Allah-u Teala Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ashab-ı Kunel Emin'in var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacir'indendi, bir de Ensar'a ve Muhacir'ine ihsanla tabi olanlardandı buyuruyor Allah-u Teala. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler için sahabe sadece üç teslimlerini tamamlayıp İslam olmakla kalmamışlar. Allah'a kul olmanın ötesine geçmişler. Allah'a köle olmayı, Allah'a esir olmayı başarmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Evet, Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi Ensar ve Muhacir'inden başka Ensar'a ve Muhacir'e İslam'da tabi olanlardan da bahsediyor. Böylece bütün sahabenin irşad makamının sahibi olduğu kesinlikle biliniyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda oluşmuş 14 asır evvel. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece birinci kattaki cehennemin, hatırlıyorsunuz, cennetin sahibi olmuşlar. Mürşitlerine ulaşmışlar. İkinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Bir üst kata çıkmışlar. Dünya saadetlerinin dışarıdaki diğer insanlardan farklılığı yok henüz. Ama müşrikten ulaştıktan sonra başladıkları nefs tezkiyesinde nefslerinin kalbi adım adım temizlenmiş. O temizlenmeye paralel olarak da dünya saadetleri artmış. Öyle ki ruhlarını Allah'a teslim ettikleri zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuşlar ama dünya saadetinde %50'sinden fazlasını yaşamaya başlamışlar. Nefslerinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmış. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Dünya saadetinin %90'ına ulaşmışlar. Ve dördüncü kat cennetin sahibi olmuşlar. Sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Beşinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Dünya saadetinin %100'üne ulaşmışlar. İslam olmak şerefine erdişler. Ama yetmez. Cebi-i Nesuh'a davet edilmişler. İrşada ulaşmışlar. Ve 6. kat cennetin sahibi olmuşlar. Dünya saadetinin %100'üyle. Ve sonra Allah'a köle olmayı da başarmışlar. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Ve peygamberlerin, sıddıkların ve şehitlerin gidecekleri, salihlerin, Allah'a köle olanların gidebilecekleri cennetin sahibi olmuşlar. Dünya sahibinin bütünüyle. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel İslam yaşanmış. Kur'an'daki İslam. Bu sebeple bu söylediğimiz standartlar içinde onların hepsi iki cihan saadetini elde etmişler. Zülcenahayn olmuşlar. Bütün sahabe bütün cennetleri kaz yaşamışlar. İşte bu sebeple onların yaşadıkları devre asr-ı saadet deniyor. Neden? Çünkü onlar hem cennet saadetinin bütününün, yani yedinci kat cenneti kadar bütün cennetlerin, hem de dünya saadetinin %100'ünün sahibi olmuşlar. Asr-ı saadeti yaşamışlar. 14 asır sonra bugün bu mutluluğun yerinde, saadetin yerinde yerler esiyor. Sevgili kardeşlerim, bugün artık İslam şeytan tarafından Allah'a ulaşmayı dileme kesimi, mürşide ulaşma kesimi ve ruhun Allah'a ulaştırılması kesimi yok edilerek İslam'ın, İslam iblis tarafından bacakları kesilen bir İslam olmuş. Artık İslam insanları cennet saadetine ulaştıramıyor. İblis İslam'ın bacaklarını kesmiş. Fizik vücudun ve nefsin teslimini de iblis yok etmeyi başararak İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış. Ve İslam'ı bitkisel hayata itmiş. İnsanlar mümin olduklarını zannediyorlar, kafir hüviyetindeler. Din alimlerinin öğrendiği ilim sadece bir faydasız ilim. İnsanları sadece cehenneme götüren bir ilim haline gelmiş. Ve İslam mahvedilmiş. 14 asır evvelki İslam'la bugün yaşanan İslam arasında uçurumlar var. İnsanların ne cennet saadetine ne de dünya saadetine bugünkü İslam'ın 5 şartıyla ulaşması Kur'an hükümlerine göre hiçbir şekilde mümkün değil. Ve bütün alimler ağız birliğine etmişçesine hepsi diyorlar ki İslam'ın 5 şartıyla herkes Allah'ın cennetine girer. Hadis var. Bir mevzu hadisi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine üstün kılmış zamanımızın alimleri ve arkalarında bir harabe oluşturmuşlar. İslam'ın 5 tane şartını yapan hiç kimsenin cennete giremeyeceği bir İslam anlayışı bugün dünyaya hakim olmuş. Bu harabenin imar edilmesi, asli yapısına kavuşturulması önümüzdeki 4 yıl içinde inşallah gerçekleştirilecektir. Sevgili kardeşlerim, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı o dizayndır ki Allah insanları mutlaka kurtuluşa çağırır ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cennete girmemesi mümkün değildir. Gördünüz ki 14 asır evvelki İslam bütün sahabeyi hepsi birer kanlı katilken oradan almış sıfırın sonsuz altındaki bir noktadan negatif değerlerin onları A'dan Z'ye bağladığı bir noktadan almış onları 7. en üst kattaki cennetin ve dünya saadetinin bütününün sahibi kılmış. Sevgili ön izleyenler, dinleyenler, böylece İslam'ın dizaynına bakıyoruz. Köprülerin altından geçen sular İslam kalesini yerle bir etmiş. Bugün İslam'ın 5 tane şartıyla kurtulacaklarını zanneden insanların ne yazık ki Kur'an hükümlerine göre hiçbir şekilde kurtulması mümkün değildir. Bu konunun alimleri bu söylediklerimizi inceleyecek yerde insanları kurtuluşa ulaştırmak üzere vicdani görevlerini yapacakları yerde sözlerimizi insanlardan gizlemeye çalışarak Allah katında kendilerini çok daha kötü bir noktaya doğru götürüyorlar. Bir kısmı faydasız ilmin sahipleri olduklarının farkındalar. Çelişkilerle dolu hiçbir konunun Kur'an'daki ayetlere uydurulamadığı ve her tarafta insanlarda tereddütleri oluşturan bir din anlatısı ve öğretimi bütün insanları felakete sürüklemiş durumda. Ve söylediklerimizden ders almak gibi bir niyetleri de görünmüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah'ın üniversitesi bunun için kuruldu. 14 asır evvel yaşanan Kur'an'daki İslam'ı sizlere öğretebilmek için. Kurtuluşumuza vesile olmak için. Allah'ın cennetlerine ulaştırmak için. Peki 14 asır evvel yaşanan İslam zor bir İslam mıydı? Hiçbir zaman zor bir İslam değildi. Bugünkünden çok daha kolaydı. İblis insanları öyle bir tuzağa düşürmüş ki insanların bir takım şeylerle oyalanmasını, o oyalandığı şeylerle de cennete gireceklerinden emin olmalarını sağlamış. Çünkü hadise dayandırmışlar her şeyi. İblis böylece Allah'a ezelde verdiği sözü yerine getirmiş. Diyordu ki Ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar izin ver, hayat ver. Ben bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikamımı alayım. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına ve Allah'a ulaşmalarına mani olacağım. Onları dalalette bırakacağım. Ve sen bana bu yetkiyi verirsen kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Neden? Cehenneme giden insanlar Allah-u Teala'ya şükretmeyeceklerdir. Ve bütün insanlığı kandırmayı başarmış İblis. Ve Allah'ın yolundan insanları saptırmış. İşte çok açık bir şekilde bugünün insanının trajedisi Nisa 167'de, 168'de, 169'da anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor ki İnnellezine zine keferu ve sadcan sebilillahi kastadi dalalen bahida İnnellezine zine keferu ve zanemu lem yekunullahi liyafile lehum ve la liyetiyehum tarika illa tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Allah Teala diyor ki onlar ki Onlar ki diyor Allah Teala kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan saptırırlar. İblis bunu başarmış. İnsanları hem kafir kılmayı başarmış, hem de onları din konusunda yetki sahibi yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, ebediyen kafir kalmak mecburiyetinde olanları din konusunda yetki sahibi yapmış. Ve onlar Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Onlar dalaletedirler diyor. Uzak bir dalaletedirler diyor Allah Teala. Neden? Allah'ın yoluna girmedikleri için hidayete adım atamamışlar. Hep dalalete kalmak mecburiyetindeler. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşide ulaşmayı dilemiyorlar. Ve hiçbir zaman Allah'a ulaşamazlar. Mürşide ulaşmaları da başlamıştır söz konusu değil. Böylece Allah Teala devam ediyor. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor. Neden zalim? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için. Ve Allah Teala devam ediyor. Allah onlara asla mağfiret etmez. Mürşitlere ulaşsalardı günahları sevaba çevirecekti. Mağfiret edilecekti onlara. Mağfiret etmez diyor. Allah onları asla sırat-ı müstakime, sarık-ı müstakime ulaştırmaz. Onları ancak cehennem yolundan ulaştırır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. İşte faydasız ilimle uğraşan insanların bugünkü durumu. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel Allah-u Teala bugünkü din anlayışının bütününü Nisa 167-168-169'da ortaya koymuş. Bütün insanlar mutsuz ve mutsuz. Ve ne yazık ki cehenneme gitmek mecburiyetindeler. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'daki İslam, işte bugünkü İslam. Allah-u Teala'nın hepinizi Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak hem cennet saadetini hem dünya saadetini ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Selamünaleyküm. Sahabeyi demektir. İnşallah sohbetimize başlayalım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, benim için dünyadaki en büyük zevk bu. Sizlere Allah'tan bahsedebilmek, Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bize düşman olanları, hepsini biz bir kenara bırakalım. Artık onlarla hiç meşgul olmayalım. Onlar ne yapacaklarsa yapsınlar. Hakkımızda neler söyleyeceklerse, neler düşünüyorlarsa herkes serbest. Ama biz aramıza onların muhtevasını alarak vaktimizi ziyan etmeyelim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizim görevimiz Allah. O bizi seven, bizim kendimizden daha çok sevdiğimiz, ona köle olduğumuz Yüce Allah. Sevgili izleyenler, biliyor musunuz ki bizde hiçbir şey yok. Her şeyimiz O'nun. Sizin için de aynı şey aslında geçerli. Bir gün belki siz de aynı şeyi yapacaksınız. kendinizi Allah'a köle kılmak için ondan olur alacaksınız. Ne diyorsunuz? Burada her şey o kadar güzel görünüyor ki. Bir gün sizin de aynı şekilde göreceğinizi düşünüyorum. Bütün yollar Roma'ya çıkmaz sevgili izleyenler. Bütün yollar Allah'a çıkar. Kim o yollardan geçip ona ulaşmak isterse. Kainat dini değil bu dünyanın, kainatın hangi gezegeninde, hayat olan gezegeninde, insan olan gezegeninde olursanız olun, ulaşacağınız yer Allah'tır. Hep aynı konu söz konusu. Allah, Allah ve de Allah. Mutluluğun sahibi kimdir sevgili izleyenler, dinleyenler biliyor musunuz? Onun da cevabı aynı. Allah. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve aynı zamanda sahibidir. Benim sahibim olduğu kesin. Ama dilerseniz bir gün sizin de sahibiniz olur. Biz onun azatsız kölesiyiz sevgili dinleyenler. Şu gördüğünüz kişide kendisine ait olan hiçbir şey yok. Hepsi onun. Gördüklerinizde değil, göremediklerinizde de onun. Başımızın üzerinde gene biz varız. O da onun. Kalbimizde iman yazıyor. O da onun. Düşüncelerimiz, nefsimiz, ruhumuz, hepsi onun. İşte onun için köleyiz. Sadece o ne yaptırırsa onu yapabiliriz. O ne söyledirse onu söyleyebilirim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kölelik öyle bir kölelik ki insanların dünya hayatındaki düşünce standartlarının tamamen tersi oluşuyor bu kölelikte. Biliyorsunuz ki kölelik esaret demektir. Yani hürriyetin kısıtlanması. Çok güzel de Allah'a köle olduğunuz zaman, Allah'ın esiri olduğunuz zaman, o zaman bütün kainat önünüzde açılıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ne biçim kölelik demeyin. Biçimi böyle olan bir kölelik. Acaba anlatabiliyor muyum? Bir anlatabilsem size, Allah'ı yaşamanın, onun kölesi, onun esiri olmanın sonsuz hürriyetini bir anlatabilsem, hepiniz köle olmak için Allah-u Teala'ya yan atardınız. Belki bir gün sizler de aynı merdivenin basamaklarını tırmanacaksınız. Bir tane yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. İki tane yatay, iki tane de dikey yoldan oluşuyor. Birinci yatay yol, bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan, devrin imamının bulunduğu dergaha, yeryüzünün sattığına paralel yatay bir yol. Adı Sebil. Oradan itibaren Tarık-ı Müstakim başlıyor. Zemin kattan 7. kata kadar ulaşan, her katı birbirine bağlayan 7 tane yol. Velekat halakna fevkaküm saf'a taraika diyor Allah-u Teala. Ant olsun ki üzerinize 7 tane tarik yarattık diyor. Zemin katı, yani dünyada ölen bu gezegeni 1. gök katına bağlayan 1. tarik. 1. katı 2. kata bağlayan 2. tarik, Üçüncü kata bağlayan ikinci katı üçüncü tarik ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birbirine bağlayan yedi tane tarik. Fetih kapısıyla birlikte bu tarikler biter. Demek ki tarikimizdeki zemin katı, şu dünyayı yedinci kata bağlayana kadar geçerli olan bir yol. Allah'a ulaştıramaz. Yedinci kata ulaştırır sadece. Yedinci kata ulaştığınız zaman sevgili izleyenler, soldan sağa doğru yedi tane alemi yatay olarak ruhunuz geçecek. Her birinde belli dersleri aldıktan sonra. Öyleyse bu ikinci yatay yol. Bu yol ve sitetin intihaya kadar uzanan bu yoldan sonra Allah'a ulaştıran bir dikey yol var. Onlar da Allah'ın sırat-ı müstakimi. Öyleyse iki tanesi yatay, birisi yeryüzünde, birisi göğün yedinci katında, iki tanesi de dikey, yedi katı birbirine bağlayan ve varlıklar aleminin sonundan Allah'a kadar dikey ulaşan iki tane yol. Birisi birinci zemin kattan yedinci katı kadar ulaşıyor. Dikey yolun ikincisi yedinci katın aynı noktasından değil. Sağa doğru geçilen yedi tane alemden sonra yedinci katın sitretin müntaha adını verdiğimiz noktasından Allah'a uzanan yol. Peki bu dört yolun hepsinin adı ne? Hepsinin bir tek adı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu yolun adı sırat-ı müstakim. Öyleyse basit değil mi? Allah Teala sebil diyor. Tarık-ı müstakim diyor. Rabbike sırat-ı müstakim diyor. Rabbinin sırat-ı müstakimi diyor. Hepsi aynı şey. Zemin kattan sizin ruhunuzu alıp Allah'a kadar ulaştıran aslında bu dört yolun birleşiği bir tek isim. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah Teala ister adına sebil desin, ister tarık-ı müstakim desin, ister sırat-ı rabbikel müstakim desin. Hepsi o. Allah'a ulaştıran yol. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane seçim hakkınız var. Ya cehenneme gitmeyi seçersiniz ya da cennete gitmeyi. Allah Teala eğer isteseydi hepinizi cennetine alırdı. Ama o zaman bir iradeniz olmazdı. Cennete gitmek için de sebebiniz kalmazdı zaten. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biliyor musunuz meleklerden farkınız ne? Onların nefsi yok. Siz mücadele etmek mecburiyetinde olduğunuz bir nefsin sahibisiniz. Öyleyse o nefsle mücadele yani mücahede edeceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki savaşlar, küçük cihatlar bitti. Şimdi büyük cihat başlıyor diyor. Nefsinizle yapacağınız cihat. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsinizden daha büyük bir düşman şu kainatta mevcut değil. Neden mevcut değil biliyor musunuz? Çünkü o nefsinize kainattaki ondan sonra gelen ikinci düşman kumanda eder. Ona tesir etmek imkanının her zaman sahibidir. Nefs gerek mutevasında bulunan afetler sebebiyle, gerekse şeytanın devamlı itmeleriyle, kalkmalarıyla, teşvikleriyle, devamlı size huzursuzluk veren hasta bir vücudunuzdur. Neden hasta diyorum? Allah Teala hasta dediği için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, açın bakalım şimdi. Bakalım Allah Teala Hac suresinin 53. ayet kerimesinde ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kasiyet bağlamış kalplerin maraz olduğunu, hasta olduğunu söylüyor. sevgili izleyenler, bütün insanların nefsleri Allah'ın yoluna girmeden evvel kasiyet bağlamış durumdadır. Kasiyet bağlamış bir kalp, karanlık bir kalptir. Birinci özelliği. İkinci özelliği, sertleşmiş, katılaşmış, taş gibi kas katı olmuş bir hüviyet taşır. Ama üçüncü özelliği daha önemli. Her noktası şeytanın bütün telkinlerine açıktır. Sevgili izleyenler, o muhtevanın sahibisiniz ki nefsinizde tam 19 tane afet var. Doğuşunuzdan itibaren nefs tezkiyesine başladığınız güne kadar nefsinizin kalbi %100 kapalı, kapkaranlık, kasiyet bağlamış, sertleşmiş, çünkü sadece afetlerden oluşuyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptila, düşmanlık, yalan, dedikodu hep muhteva taşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın indinde bu muhtevaya eğer bakarsanız şunu göreceksiniz. Her güzelliğin muhtevasında Allah'ı düşünmelisiniz. Şeytan ve nefsiniz sizin en büyük iki tane düşmanınızdır. Ama en büyük düşmanınız ikinci düşmandan daha büyük. Neden? Çünkü o sizin içinizde. Sizi şeytan onu vasıta olarak kullanarak yoldan çıkarmaya çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemez. Nefsiniz muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle işlemek ister. Çünkü afetler bu hedeflere yöneliktir. Allah-u Teala içindeki cihatı mutlaka gerçekleştirebilmeniz için size birbirine zıt iki tane kutbu bir arada veriyor. Tarık ve Maruf isimli iki tane melek sevgili izleyiciler ve dinleyiciler Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın sevgilisi olmasını yediremiyorlar kendilerine. Nefsleri yok ama biz ondan daha üstün olabiliriz diyor. Gidiyorlar Allah-u Teala'ya. Diyorlar ki bize de ona ne verdiysen ondan ver. Biz ondan üstün olduğumuzu ispat etmek istiyoruz. Onun bizden farkı ne diyorlar? Allah-u Teala diyor ki onda nefs var. Eğer nefsine hakim olmayı başarırsa sizden üstün olur. Eğer nefs ona hakimiyete devam ederse o zaman hayvanlardan daha aşağı olur. Melekler diyorlar ki bize de nefs ver, üstün olduğumuzu ispat edelim. Allah-u Teala da diyor ki yapamazsınız diyor siz. O yapıyla yaratılmadınız, yapamazsınız diyor siz. Ama Harut da Marut da ısrar ediyor. Allah-u Teala bunun üzerine bu iki meleği Babil şehrine indiriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki ay kalabilmişler orada sadece. Ama iki ayda bütün insanlara zülmani ilimleri öğretmişler. Kendiliklerinden değil, Allah'ın emir ve müsaadesiyle. Yani kim zülmani ilimleri öğrenmek isterse bu Harut Marut diyorlar ki bakın biz burada bunu öğretmekle vazifeliyiz, tamam. Ama bunun size bir faydası olmaz. Ama çok zararlı olur. Eğer bu zülmane ilmi yapmayı düşünüyorsanız katiyen biz tavsiye etmeyiz. Çünkü sizi cennetle de cehenneme götürürüm o. Hiç öğrenmeyin en güzeli. Ama öğrenmeyi mutlaka isterseniz o zaman da tatbik etmeyin. Bu tembihatı yaparak Harut'la Marut insanlara bu zülmane ilimleri öğrettiler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve o günden bu tarafa dünyada büyücüler, hüddam yapanlar zülmane ilimlerle meşgul oldular. Kıyamete kadar da meşgul olmaya devam edecekler. Öyleyse meleklerin insanlardan farklılığı ne? Nefsleri yok. Ruhları da yok. Sevgili izleyenler, onlar melek olarak yaratıldılar. Ve sadece vazifelerini yapmak üzere programlandılar. Dikkat edin, cennette de melekler var, cehennemde de melekler var. Hepsi melek. Adına zebani dediğiniz cehennemdeki vazifeliler, onlar da melekler. Ama yapıları cehenneme göre olduğu için orada hiç şikayetçi değiller. Nasıl sevgili izleyenler ve dinleyenler balıklar suyun içinde yaşamak üzere yaratılmışlardır. Suyun içinde yaşamak şikayetçi değillerdir. Bizim gibi dünya üzerinde yaşamak istemezler. Kuşlar da havada uçmak için yaratılmışlardır. Öyleyse böyle bir düzende sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanın pozisyonuna bakın, hayvanlardan daha aşağı olabilen ama kainattaki en yüksek varlıkta olabilen kocaman bir spektrum içerisinde, sonsuz bir spektrum içerisinde milyarlarca insan yaratılmış bugüne kadar. En kötü noktadan en üstün noktaya kadar kainattaki bütün yaratıklardan daha önde de olabilirler, daha geride de olabilirler. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizlere sesleniyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutlu olmak istemez misiniz? Hiç kimsenin buna hayır demeyeceğini düşünüyorum. Çünkü şu dünya üzerinde mutlu olmayı istemeyen bir insan kimse düşünemez. Herkes mutlu olmak ister. Huzur içinde bir hayat yaşamak ister. Ve bütün problem de buradan başlar. Çünkü huzurunu ve mutluluğunu paraya bağlar insanlar. Tabii o zaman nefsin devreye girmesiyle haksız kazançların oluşması söz konusu olur. Bu konuda para kazanan insanların mutluluğa hiçbir zaman ulaşamadıklarını göreceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk parayla kazanılan bir nesne değildir. Mutluluğun sadece bir tek çözümü var. Nefsinizdeki afetlerden kurtulmak. Kurtulamazsanız hayatınız boyunca mutsuzluğa mahkumsunuz. Onun da yolu zikirdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İşte buradan sizlere sizin mutluluğunuz için lüzumlu reçeteleri hep vermekte devam edeceğiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu devam ettirecektir, tamamlayacaktır diyor. Acaba Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Dünyada dinlerin birleştirilmesi. Bütün dinlerde Allah-u Teala tek bir hedef koymuştur. Allah'a teslim olmak. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. En sonra da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. İşte hangi dinin mensubu olursa olsun, hangi peygamber olursa olsun, onda sadece bir tek sonuç müşahede edebilirsiniz. O peygamber hangi peygamber olursa olsun o peygamber ve ona bağlananların hepsi mutlaka Allah'a teslim olmuşlardır. Öyleyse Allah'a teslim olmak işte önemli olan bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece bu durumda şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz ki sadece bir tek din var kainatta. Hayır hayır bizim dünyamızdan bahsetmiyorum, kainattan bahsediyorum. Bizim dünyamız gibi güneş sistemlerinin bulunduğu tam 250 milyar galaksiden bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizim güneş sistemimizin milyonlarcasının bir arada bulunduğu bir tek galaksiden bahsediyorum. Bunun 250 milyar adedine çıkın. Bu sonsuzluğu düşünce sisteminizde olgunlaştırabilmeniz mümkün değildir. Hepimiz insan olarak, huzurlu olarak yaratıldık. Sonsuzluklar konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Sadece onların sonsuz olduğunu düşünebiliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutlu olmanın standartlarına dikkatle bakın. Sadece bir tek yolu var. Sadece bu açıdan meseleye baktığınızda bir tek din var. Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz biliyor musunuz? Bizim ülkemizde biz insanlara bir tek din vardır, Allah'a teslim olmaktır deyince bize diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır, sen ukalalık ediyorsun. Ama burada başka dinlerin mensuplarıyla konuşuyoruz. Onlar da diyorlar ki haklısın. Açıyorlar kendi kitaplarını, bakıyorlar ki orada da Allah-u Teala Allah'a teslim olmayı farz kılmış. Acaba anlatabildim mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İslam. Ne demektir biliyor musunuz İslam? İslam kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lav, mim. Selam kelimesi. Müslim kelimesi. Müslüman kelimesi. İslam kelimesi. Teslim kelimesi. Selamet kelimesi. Daha birçok kelimeler. Bir kökten 28 tane kelime türetiliyor Arapçada. Bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz. Bu 28 kelimenin içinde, bu 40'ten gelen kelimenin içindeki en önemli kelime, İslam'ı temel olarak anlatan kelime teslim kelimesidir. İslam eşittir teslim. Allah'a teslim tabii. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, doğuşlarından itibaren bütün insanlar teslim olmuşlardır. Kime? Şeytana. Çünkü nefslerinde %100 afetlerle dolarlar, dolu olarak doğarlar. Ve şeytan %100'üne tesir eder onların. Hadi sizinle beraber bir ayet-i kerimeye bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yasin suresi 60 ve 61. Bakınız ne diyor Allah-u Teala. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidüş şeytane innehu lehüm adüvün mübin ve eni budüni hâzâ sırat-ı müstakîm. Allah Teala diyor ki ey Ademoğulları, ben sizlerden ezelde ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtaracaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı sizden? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Şimdi buradaki muhtevaya dikkatle bakarsak Allah-u Teala'nın söylediği şu. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kul olmuş durumdadırlar. Ve Allah Teala bütün insanlardan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmalarını ister. İşte Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesi. Bakınız ne diyor Allah Teala? Ve ma halakkal insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Peki kime kuluz ki? Allah Teala'ya kul olmadığımız kesin başlangıçtı ki Allah Teala kul olsunlar diye diyor. Yani emirlerimi dinlerlerse benim kulum olabilirler diyor, yoksa değiller diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye hamdolsun ki Allah Teala beni kulluğuna kabul buyurdu, beni kulu kıldı. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Sizin anladığınız anlamda değil diyor. Yaratılış itibariyle herkes Allah'ın bir yaratığıdır. Bunun adına kul denir. Ama benim söylemek istediğim o değil diyor. Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmakla gerçekleşir. Ruhunuzu teslim olduğunuz zaman birinci kulluk. Fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman ikinci kulluk. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman üçüncü ve son kulluk olur. Kul olmak, ekber kul olmak, azim kul olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Fatiha suresi ne diyor? Hadi beraber bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım diyor Allah. Biz diyoruz. Bunu nezleyle karışık diyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tam hapşırır gibi olurken hapşıramız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu anlattıkların öylesine güzel şeyler ki bir yaşayabilseniz aynı mutluluğu ne kadar isterdim sizlerin de yaşamanızı, bu yollardan geçmenizi. O zaman Allah-u Teala'ya gözyaşlarıyla ne kadar çok şükrettiğinizi görmeyi ne kadar isterdim. Şükrünüz yetmeyecektir. Hamdiniz yetmeyecektir Allah'ın size verdiklerini ödemek konusunda. Öyleyse ne diyorduk Fatiha Suresi'nde? Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla başlarım. Malik Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Bütün alemleri yaratan Allah'a, bize verdiği fizik ötesi nimetler için hamd edilir diyoruz. Ondan sonra ne diyoruz? Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi olan. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak için yola çıktığımız gün. Mürşidimize ulaşıp da ona tabi olduğumuz gün. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine geldiği gün. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı gün. Din günü. Ve konumuza geldik. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istihar edileriz. Niçin? İhtina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için. Yani bizi kendine kul etmen için, sana kul olabilmemiz için yalnız senden istihar edileriz. Çünkü ne zaman sırat-ı müstakime çıkar da ruhumuz sırat-ı müstakime çıkarsa hiçbir kuvvet zaten onu Allah'a ulaşmaktan ben edemez. Allah'a ulaştığımız anda birinci kulluğu elde ettik demektir. Ruhumuz Allah'a ulaştığı an Allah'a kul olduk. Şeytana kul olmaktan kurtardık kendimizi. Peki bu kulluk bütünleşti mi? Hayır. Sadece birinci kulluğa ulaştık.
1: Ama bir şeyi kesinleştirdik. Şeytana kul olmaktan kurtulmayı kesinleştirdik.
0: Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlerden diyor Allah-u Teala, ezelde biz ahd almadık mı?

Bunun aksini istiyor mu? Nefsinizin kalbinin gündüz olmasını. Bakınız ne diyor Ölüler Baba, daimi zikrin sahibi olup da nefsinin kalbini geceyken gündüz yapan daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı eden, bütün afetleri yok eden, nefsinin kalbini tamamen Allah'ın fazıllarıyla nurlara dolduran insanların adı ne? Hepsinin müşterek adı Ulul Elbab, daimi zikrin sahipleri. Ulul Elbab makamı, İhlas makamı ve Selah makamının müttesiplerinin hepsi Ulul Elbab adını alırlar. Bu bir müşterek isimdir. Hepsinin kalpleri pırıl pırıl yüzde yüz nurdan ibarettir. Çünkü daimi zikir onların kalplerindeki ekinleti bir türlüyle onların kalplerindeki bütün kasiyeti, nefslerinin bütün afetlerini yok etmiştir. Karanlıkları yok etmiştir ve gündüz gelmiştir gecenin yerine. İşte Allah Teala onlara sesleniyor. Ey Ulul Elbab diyor. Sizin için kısasta hayat vardır. Hoppala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç Ulul Elbab'ın kısas yapması mümkün olabilir mi? Kısas nedir? Bir kötülüğe aynı cezayı karşı tarafa vermek yoluyla mukabele etmek demek. Ancak nefslerine tabi olan insanlar bunu yapabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç grup insan var. Allah Teala iki ayet-i kerimede bu üç grubu anlatıyor. Birinci ayet-i kerimede diyor ki, ey insanlar, sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı. Dikkat edin, farz kılındı demiyor. Yazıldı diyor, buna imkanınız var diyor. Ondan sonra da diyor ki, ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Diğer ayet-i kerimede ne diyor? Allah-u Teala bakınız ne diyor? Hiç insanlar bir olur mu? Hiç kötüyle iyi bir olur mu diyor Allah-u Teala. Hiç kötülükle iyilik, seyyiatla hasenat bir olur mu diyor Allah-u Teala. Siz diyor kötülüğe, seyyiate hasenatla, iyilikle mukabele edin. Öyle yaparsanız ancak can düşmanınız olanlar size can dostu olurlar diyor. Peki bunun devamında ne diyor? Bu haslet az kimseye verilir diyor. Onlar hazzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç grup insan gördünüz. Bir, nefslerine tabi olanlar. İki, muktesipler. Üç, sabikun. Birinci grup, henüz nefs tezkiyesi yapamamış olanlar. İkinci grup, nefsleri tezkiye etmiş, evliya olmuş ama daimi zikre ulaşamamış olanlar. Üçüncü grup, daimi zikre ulaşmış olanlar. Bunlar kötülüğe iyilikle mukabele ederler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepsini kafanızda canlandırmak, yer yerine oturtmak istiyor musunuz? Neyse size küçücük bir kıssa anlatayım. Bakın her şey nasıl cuk oturuyor yerlerine. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş, acele tövbe etmiş önünde. Allah'a ulaşmayı kesinlikle diliyor. Mürşidin ruhu gelmiş, başımızdan yerleşmiş. Şimdi bu delikanlıya mürşidi emir veriyor. Evladım diyor, İlk imtihanına giriyorsun. Merdivenlerden aşağı in. Merdivenin tam karşısında bir oda göreceksin. İçeri gir. Orada kitap okuyan şu anda birisi var. Kur'an-ı Kerim okuyor. Git. Onun ensesine bir tane tokat at diyor. Sonra diyor neticeyi gel diyor, bana haber ver.

Delikanlı gidiyor. Bir tane tokat patlatmış o adama. Aynı delikanlı ensesini kaşıya kaşıya geri dönüyor Mürşid'in yanına. Ne yaptın diyor evladım. Efendim diyor Efendi Hazretleri. Attım diyor tokatı diyor ona. Ama diyor o da kalktı yerinden, o da benim ensime aynı tokadı patlattı diyor. Yavrum diyor tamam. Her ne kadar insan acıdıysa da bu dersi alman gerekiyordu. Doğrusu buydu. Yapması lazım geleni yaptı. Delikanlı boynunu büküyor ve ikinci emri bekliyor. Şimdi diyor onun yanında sağ onun sağ tarafında bir oda göreceksin diyor. O odaya gir diyor. O odadakinin de ensesine bir tane tokat patlatıyor. Neticeyi gel bana söyle. Delikanlı gidiyor. Bu sefer çok ihtiyatlı. Tokatı atmış. 2-3 adım geriye çekilmiş. Bekliyor şimdi ne yapacak adam diye. Adam şöyle bir bakmış. Geriye doğru dönmüş. Bakmış. Gülümsemiş. Ondan sonra yukarıya doğru bakmış. Bir daha gülümsemiş. Bir de göz kırpmış yukarıya doğru. Sonra hiç meşgul bile etmek olmamış onunla. Bizimki beklemiş beklemiş tokat gelecek diye ama tokat gelmiyor. Tokat gelmeyince açmış kapıyı çıkmış geri dönmüş Mürşid'in yanına. Anlatmış durumu. Böyle böyle oldu demiş. Ben ona tokat attım da demiş. Bu sefer demiş o bana atmadı. Tamam yavrum demiş böyle olması gerekiyordu. Şimdi demiş son imtihana giriyorsun. Onun yanında bir tane daha kapı var demiş sağ tarafında. Bir de oraya gir. O da şu anda demiş Kur'an-ı Kerim okuyor. Git demiş, onun da ensesine bir tane tokat patlattı. Bizim delikanlı gitmiş. Bir tokat da ona vurmuş. Ama bu sefer adam kalkmış bir yerinden. Bir de ona doğru yürümüş mü? Bizimkini beti benzi atmış. Geliyor tokat, geliyor tokat derken hayır tokat gelmemiş. Adam ona doğru yaklaşmış. Demiş ki evladım. Ensene bir tokat attım. Evvela demiş Allah'ın huzurunda beni demiş affetmeni senden istiyorum. Oğlan da sormuş niçin efendim demiş. Ne olursa olsun demiş bana tokat attığına göre mutlaka demiş ensem senin elini acıtmıştır demiş. Ensem elini acıttığı için ben Allah'ın karşısında sorumlu hissediyorum kendimi. Affını diliyorum demiş. Madde bir. Madde iki, bu tokatı bana atmanda şahsi bir sebebim varsa bu benim sana yaptığım bir haksızlığı temsil eder. Şimdi demiş Allah'ın huzurunda senden bir talebim var. Hangi hatayı yaptıysam bana söylemelisin ki bir, evvela senden af dileyeyim Allah-u Teala'nın karşısında. İki, kendimi affetmek için senin hizmetine gireyim. Üç, Allah-u Teala'dan da devamlı sana hangi hatalı davranışta bulunduysam onun affı için talepte bulunayım. Delikanlı hiçbir hatasının olmadığını anlatmış ona. Zaten o hepsini biliyor anlattıklarının. Ve son sözünü söylemiş o zat. Demiş ki bundan sonra artık beni yakın bir dostun olarak bilmeni istiyorum. Ne zaman bir problemle karşılaşırsan bana gel. Çözümü beraber arayalım. Artık bu dünya üzerinde sağlam bir dostunun olduğunu görme zamanın, yaşama zamanın geldi. Delikanlı gitmiş anlatmış bunların müşidine. O da benim sizlere söylediğim birinci ayetle ikinci ayeti söylemiş ona. Bak demiş evladım birinci ayette ne diyor Allah-u Teala? Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizde de yazıldı. İşte diyor o adam birinci gittiği adam henüz nefsini tezkiye etmemişti. Bizim talebelerimizden de ama evliya olamamıştı daha. Nefsindeki afetler üstün durumdaydı. Bu sebeple senin ensesine tokatı atınca nefsinin tesiri aldığında o da geldi. Sonra aynı şiddetle bir tane tokat attı. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın bir imkanını kullandı. Çünkü nefsindeki afetler onu rahatsız ediyordu. Mutlaka intikamını almak istiyordu. Aldı. İkincisi ise ne diyordu Allah Teala aynı ayet-i kerimede? Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. İkincisi de senden tokadı yedikten sonra
Allah-u Teala'ya dedi ki, Ya Rabbi biliyorum onunla beni intihar ediyorsun dedi. Ama dedi ben ondan intikam almam. Ben onu affettim. Ne haber dedi, imtihanı kurtarabildik mi? Bir de göz kırptı değil mi dedi. Demek ki ikincisi affediyor. Peki üçüncüsü? Üçüncüsü için Allah-u Teala diyor ki hiç onlar ki diyor Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Siz de size yapılan kötülüğü iyilikle karşılık vererek ortadan kaldırın. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanlar can dostu olurlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etme etkisi herkese verilmez. Onlar az kişidirler. Ve onlar Hazzül Azim'in sonsuz bir dünya saadetinin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Demek ki dünya üzerinde her devirde kötülüğe iyilikle mukabele eden insanlar da var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu nasıl bir davranış biçimi? Neden bu insanlar kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar? Yok sevgili izleyenler. Ne yok? Nefslerinin kalbinde kin yok. Nefslerinin kalbinde haset yok. Nefslerinin kalbinde nefret yok. Nefslerinin kalbinde intikam yok. Bütün negatif faktörler buhar olmuş, uçmuş. Yerlerine ruhun hasretleri gelmiş. Bütün güzellikler onun kalbine gelmiş, yerleşmiş. Eğer nefsinde öfke afeti olsaydı, nefret afeti olsaydı, intikam afeti olsaydı, mutlaka intikamını almak için harekete geçecek, intikamını da alamadan içi rahat etmeyecekti. Ama yok hiçbirisi. Ne nefsinden, ne de ruhundan kendisine yapılan kötülüğe karşı o kişiye kötü davranmasını gerektiren bir talep, bir içgüdü, bir dürtü yok. Tam aksine ruhu da nefsi de o kişi hakkında en ufak bir kötü şey düşünmemesini ve intikamı aklına bile getirmemesini sağlayacak hüviyette. Öyleyse bu kişi kinlenemez, öfkelenemez. İşte Allah'ın o kötülüğe iyilikle mukabele eden büyük dostları, onlar kendilerini öldürmek isteyenleri bilirler. Düşmanlarını bilirler. Ama onlara hiçbir zaman kötü davranmazlar. Davranmaları nefslerinde afetler olmaması sebebiyle mümkün değildir. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala nefsindeki bütün afetleri yok eden Ulul Elbab için diyor ki, Ey Ulul Elbab, size kısasta hayat vardır. Hoppala. Neden hoppala dedim sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ulul Elbab demek, nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. İntikam olması mümkün olmayan bir insan. Yani kısas yapması hiçbir şekilde mümkün değil. Kim kısas yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsinde afet olacak. Afet onu intikama zorlayacak. Adam da mutlaka intikamını almak isteyecek ve alacak. Almadıkça içinin rahat etmediğini görüyor. Nefsi devamını tazdik ediyor onu. Ama bir ulul elbap için bunun hiçbir zaman söz konusu olması mümkün değil. Öyleyse niçin Allah-u Teala bunu yazmış? Sevgili izleyenler ve dinleyenler burada şeytanla kısas yapmak var. Ulul Elbab ilk kısası geceyi gündüz yaparak şeytana uygulamış. Yani şeytan onların gazoz ağacı olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler.
Şeytan artık Ulul Elbab'a hiçbir şey yapamaz. Hiçbir kötülüğü dokunamaz. Ancak hayatı boyunca artık o kişi yaşadıkça şeytan ona sadece derecat kazandıran bir kazı ağacı olur. Gene kötülüklere sürüklemek ister. Her seferinde mağlup olur. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan karşınıza bir kötülüğü işlemek için hangi fırsatı verdiyse o fırsatı reddetmeyi başarabilirseniz, eğer o suçu işlemiş olsaydınız ne kadar derece kaybedecekseniz o kadar dereceyi kazanırsınız. Suçu işlerseniz o kadar dereceyi kaybedersiniz. Öyleyse şeytan niçin gazı acı? Her seferinde sizi bir kötülüğe ulaştırmak için bir büyük gayretin içine giriyor, mağlup oluyor. Ama o mağlup oluyor, derecat kaybediyor sizi o kötülüğe sevk ettiği için. Ama siz onun kaybettiği dereceleri alıyorsunuz, kazanıyorsunuz her zaman. Allah-u Teala'nın ihsanı bu. Peki kısastan Allah-u Teala'nın muradı ne? Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, geceyken kendi nefsinizin kalbinde afetler varken şeytan duruma hakim olup devamlı insanlara kötülükler yaptırıyor. Devamlı derece kaybettiğinize sebebiyet veriyor. Ve şeytan sizde yaptığı bu kötülükler dolayısıyla sonsuz bir mutluluk yaşıyor. Yani mutluluk demeyelim de sevinç yaşıyor. İblis nefsinin hizmetinde olan, yalnız nefsinin hizmetinde olan bir varlık olduğu için, ruhu olmadığı için sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin, cin taifesi ruha sahip değildir. Hiçbir cin, ki şeytan da Allah-u Teala tarafından ifade edildiği gibi cinler, dumansız ateşten yaratılmıştır. Yani enerjiden, şeytan enerjiden yaratılmıştır. Soruyor Allah-u Teala, ey iblis diyor, emrime seni itaat ettirmeyen nedir? Ya Rabbi diyor, sen beni enerjiden, dumansız ateşten yarattın. Onu diyor, çamurdan yarattın diyor. Çamur, dumansız ateşe nazaran necistir, pistir diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala'nın verdiği emir şeytana, onun önünde secde et. Şeytan diyor ki, ben ondan üstünüm. Yani adeta Allah-u Teala'ya sen üstün olan bir kuluna, ondan aşağıda olan birine secde etmeyi emrediyorsun. Sen yanlış yapıyorsun bu işi, demiş oluyor İblis. Böylesine küstah bir varlık. Allah-u Teala diyor ki, huzurumdan kovuldum. Madde bir. Madde iki, sonsuza kadar cehennemde azap edileceksin. İşte onun üzerine İblis diyor ki, Ya Rabbi beni sonsuza kadar yaşat o zaman. O senin kıyamet gününe kadar. Ben bütün bu Adem oğlunu, Adem'i ve onun bütün zürriyetini senin yolundan koparmaya çalışacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Onların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından sağlarından, sollarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım diyor. Allah Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla, elindeki bütün imkanlarla ne yapmak istiyorsan yapma yetkisi sana verildi diyor. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. İblis de aynı şeyi söylüyor. İhlas sahibi olan kulların müstesna. İşte Cevap, ihlas muhtevasına sahip olan, nefsindeki bütün afetler yok olmuş olan kullar ve nefslerindeki afetler olduğu sürece şeytanın kendilerine attığı bütün tokatları onlar ulul elbab olunca şeytana atmış oluyorlar. Karanlıkları gündüz yaparak onun kendilerini çağırdığı hiçbir kötülüğe her seferinde alet olmayarak ona devamlı derece kaybettirerek. Öyleyse işte Allah-u Teala'nın ulul elbab için
tayin ettiği kısas müessesesi. Yani bir insanın yaptığını aynıyla ya da bir kişinin yaptığını aynıyla ona iade etmek. Ömürleri boyunca günah işledikleri devrede ne kadar iblis kendilerine derecat kaybettirmişse aynı tatbik ediyorlar ona. İblis derecat kaybediyor onları. Kötü yola çağırıp da onlar emre, ondan gelen emre itaat etmeyip Allah'ın güzelliğini gerçekleştirdikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman ne oluyor? O zaman kısas oluyor. Birinci kısas, gecenin gündüz olması, nefsin karanlıklarla temsilinden bütün afetlerin yok olarak ruhun bütün hasretlerinin gelip onların yerini alması.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse üç grup insandan bahsediyoruz. Bu üç grubun birincisi nefslerini tezkiye edememiş olanlar. Yani nefslerinde hala gece hakim olanlar. Nefsin afetleri nefslerinin kalbine yerleşmeye başlayan ruhun hasetlerinden fazla olanlar. Sonra evliya olanlar nefslerinin kalbinde ruhun hasetleri yani faziletler öteye geçmiş olan krallıklara hakim olanlar ama henüz nefslerinin kalbini vizeye kalamayanlar, sonsuz aydınlığa ulaştıramayanlar, alacakaranlıkta yaşayanlar. Üçüncü grup, daimi zikre ulaşmış, yani nefslerinin kalbindeki bütün düzeni gerçekleştirmiş olanlar. Nefslerinin kalbi artık geceden tamamen gündüze dönmüş, hiç afet kalmamış, şeytana en ufak bir taviz vermeyen Allah'ın dostları, kötülüğe iyi konu kabul edenler, sevgili izleyenler ve böyle bir nokta sonsuz bir dünya mutluluğunu içerir. Çünkü kişi iç dünyasında her an Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyettedir. Öyleyse böyle bir dizaynı yerlerine oturtalım. Bu kişi iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Öyleyse bu noktada bir sualimiz var. Böyle olmak istemez misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? İşte bu sonsuz mutluluğu yaşamanız için Allah'ın reçetesini sizlere sunmak o bizim vazifemiz. Hepiniz o sonsuz saadete ulaşabilecek olan bütün özelliklerle donatıldınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu özellikler sizi bu hedeflere mutlaka ulaştırabilecek olan bütün esasları muhtevidir. Yalnız sizin iradeniz devreye girmemiştir henüz. İradeniz devreye girerek Allah'ın güzelliklerini yaşama talebi sizden gelecek. Mürşidinize ulaşma talebi, mürşidinize tabi olma talebi. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak olan özellikleri size ihsan edecek. Mürşidinize ulaşacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve insanı kamil olacaksınız. Kemalata ermiş bir insan. Örnek bir insan. Allah'ın sonsuz saadetini yaşamakta olan bir insan. Arif olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alim olmanın çok daha ötesinde bir makamın sahibi olacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizi selamlayarak huzurunuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 gün zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.
1: Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde bu akşamki konumuz tövbe. Sizlerle beraberiz. Tövbe, günahlardan pişman olup Allah Teala'dan af dilemek ve bir daha günah yapmamak üzere, o günah işlememek üzere kişinin harekete geçmesi demektir. Tövbede bir daha yapmama isteği kesin olarak mevcuttur. Öyleyse tövbe sadece bir daha yapmama isteği midir? Hayır, onun ötesini de içerir. Onun ötesi Allah'tan o işlediği günahın affını da talep etmektir. Tövbe affı da beraberinde getirir, af talebini de. Kim günahlarından tövbe ederse Ya Rabbi beni affet diye bir ilaveyi de bu normal konuşma standartının içine sokmuştur. Peki Allah Teala tövbelerimize nasıl bakıyor? Bir, devamlı günah işleyip de tövbe eden insanlar var. Burada Allah Teala'nın o tövbeyi affedip etmeyeceği konusunda hiçbir garanti söz konusu değildir. Bir günah işleyip de onun affını dilediğiniz zaman aslında bir garanti söz konusu değil. Allah Teala her işlediğiniz günahı affedeceğim diye bir taahhüdün altına girmemiş insanlara karşı. Ama şunu söylüyor. Büyük günah işleyenler dahi bizden ümitlerini kesmesinler diyor. Yani affetmem ihtimal dahilindedir diyor. Ümidinizi kesmeyin. Ama bir garanti de vermiyor. Günah işlediğiniz zaman ben mutlaka onu affederim demiyor. Siz benden günahın affedilmesini talep ettiğiniz zaman günahlarınızın hepsini affederim veya günahlarınızın o günahınızı affederim tarzında bir ifadesi yok. Ama kişinin Allah ile olan ilişkileri dikkate alındığında Allah Teala o kişiden bir şeyler ister. Aynı günahı bir daha işlememek konusunda kesin bir tavır ister. O kişi o günahı tekrar işlememek konusunda kesin bir tavır almışsa, işlememek konusunda ısrarlı bir talebin sahibi ise, Allah-u Teala'nın onu affetmesi ihtimali daha yüksektir. O günahını affetmesi ihtimali daha yüksektir. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, her zaman sizden yanadır. O, bütün günahlarınızı affetmek ister ama buna uygun zemini siz oluşturabilirseniz. Ve böyle bir şey mümkündür. Allah-u Teala'nın kişinin bütün günahlarını affetmesi de yetmez. Affettiği günahları sevaba çevirmesi de mümkündür. O zaman bir başka tür tövbe müessesesinin devreye girmesi söz konusu olmalıdır. Çünkü Allah-u Teala diyor ki sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin diyor Allah-u Teala. Güvendirseydi ne olurdu? Kişi günah işlerdi, arkasına Allah'tan af dilerdi. Ertesi gün aynı günahı bir daha işlerdi.
ömrü boyunca günah işleyip Allah-u Teala'dan af dilemekle vakit geçirirdi. Allah-u Teala her zaman affetmiş olsaydı, kişi hiçbir zaman günahtan geri kalmazdı. Allah'ın muradı günahları affetmek değil, günahı işlemememizdir. Ama insan tabiatının zayıf olduğunu, nefsimizin afetlerinin güçlü olduğunu, şeytanın nefsimizin afetlerine paralel hareket ettiğini ve insanların sık sık günah işlediğini Allah en iyi bilendir. Öyleyse insanlar bu kadar zayıf mahluklarsa, her an günah işleyebilecek hüviyettilerse ve Allah-u Teala'nın bir af yolu varsa, o zaman bunu insanlığa tebliğ etmek gerekmez mi? İşte sevgili kardeşlerim, zamanımızda unutulmuş olan bu tövbe müessesesini sizlere anlatmakla vazifeliyiz. Allah-u Teala'nın günahlarınızın bir kısmını affetmesi söz konusu mu? Evet. Nasıl bir ölçü bu? Sevaplarınızın günahlarınızdan fazla olmasını sağlayacak kadar bir kısmını Allah-u Teala'nın mutlaka affedeceği bir devre var. Bu konuda Allah-u Teala bir garantiyi oluşturmuş durumda. Ayetler onu ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin sevaplarının mutlaka günahlarından fazla olacağını Allah-u Teala garanti altına almış Kur'an-ı Kerim'de. Yetmez, daha da öteye geçmiş o konuda. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu, günahların örtülmesini içerir bir, günahların sevaba çevrilmesini içerir iki, ruhun Allah'a ulaşmasını da içerir üç, kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılar ve üçüncü kat cennetin sahibi olmak kişinin bir tek dileğine bağlıdır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse günahların bir kısmının örtülmesi, geriye kalanların sevaba çevrilmesi mümkündür. Bir tek dileğinize bağlıdır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse gelin beraberce biraz daha girelim Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına. Evvela Allah-u Teala hayatınızın en önemli talebi konusunda, Allah'a ulaşma talebi konusunda acaba ne söylüyor Kur'an-ı Kerim'de? Ana iki ayet-i kerime Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Hidayet çağının anahtarı. Diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ayet-i kerimeden net olarak anlaşılacağı gibi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar için dünya hayatı güzeldir. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onları mutmain eden şey, doyuma ulaştıran şey dünya hayatıdır. Dünya hayatında kazandıkları paralardır. Dünya hayatındaki başarılarıdır.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler için konuşuyor Allah Teala bunu. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yani bu genel bir ölçü. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa gideceği yer cehennem olduğu için, dilese cehennemden kurtulacağı için Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediyor Allah Teala onları. Ve son derece önemli bir olay. Sırf Allah'a ulaşmanın ne olduğunu bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan da cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kurtaracağını bildiği halde inadından, kibrinden Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler de cehenneme gider. Daha öteye geçip dünya hayatını yaşarken insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye iddia eden ve başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesini engelleyen insanlar da cehenneme gider. Her biri daha derin bir cehenneme giderler bu üç gruptan. Öyleyse onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve sonuca geliyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor. Ülaike evahümün naru bima kânu yeksibun. Öyleyse kesin bir olgu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ne yaparsa yapsın, hayatını nasıl yaşarsa yaşasın, Allah'ın hoşlanacağı neler varsa hepsini yapsın ama gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir kimse ben cennete girmek istiyorum dese sırf bunu söylediği için cennete giremez. Ama kim Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum derse, kalben bunu kalbine tasdik etmişse, o sesi, kalbindeki sesi Allah Teala işitir. Kalbindeki talebi bilir ve bu talebin Allah Teala tarafından görülmesi de söz konusudur. İşitir, bilir ve görür. Derhal Rahim Esma'sı tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesturenin alınmasıyla neticelenir. Bir, kulaklarındaki vakranın alınmasıyla neticelenir. İki, kalbindeki ekinnetin alınmasıyla ve yerine ekinnetin yerine ihbat konulmasıyla neticelenir. 3. Allah Teala bu üç işlevi yaptığı zaman her birinde kişiye derecat bağışlar. Zaten birkaç dakikanın içinde bu işlevlerin hepsi tahakkuk ediyor. Birkaç dakikada Allah Teala işlevlerin hepsini tahakkuk ettiriyor. Ve kişinin günahlarının bir kısmını örtüyor. Günahlarının bir kısmını örtüyor. Gayesi ne? O kişinin sevaplarını günahlarından öteye geçirmek. Önemli mi? Önemli. Çünkü Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesindeki onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyorsa Allah Teala, burada ciddi bir olay var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanların gideceği yer cehennem. Sebep Allah'a ulaşmayı dilememek. Ölçü kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması.
iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehenneme gitmek. O zaman bunu söyleyen ayet-i kerimeye beraberce ulaşalım. Mü'minin suresinin 102 ve 103. ayetlerini beraberce ele alalım. 102. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Mü'minun 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları hafif kalırsa, kimin sevap tartıları ağır olursa, onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ebediyen cehennemde kalıcıdır diyor Allah Teala. Mü'minun 102. Sevap tartıları ağır olan, yani sevapları günahlarından fazla olan kişinin gideceği yer cennettir diyor. Ebediyen orada kalır diyor Allah Teala. Mü'minun 103. Kimin de sevap tartıları hafif olursa, yani sevapları günahlarından az olursa, kimin, yani bunun manası kimin günahları sevaplarından fazla olursa, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala ve gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, günahların sevaplardan fazla olması hali, cehennemin işareti. İşte bu nokta kazanılan dereceler itibariyle gidilen yerin cehennem olduğunu kesinleştiriyor. Allah'ın ölçüsü kimin günahları sevaplarından fazlaysa o insanların gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların cehenneme gideceği kesin. Yunus 7 ve 8'e göre. Peki bu kişi ya Allah'a ulaşmayı diliyorsa o zaman da kurtulacağı kesin. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere amini olanlar diyor. Ve Vel Asr suresinde amini olanların mutlak kurtuluşa ulaşacağını görüyoruz. Kim aminu ise Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi söz konusudur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesine göre neler olduğuna bakalım beraberce. Men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerimesinde o kişi nefsiyle cihad etsin diyor. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlıyor o kişi için. Öyleyse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır diyor Allah Teala. Bunun bir kurtuluş olduğunu nereden çıkartıyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gideceğine göre, bu kişi de Allah'a ulaşmayı dilediğine göre gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Ve Allah onu garanti ediyor. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ulaştırması ise üçüncü kat cenneti ifade eder. Öyleyse burada kaybedilen derecelerden daha çok derece kazanılan bir noktaya mı ulaşıyoruz? Öyle söylüyor Allah Teala. Nerede söylüyor? Vel Asr suresinde bunu söylüyor. Diyor ki Vel Asr
Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âminû olanlar hariç diyor Allah Teala. Ama âminû olanlar hariç. Öyleyse bu neyi anlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? İnsanlar hüsrandadır diyor Allah Teala. Bütün insanlar hüsrandadır manası çıkıyor. Ama dört grup hariç diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ve sabrın sahibi olanlar. Tabi olup nefs tezkiyesine başlayanlar diyor Allah Teala. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda değil. Hüsranda değilse, hüsranda olmanın standartları da günahların sevaplardan fazla olmasıysa, hüsranda olmayan herkes sevapları günahlarından fazla olanlardır. Evvela suresindeki dört grupta amin olanlar, amenü salihat yapanlar, nefs tezkiyesine başlayanlar, birincisi yedinci basamağı, ikincisi 14. basamağı ifade eder. Ve hakkı tavsiye edenler, yani hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler, 21. basamak ve sabrı tavsiye edenler, 26. 27. 28. basamakta olanlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o kişinin Kur'an'daki adı aminudur. O kişi amini olmuştur. Ve amini olan herkesin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Fazlaysa ne olur? Fazlaysa kazandığı dereceler fazlası gideceği yer cennettir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kesin olarak belli ki Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu cihetle mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla, o kişi hüsranda, gideceği yer cehennem. Ama amin olmuşsa bu sefer de hüsranda değil, yani kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla, gideceği yer cennet. Ama nasıl oluyor? Bir dilek o kişinin günahlarının sevaplarından aşağı düşmesine sebebiyet veriyor. İşte burada Allah Teala'nın o kişinin o noktadaki davranışı sebebiyle, Allah'a ulaşmayı dilemesi sebebiyle bunu bir nevi tövbe kabul ediyor Allah Teala. Ve kişi zaten o kişi Allah Teala'ya spesifik olarak birçok konuda tövbenin talebinde bulunmuştur, günahlarının affedilmesi istikametinde. Bir de Allah'a ulaşmayı kişi dilemiş. O zaman Allah Teala bunu sadece Allah'a ulaşma dileğini bir tövbe talebi olarak kabul ediyor. Ve o kişinin günahlarının bir kısmını örtüyor. Yani affediyor. Ne kadarını affediyor? Sevapları günahlarından fazla olduğu noktaya kadar olanları affediyor. Geri kalan günahlar kalıyor. Çünkü o günahlar kişinin sevaplarından artık daha az. Sadece sevapları günahlarından
fazla olanlar Allah'ın cennetine girebilir. Öyleyse bu kişi bu noktaya ulaşmıştır. Sevapları günahlarından fazla noktaya Allah Teala tarafından getirilmiştir. Yani bu kişinin 100 derece günahı varsa, 20 derecede sevabı varsa Allah Teala o kişiye diyelim ki 81 derece derecat artışı yapıyor. Ne oluyor? Sevapları 101 derece oluyor, günahları 100 derece oluyor. Negatif dereceler 100, pozitif dereceler 101. Öyleyse kişinin sevapları günahlarını aşmıştır. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Şimdi işlevlere bakalım beraberce. Ne zaman gerçekleşiyor? Ne zaman Allah Teala bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerine rahmet vasıyla üzerimize tecelli etmişse, arkasından gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alacaktır. Bize derecat vererek alacaktır. Ve kör olan gözlerimiz açılacak, irşat makamını gerçek bir irşat makamı olarak değerlendireceğiz. Kulaklarımızdaki vakrayı alacaktır. İrşat makamının sözlerini o güne kadar anlamıyorduk, işitmiyorduk, manasına varmıyorduk, bize alakadar bile etmiyordu. Ama o gün işitmeye başlıyoruz. Onun söylediklerinin insanlığın kurtuluşu olduğunu anlamaya başlıyoruz. Kulağımızdaki vakayı almış Allah Teala. Sonra kalbimizdeki ikinciyi alıyor. O anlamaya başladığımız şeyleri kalbimize indiriyoruz. İdrak etmeye başlıyoruz. Derin olarak anlayış ve kendine var etme olayı, idrak. Artık idrak ediyoruz biz. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın işlediği bir işlev var. Allah'a ulaşmayı diye amin olan herkesin hüsranda olmadığı kesin. Hüsranda değilse mutlaka günahları sevaplarından fazla. Allah'ın vücuda getirdiği işlev de bu. Kişinin günahlarının sevaplarından az kılan ilaveler yapıyor ve sevaplar fazla oluyor. Peki bu olay ne yapar? Kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Yani gözlerdeki hicab-ı mestürenin, kulaklardaki vakranın, kalplerdeki ekinnetin alınması kişiyi Allah'ın cennetine gerçekten götürür mü? Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetleri net olarak bunu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala orada kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri kapıları açar ve onlara der ki size Allah'ın nezirleri buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. İşte sevgili kardeşlerim şu anda da söyleniyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bu söyleniyor kim bilir kaç yüzüncü defa bizim tarafımızdan Allah'ın öğretmesiyle. O gün kıyamet günü cehennem bekçilerine cevap vermek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Hepiniz o gün Mülk suresinin 8. ayet-i kerimesine göre oradaki cehennem bekçilerine cevap vermek mecburiyetindesiniz. Ve şu cevapları vereceğiniz kesin. Diyor ki oraya ulaşanlardan kendisine sual sorulan kişi evet geldi. Bize Allah'ın nezirleri geldi. Ama biz onlara dedik ki bir Allah hiçbir şey indirmemiştir. Birinci standartta kişi Allah'ın kitaplarına inanmıyor. İki, diyor ki biz seni dalalette olarak
görüyoruz. Devrin imamını veya herhangi bir Resulü, ki bütün Resuller aynı zamanda nezirdir. Her Resul asgari standartlarda bir kavmin Resulüdür. Bütün kavimlerde şu anda da Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın Müminin 44'te söylediği gibi, Bakara 87'de söylediği gibi,

Dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiyle karşı karşıyayız. Kişi cehennemin kapısında soruyor cehennem bekçisi size, Allah'ın nezirleri gelip de buraya geleceğinizi söylemediler mi? Yani size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Cevabı şimdi beraberce dikkatle bakalım. Geldiler ama biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ve biz sizi bir dalalet içinde görüyoruz. Yani Allah'ın Resulünü görüyor ama kör gözleri Allah'ın Resulüne bakıyor, onu Resul olarak görmüyor. Herhangi bir kişi olarak görüyor, gözleri kör. Sözlerini idrak edemiyor, anlayamıyor. Çünkü biz diyor o kişi, o nezirin söylediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınmış olsaydı ve akıl etmiş olsaydık, nefsimizin kalbindeki ekinet alınmış olsaydı, yerine ihfat konulsaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk? İşte böyle bir dizaynda o cehenneme giren kişinin gözlerinde hicab-ı mestur olduğu, kulaklarında vakra olduğu, kalbinde ekinnet olduğu kesin. Böyleyse durum, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemediği için de bunların hepsi duruyor. Dileseydi hepsi yok olacaktı. Ve o kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından günahlarının bir kısmı affedilerek sevaplarından günahlarından daha fazla sevaba Allah-u Teala tarafından sahip kılınacaktı. Böyle olan bir kişinin aynı zamanda kafir hüviyetinde olduğunu da Allah Teala söylüyor. Dikkat edin ki bu kişi Mülk Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde Allah'a inanıyor, Allah kitap indirmemiştir diyor. Allah'a inanıyor, Allah'ın kitaplarına inanmıyor. Burada da kişinin küfrü açıkça görünüyor. Ama Allah Teala Zümer Suresi'nin 51. ayet-i kerimesinde cehennem bekçilerinin gene aynı kişilere aynı şeyleri sorduklarını ama bu sefer size Resul gelmedi mi diye sorduklarını söylüyor. O Resul gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Söyledi diyor muhatabı. Ama biz nefsimize şahit olduk ki küfür kafirlerin üzerine cehennem hak oldu. Kişi kafir olduğunu orada açık bir şekilde söylüyor. Resulün geldiğini de söylüyor. Öyleyse cehennem bekçileri bu suali cehenneme gelen herkese sorarlar. Herkesten bu cevabı alırlar. Size Resul geldi mi? Geldi. Size Nezir geldi mi? Geldi. Zaten Resul ile Nezir aynı kişidir. Bütün Resuller Nezir'dir. Bütün Nezirler de aynı zamanda Resul'dür. O zaman ne oluyor? O zaman kesinleşen bir olgu var ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların günahlarının bir kısmını örtüyor. Öyle bir sonuç oluşturuyor ki o kişinin sevapları günahlarını geçiyor. Zaten orada da bırakmayacaktır Allah-u Teala onu. 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyetini temin edecektir. Ve o zaman o kişinin bütün günahlarını eskiden işlemiş olduğu günahların kalan kısmını ve o günden sonra işlemiş olduğu günahlarını sevaba çevirecektir. Öyleyse
neler oluyor?

diyor. Bu işlevler tamamlandı. Allah Teala o kişinin gerisinden kalbine nur yolu açar. Kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişiyi huşu sahibi kılar Allah ve o kişiyi irşat makamına ulaştırır. Böylece 10 tane ihsan tamam olur. Kişi tabi olunca ne olur? Tabi olunca işlevler ard arda takip eder. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Allah kişinin kalbinin mührünü açar. Küfür kelimesini dışarı alır. Kalbin içine imanı yazar. O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Furkan 69'da onlar ki günahları artan insanlardır. Onların cezaları da artar. Cehennemdeki cezaları da artar. Ama kim tövbe eder de amini olursa, mümin olursa ve ıslahı nefsi ıslah edici amellere, amilü salihata başlarsa, nefs tezkiyesine başlarsa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Ne diyor? Tövbe eder de amin olursa, mümin olursa. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi, kim nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, onların mümin olduğunu söylüyor. Burada kişi nefs tezkiyesine başlıyor ve mümin. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi, o müminlerin seyyiatinin hasenata çevrileceğini söylüyor. Öyleyse buradaki tövbe, tabiyetteki tövbe, 10 tane ihsanla tabiyetteki tövbe bir mutlak garantidir. Kişinin bütün günahlarını affeden değil, sevaba çeviren bir müessese. Allah Teala onun zaten daha evvel günahlarını örtmüştü. Günahlarının bir kısmını örtmüştü. Sevaplarını günahlarından bu sebeple öteye geçirmişti. Günahları sevaplarından fazla olduğu için kişi Allah'ın cennetine ehil olmuştu. O noktada ölseydi mutlaka Allah'ın cennetine girecekti. Kişi yaşıyor. Yaşıyor ve Allah Teala onu mürşidine ulaştırmış. O zaman ne oluyor? Tabiyetini gerçekleştiriyor Allah Teala ve o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Ve ruhu da tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri dönüyor. Furkan 71. Allah'a ulaşıyor. Öyleyse spesifik olarak insanlar, ya Rabbi benim şu günahımı affet, bu günahımı affet diyecek yerde Allah'a ulaşmayı dileseler, hepsinin mutlaka günahlarının yeterli miktarı örtülecek, mutlaka sevapları üstüne hale getirilecek, mutlaka Allah'ın cennetine ehil olacak kişi. Yaşarsa daha sonra mürşidine ulaşacak, o zaman da geri kalan günahları affedilmekle kalmayacak, sevaba çevrilecek. Allah Teala Nisa 64'te de aynı konudan bahsediyor. Açık bir şekilde diyor ki o kişi için, Habibim, eğer o hevalarına tabi olanlar sana gelselerdi, nefslerine zulmedenler, yani tabiyetleri gerçekleşemediği için hep nefslerine zulmetmekte olanlar sana gelselerdi, tövbe etselerdi ve Allah'tan günahlarının affını talep etselerdi, sen de onların günahlarının affını talep etseydin, onların Resulü olarak, Allah'ın her iki talebi de
kabul ettiğini görecektin diyor Allah Teala. Yani sahabenin tövbesi üzerine sahabenin günahlarını affedecekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabe hakkında yaptığı şefaat talebi üzerine de bir defa daha affedecekti. Yani onlara mağfiret edecekti, günahlarını sevaba çevirecekti. Günahların affı, günahların affedilmesidir. Mağfireti ise iki defa affedilmesidir normal şartlarda, sevaba çevrilmesidir. Birincisi Allah'ın affı, ikincisi şefaat üzerine Allah'ın bir defa daha affı. Öyleyse şefaat bu dünya üzerindeki bir müessese, Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi gereğince, bu dünyada cereyan ettiği şefaatin kesinlik kazanıyor. Yetmez. Bu söylediğimiz Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi ve 71. ayet-i kerimesi de aynı şeyi ifade ediyor. Günahların sevaba tövbeyle çevrilmesini. Peki bundan sonra ne olur? Ne oldu kişi? Günahları sevaba çevrildi. Sonra ruhu vücudundan ayrıldı, sırat-ı müstakim ulaştı. Kişi nefs tezkiyesi yapmaya başladı. Nefs tezkiyesine pay olarak fizik vücudu nefsin tezkiyesi oranında Allah'a kul olmaya başlar. Ruh da her %7 nur birikiminde, nefsinin kalbinde, fazıl birikiminde Allah'a doğru yaptığı yolculukta gök katlarını birer birer çıkar. Neticede Allah'a mutlaka ulaşır. O kişi ruhu Allah'a ulaşamadan yolda ölse bir şey ifade etmez. Ölümünden sonra ruhu gene Allah'a ulaşır. O kişi Allah'a ulaşıp da ölseydi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktı. Ulaşamadan öldüğü için ikinci kat cennetin sahibi olur. Ömrü el verseydi üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktı. Allah bunu garanti etmiş. Öyleyse günahların affı konusundaki tövbelerin bu noktadaki görüntüsü bir muhteşem dizaynı içeriyor Allah Teala kullarına onların hak etmediği bir muhteşem nimeti veriyor. Kişinin sadece bir tek dileği üzerine, Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine onun evvela günahlarının bir kısmını örtüyor. Sevaplarını günahlarından fazla hale getiriyor. Sonra da geri kalan günahlarını da sevaba çeviriyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onun nefsinin kalbinde %49 fazilet birikimi, %2 de rahmet birikimi vücuda getirerek o kişinin Allah'ın evliyası olmasını temin ediyor. Üçüncü kat cenneti kazanmasını temin ediyor. Ve o kişinin dünya saadetinin de her gün günün yarısından daha fazla olarak yaşanacağını ifade ediyor. Bunu garanti ediyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevada demek ki Allah-u Teala'nın tövbeler karşısındaki ikinci tutumu, birincisi o tövbeyi affetmek veya affetmemek. Ama irşat makamının karşısında 10 tane insanla tövbede o kişinin o güne kadarki bütün günahlarını sevaba çevirmek. Evvela günahların bir kısmını örtmek, sonra da geri kalan günahları Allah'ın sevaba çevirmesi. Günahların bir kısmını örterek o kişiyi mutlak cennetin sahibi yapıyor. Hangi ihtimale karşı yapıyor bunu? Ola ki o gün kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama ertesi gün ölmüştür. O kişiyi de cennetine ulaştırmak için yapıyor. Sonra mı? Sonra ruhu yola çıkıyor kişinin, Allah'a ulaşıyor.
Eğer kişi Allah'a tevekkül etmişse, daha ötede fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıyor. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor, kayboluyor. Allah'a sarılmış oluyor, sığınağa sığınmış oluyor. Kişi Allah'ın evliyası oluyor. Bundan sonra o kişinin velayet makamlarını birer açması lazım. Açması söz konusu. Yaşarsa mutlaka aşacak. Önce fena makamını aşıyor. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e çıkıyor. 61'e ulaştığı zaman Allah-u Teala ona bir taht ihsan ediyor. Daha çok artıyor nefsinin kalbindeki nurlar. Ve ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa, o zaman Allah Teala o kişiye bir yeni yardımda bulunuyor. Kişi zahit oluyor. Bundan sonra kişinin kalbindeki nurlar %71'den daha öteye geçiyor. %81'e ulaştığında kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Günahlarda bir değişiklik var mı? Hayır, ama kişi daha çok zikir yaptığı için giderek daha çok derecat kazanıyor. Ve Allah-u Teala'nın yaptığı bir değişiklik de o kişi mürşidine ulaştığı andan itibaren, ruhu Allah'a ulaşana kadar Allah-u Teala ona o güne kadar 1'e 10 verirken, daha tabi olduğu gün kişi 1'e 100'e çıkarıyor nimetlerini, verdiği derecatı, her bir kazandığı derecatı 100 katını veriyor. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarında ruh %1'e 100'den 1'e 700'e kadar yüzer yüzer yükseliyor sonuçlar. Artık kişi 1'e 700 almaktadır. Tövbenin sonucundaki etken faktörlerden biri de kişinin kazandığı derecelerin birdenbire 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkmasıdır ve tedricen 1'e 700'e kadar ulaşmasıdır. Sonuç mu? 1'e 700 kazanan bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Muhsinlerden oluyor. Ama daha sonra daimi zikre ulaşıyor kişi. Ulu'l-Elbab makamında zemin kat gösteriliyor kendisine, zemin katın sırları. Sonra birinci gök katı gösteriliyor. O noktadan itibaren kişi ihlas makamında 7 tane gök katı gösteriliyor. 7. gök katını gördüğü zaman tövbe-i nasuh'a davet ediliyor. Tövbe-i nasuh'la beraber ihlas makamını da kişi aşıyor. Tövbe-i nasuh yeni bir tövbedir. Bu tövbe günahlar açısından yeniden günahların örtülmesini, salah nuruyla donandıktan sonra o örtülen günahların sevaba çevrilmesini içerir. Tövbe-i nasuhta da hem günahların örtülmesi vardır, hem de günahların mağfireti, yani sevaba çevrilmesi. Görülüyor ki tövbe müessesesi eğer Kur'an hükümleri bilinirse, o zaman kişiye büyük faydalar sağlayan bir özellik taşır. Orada sarah makamındaki günahların örtülmesi
kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahların örtülmesini ifade eder. Sonra da o günahların sevaba çevrilmesini Allah-u Teala nasip kılar. Görülüyor ki spesifik tövbede, yani kişi herhangi bir günah işlediği zaman Allah-u Teala'dan o günahın affedilmesini istediği tövbede affa ulaşıp ulaşamayacağı kesin değil. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu konudaki netice günahların örtülmesidir. Büyük kısmının örtülmesidir. Sevapların günahlardan fazla olması noktasıdır. Mürşide ulaştığı zaman günahlarının ondan sonra işlediği günahlar da dahil olmak üzere evvelki günahlardan kalanlarının da sevaba çevrilmesidir. Tövbe-i Nasuh'ta ise ondan sonra işlediği günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi işlevleri yer alır. Öyleyse görülüyor ki Allah-u Teala'nın indinde ulaşılacak olan bir af müessesesi Allah'ın her zaman hazır olduğu birçok affı arka arkaya sıralamaktadır. Kur'an'ın hükümlerini bilmek asıldır. Onun için Allah Teala hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün meselelerin çözümü var. Dilememekle de cehennem, dünyada da mutsuzluk. Seçim sizin. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini birlikte yaşadık. Tövbe müessesesini. Sözlerimizi Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Karun zamanının en zengin insanıydı. Altınla dolu odalarının olduğu söylenir. Ve bir gün Karun Allah'ın yoluna giriyor. Bütün servetini dağıtıyor. Ve öteden beri onu kıskanan gene çok zengin başka birisi Karun denizin kıyısında oturup zikir yaparken Karun'un yanına yaklaşmış. Ve ey gafil Karun demiş. Sen ki dünyanın en büyük hazinelerinin sahibiydin. Şimdi demiş şu haline bak. 5 paran yok. Oturmuşsun denizin kıyısında aç bir ilaç. Sıkıntını düşünüyorsun. Karun demiş ki bak. Ve denizden balıklar gelmeye başlamış birer birer. Her birinin ağzında birer tane altın. Ve gelen balık altını koyuyor sahile ve dönüyor geri. Karun demiş ki artık demiş ihtiyacım yok. Sevgili kardeşlerim, işte o noktaya gelebiliyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar çok verdiğini göreceksiniz. Gerçek anlamda aslında ihtiyacınız olanın Allah'ın sizi sevmesi olduğunu, sizin başka insanları sevmeniz olduğunu, başka insanların sizin onlara gösterdiğiniz sevgi sebebiyle sizi sevmesi olduğunu anladığınız zaman ihtiyacınız olmayacak. O zaman da Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verecek. Öyleyse başka insanların Allah-u Teala zulmüne müsaade ediyorsa arkasında Allah'ın daima bir şeyler hissettirmesi vardır. Allah razı olsun. Ve tabiatıyla başkalarının size zulmetmesi halinde devamlı derecat kazanan birisi olursunuz.
0: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'udu ve iyyâke nestaîn Sıratel müstakîm Sıratel lezzîne en'amte aleyhim Gayril magdûbi aleyhim ve lezzâlin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konulu öğretinin inşallah yeni bir safhasındayız. 14 asır evvelki İslam ile bugünkü İslam'ın karşılaştırılması. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. İslam dini son din değildir. İslam dini yeni bir din değildir. İslam dini evvelkilere ilave edilmiş, onların arkasından gelen bir din değildir. Çünkü başka dinler yoktur. Çünkü birden fazla din hiç olmamıştır. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ondan Havva anamızı yaratıyor. Ve onlardan insan adı verilen bir yeni yaratıklar dizisi oluşturuyor. Adem Aleyhisselam'la birlikte bir din söz konusu oluyor. Adem Aleyhisselam'ın çocuklarına öğrettiği, torunlarına öğrettiği, torunlarının torunlarına öğrettiği, 1200 yıllık hayatında kendisinden sonra gelen herkese öğretmeye çalıştığı bir din söz konusu. Takvayı da içine alan bir din. Habil, Kabil tarafından öldürülmeden evvel diyor ki Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Yani takvanın ne olduğu Hazreti Adem zamanında da biliniyordu. Din ki takva üzerine kurulmuştur. Yedi safhada takvanın yaşanması söz konusudur. Takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ve ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'in yaşadığı din ile son insan olmayan ama son nebi, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı din aynı dindir. Aklınıza gelen bütün peygamberleri sıralayın. Hepsi aynı dini yaşadılar. İlk peygamberle son peygamber arasındaki geçen bütün peygamberler ve insanlık tarihi boyunca her kavimde mutlaka bulunan bütün resuller aynı dini, kainatın tek dinini, Hanif dinini yaşadılar. Ve kainatın tek dininin Arapça adı İslam'dır. Çünkü din Allah'a teslim olmak demektir. Şeksiz ve şüphesiz bütün mevcudiyetiyle Allah'ın kendisine bahşettiği her şeyiyle bir insanın Allah'a teslim olmasını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu dine dikkatle baktığınız zaman insanlığı iblisin ne kadar büyük saptırmalara ulaştırabildiğini biraz da hayretle müşahede edeceksiniz. Bugün Hristiyanlar kendilerine ait Hristiyanlık adlı bir din olduğunu, Yahudiler kendilerine ait bir din olduğunu, İslam'ın %90'dan fazlası kendilerine ait ayrı bir din olduğunu, bütün dünya üzerindeki dinler, çok sayıda din var, hepsi de kendilerine ait olan dinin diğer dinlerden ayrı bir din olduğunu, sözüme dikkat edin, zannetmektedirler. Bu kuruntuya sahiptirler. Öyle düşünürler ve öyle olduğunu zannederler. Peki Allah ne diyor? Allah da diyor ki, bir dinden fazla din hiç olmamıştır diyor. Sadece diyor, bir tek din yarattık. Onu Hanif dini olarak isimlendirdik diyor. Hanif dini özellikler taşıyor. Birinci özelliği tek Allah'a inanmak. Tevhid akidesi. İkinci özelliği Allah'a inanan insanların tek bir fırka oluşturması, fırkalara ayrılmamak. Cem özelliği. Tek bir Allah'a inanmak, asla şirke girmemek. Birinci özellik, tevhid akidesi. İkinci özellik, Allah'a inananların tek bir fırkayı oluşturması. Cem. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sonra üçüncü ve temel özelliği Halef dininin Allah'a teslim olmak. Halef dininin mensupları, Allah'ın tek dininin mensupları Allah'a teslim olmayı kendilerine hedef alanlardır. Ruhlarını sırasıyla veçlerini yani fizik vücutlarını 2, nefslerini 3 ve iradelerini 4 Allah'a teslim edeceklerdir. Öyleyse meselemize şer'i açıdan baktığımız zaman Şura Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın şunu söylediğini görüyoruz. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyederek sana da şeriat kıldık. Bütün peygamberlerin isimlerini sıralamamış ama sıradan verdiği isimler bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını gösteriyor. Tek bir din yaşanmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ve bu dinin temel özelliği şirke yer vermemesi. Birden fazla Allah, birden fazla ilah yoktur diyor Allah Teala. Sadece tek bir ilah vardır. O da Allah'tır diyor Allah Teala. Öyleyse tek bir ilah Allah. Bütün dinlerin şeriatı aynı. Aynı şeyleri emretmiş Allah Teala. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zikir yapmayı, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi. Ama bunların arasındaki en önemli ibadet, zikir ibadeti. Ve bu ibadetlerin ötesinde hedef tayini yapmış Allah-u Teala. İşte dini hedefler ve bu hedeflere ulaştıracak vasıtalar olarak iki cepheye ayırmış Allah Teala. Vasıtaları kullanarak hedeflere ulaşmak. İşte insanoğlunun hedefleri 4 tane teslimdir. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim edilmesi. Bu teslimat keyfiyeti 7 safhada oluşur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman onun da hanif olduğunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde, Habibim kendini hanif olarak, hanif dinine ikame et. O dinin bütün vecibelerini yerine getir. Hanif olarak kendini dine ikame et ki biz bütün insanları hanif fıtratında yarattık. Yani kainatın bu tek dinini yaşayabilecek özellikte yarattık. Dikkat et ki diyor Allah Teala, ne Allah'ın dininde hanif dininden başka bir din yaratmamıştır manasına konuşuyor. Ne de Allah'ın insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. Bu din kayyum olan dindir. Ezelden ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dinidir. Başka bir din yaratmadım diyor Allah Teala. Öyleyse bir din var. Tek bir din. Şimdi bakıyoruz zamanımızda insanlar diyorlar ki İslam en son indirilen dindir. Bütün öteki dinlerden farklıdır. En üstün olan din odur. Dinler yoktur ki üstünlüğü olsun ya da ötekilerden düşüklüğü olsun. Dünya insanının bugünkü en büyük hatası kendilerine ait olan bir din olduğunu zannetmeleri ve başkalarına ait olan dinlerin de var olduğunu zannetmeleri ve kendi dinlerinin dışındaki insanları kendilerine düşman görmeleri. İşte sevgili kardeşlerim, büyük yanlış dünya sulhunun önündeki en büyük engel budur. İnsanların, Allah'a inanan insanların kendilerini ayrı ayrı dinlerin sahibi zannetmeleri. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'a inananlar var. Allah'a dost olabilecek vasıflarda yaratılmış olan bütün insanlar, Allah'a dost olabilecek olan vasıflarla yaratılmıştır. Herkes hani fıtratıyla yaratılmıştır. Yani bütün yaratılan insanlar Allah Teala tarafından yaratılmıştır ve hepsi de hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Bu dinin muhtevasına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hanif dini kıyamete kadar devam edecek olan ve ta Adem Aleyhisselam'dan başlayan kainatın yegane dinidir. Ve insanlar, biz Müslümanız, biz Hristiyanız, biz Yahudiyiz diye gruplara ayrılmışlar ve en kötüsü büyük bir düşmanlık yaşanıyor dünya üzerinde. Başka dinlerin mensuplarıyla başka dinlerin mensupları arasında, kendilerini daha doğru bir ifadeyle başka dinlerin mensupları zannedenler arasında. Sevgili kardeşlerim, bir müşterek tehlike var. Bütün dinlerin karşısında olan bir müşterek tehlike. Şeytan ve avanesi. İşte dinlerin sahiplerini,
2: İblis bölerek, parçalara ayırarak başka dinlerin var olduğuna onları ikna etmeye çalışarak insanları gruplara bölmeyi başarmış. Dikkat edin, şeytan bütün insanlar için en büyük tehlikedir. Allah Teala diyor ki, ben sizden şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor. Bu da sırat-ı müstakimdir diyor ey insanlar. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor. İşte bu bütün insanlığın apaçık bir şekilde düşmanı olan iblis, dünya üzerinde bir takım insanları kendi cephesine kaydırmış durumda. Artık zamanımızda şeytana tapanlar var. Ve bunlar şu anda dünyada çok ciddi bir sorun oluşturuyorlar. Ve bu topluluk dünyanın bütün zenginliklerine göz dikmiş durumda. Sayıları her gün süratle artıyor. Bütün güçleriyle dinler arasındaki düşmanlıkları zülfiyare dokunmadan, yani çaktırmadan ateşlemeye çalışıyorlar, arttırmaya çalışıyorlar. Her tarafta dinlerin sahipleri arasında anlaşmazlıklar, kanlı olaylar cereyan ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, biz kainatın ezeli ve ebedi, yani kayyum olan dinini, kainatın tek dinini, hanif dinini, İslam dinini sizlere anlatmak için buradayız. Bugün dünya üzerinde İslam aleminin yaşadığı standartta bir din anlayışı duruma hakim olmuştur. Fıkıh müessesesi, yani insanların dünya hayatında nasıl davranacaklarını belirleyen genel kaideler dizisi çok iyi alimlerle temsil edilmektedir. Ve şeytan bütün insanların dikkatlerini ve gayretlerini fıkıh kesimine çekmiş ve din alimlerinin çoğu fıkıh alimleri üzere yetişmekteler. Böylece şeytan insanların dikkatlerini büyük kütlelerin, büyük insan kitlelerinin dikkatlerini olması lazım gelenin tamamen dışına taşımayı başarmış. O gerçekten konularını çok iyi bilen fıkıh alimleri o bildiklerinin kendilerini kurtaracağını zannediyorlar. Ve korkunç bir gerçekle karşı karşıya olacaklar. Öldükleri zaman kurtulamadıklarını görecekler. İşte bu hazin tablonun bilançosunu yapmak üzere bu konuşma tanzim edildi. Sevgili kardeşlerim, dedik ki İslam kelimesi Allah'a teslim olmak demektir. Ruhun ve çin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Asırlar boyunca aynı şeyler oluşmuş. Allah'a bir teslimiyet söz konusu. Sadece her kavimlerdeki Resullerin etrafındaki az bir azınlık, az bir topluluk tarafından. Allah Teala'nın hiçbir kavmi Resulsüz bırakmamasına rağmen, hiçbir devirde Resulsüz bırakmamasına rağmen, her kavimdeki Resuller mutlaka inkar edildiği için, her kavimdeki Resuller etraflarına pek az kendilerine tabi olan insanlar ulaştığı için, dini o Resullerin himayesinde yaşayanların sayısı büyük topluma göre her zaman %10'un altında olduğu için, insanların çoğu kısa bir zamanda dinlerinin ne olduğunu unutmuşlar. Her dinde asılların yerini İblis hurafelere terk ettirmiş. Ve Hazreti Adem'den 10 binlerce yıl sonra insanlar bugün sayısız dinlere bölünmüşler, bölük pörçük olmuşlar. Ve dinlerini esas almışlar. Herkes kendi diniyle övünür olmuş. Daha da kötüsü, başka dinlerdekini düşmanlar kabul etmişler. Ve bu düşmanlıklar şu anda dünya üzerinde katliama sebebiyet verecek bir boyut kazanmış durumda. Bir taraftan terör, öbür taraftan bu terörü celbedecek olan katliam olayları. Sevgili kardeşlerim, bir dizaynı yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Ne Hristiyanlıkta, ne Yahudilikte, ne İslam'da büyük kitleler İslam'ı yaşamıyorlar. Büyük kitleler İslam'ı yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kimdir İslam'ı yaşayanlar? Kimdir Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayanlar? İnsanlık tarihi boyunca sayıları her devrede %10'un altında olan ama her devrede aynı hayatı yaşamayı başaranlar. İşte Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, İslam'ın içinde de küçük gruplar İslam'ı yaşıyorlar. Kur'an'daki İslam'ı 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı İslam'ı bütün peygamberlerin, bütün resullerin ve onlara bağlı olanların, İslam'la onlara tabi olanların yaşadığı İslam'ı ve bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası dinlerini, o kainatın tek dinini yaşamıyorlar, partilere, gruplara ayrılmış durumdalar. Ve şeytan bununla övünüyor. İnsanları böyle bildiği için bir, kainatın yegane dinini insanlara yaşatmadığı için iki, ve bütün insanları gruplara ayırarak birbirine düşman kıldığı için gururlanıyor. Ve şeytana tabi olanların da sayısı her gün artıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an bundan 14 asır evvel indirildi. Neden Allah Teala 2000 yıl evvel Hazreti İsa'ya ondan 4000 yıl evvel Hazreti Musa'ya kitap indirmiş ve iblis nasıl olmuş da Hazreti Musa'nın Tevrat'ını da Hazreti İsa'nın İncil'ini de değiştirmeyi başarmış? Nasıl olmuş da Kur'an-ı Kerim'i değiştirememiş? Çünkü Allah Teala diyor ki Hicr Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde bu zikri, bu kitabı biz indirdik. Biz onun muhafızıyız. Biz, diyor Allah Teala. Yani Kur'an'ın değiştirilmesine müsaade etmeyiz, diyor Allah Teala. Kur'an bir bütündür. Kainatın tek dininin bütün esaslarını ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, bu esaslara baktığımız zaman yolumuzu çizecek olan unsurların bütünüyle orada mevcut olduğunu görürüz. Allah Teala orada verdiği açıklamalarla Tevrat'ın da Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini taşıdığını, İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini taşıdığını, hepsinin bir hidayet olduğu, bir nur olduğu, Allah'tan gelen açıklamalar olduğu, kesinlik kazanıyor. Ve bu açıdan meselemize baktığımız zaman binlerce sene evvel Hazreti Musa ve arkadaşlarının yaşadığı dinin artık Yahudilerin %90'dan fazlasında yaşanmadığını görüyoruz. 2000 yıl evvel Hazreti İsa ve kendisine tabi olanların yaşadıkları dinin bugünkü Hristiyanların %90'dan daha fazla tarafından yaşanmadığını görüyoruz. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı dinin bugünkü İslam camiasının %90'ından fazlası tarafından yaşanmadığını görüyoruz. Ve şeytanın Allah'ın huzurundan kovulduktan sonra söylediklerini gerçekleştirmekte ne kadar başarılı olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kalıyoruz. İblis diyor ki Allah-u Teala tarafından kovulduktan sonra niçin kovuluyor? Hazreti Adem'e secde etmesi emrediliyor. Secde etmiyor İblis. Allah-u Teala soruyor, ey İblis, seni emrime rağmen Hazreti Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? Ben ondan üstünüm diyor. Sen beni, yani benim fizik vücudumu ateşten yarattın, duması ateşten, enerjiden. Onu ise çamurdan yarattın diyor. Çamur ateşe nazaran necistir. Ben ondan üstünüm diyor. Allah Teala'nın söylediği şey ise, ben şimdi bu Adem'e ruhumdan üfürdüm. Artık onun içinde bana ait, beni temsil eden bir ruh var. Bu sebeple hepiniz ona secde edeceksiniz diye emrediyor. Adem Aleyhisselam'ın zatına değil, ama o zatın içinde bulundurduğu Allah'ın ruhuna secde edildiği bir vaka. Adem Aleyhisselam bu sebeple üstün. Ne gibi? Allah Teala diyor ya, eğer bana güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Neden? O kişi gerçekten kuvvetli mi? Hayır. Ama kuvvetli olan Allah, en kuvvetli olan Allah kendisiyle beraber olduğu için o kişi bu beraberliğin kuvvetine sahip. İşte Hazreti Adem de Allah'ın ruhu kendisinde olduğu için bu beraberliğin mukaddesatına sahip.

düşüncesiyle Hazreti Adem'den intikam almak hedefine kendini endekslemiş. Ve diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bana o güne kadar mühlet ver. Allah Teala diyor ki, sen müsaade verilmişlerdensin. Bunun üzerine İblis diyor ki, o gün, kıyamet günü, onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Ben onların sırat-ı müstakim üzerine oturacağım. Bana tabi olanlar da öyle yapacaklar. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir edeceğiz. Ve onların senin sırat-ı müstakimine ulaşmamaları için, sırat-ı müstakim üzerinden sana ulaşmamaları için her şeyi yapacağız. Senin ihlas sahibi kulların hariç diğerlerini sana şükreder bulmayacaksın diyor Allah Teala. Onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Sevgili kardeşlerim, İblis bugüne kadar olan devrelerde bütünüyle söylediklerin tatbik sahasına geçirilmiş. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bu devirde varız. Şeytanın Allah'a karşı kesin bir yenilgiyi tadacağı bu devrede var olduğumuz için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. İblis asırlardan beri öyle bir tezgah kurmuş, öyle bir dizayn etmiş ki insanlara asılları unutturmuş. Kur'an şu anda bütün kutsal kitapları temsil eden Allah'ın indirdiği, son peygamberine indirdiği son şeriat kitabıdır. Ve Kur'an'daki şeriatın bugün İslam aleminin %90'dan fazlasında tatbik edilmediğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şeriat deyince Allah'ın koyduğu kaidelerden bahsediyoruz. Bu kaidelerin temel hedefinin insanları mutluluğa taşımak olduğunu hiç unutmamalısınız. Allah'ın Kur'an'ı indirmekten muradı, bu Kur'an'a tabi olacakları cennet saadetine ve dünya saadetine, iki cihan saadetine ulaştırmak olduğunu yerlerine oturtacaksınız. Düşünün ki bütün kutsal kitaplarda Allah Teala hep aynı şeyleri söylemiş. İnsanlara emir vermiş ki ruhunuzu, içinizi, nefsinizi ve iradenizi bana teslim etmekle vazifelisiniz. Biz sizi mutlu olasınız diye yarattık. Mutluluğunuzsa salt buna bağlı. Ya size indirdiğimiz Kur'an'ın temel hükümlerini gerçekleştirirsiniz, en çok sevdiğimiz, üzerine titrediğimiz, insan adı verilen mahlukun kendisine karşı vecibelerini gerçekleştirmiş olursunuz. Ve onun için tayin ettiğimiz hedef olan

mutluluğa ulaşmış olursunuz. Ya da sözlerimiz size bir değer ifade etmez. Şu dünyada bir ot gibi yaşarsınız. Bir günde ayrılır gidersiniz ve gideceğiniz yer cehennem olur. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir mukayese yaptığımız zaman ne görüyoruz? İnsanlardan kurtulabilenler cennete girebilecekler, insanların %10'undan daha az. Diyor ki Allah Teala Nebe Suresi'nin 20. ayeti girmesinde, Sebe Suresi'nin 20. ayet kelimesinde, şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şu anda bana birçok kişi diyecektir ki, iyi ya işte, insanların büyük kısmı Allah'a inandığına göre, onlar mümin. Öyleyse müminler cennete gideceğine göre, demek ki çoğunluk cennette olacak. Hayır sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki öyle değil. Şeytanın, böyle düşünüyorsanız eğer, şeytanın o aldattığı kişilerin arasında, aldatmayı başardığı kişiler arasında siz de varsınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhteva içerisinde şeytanın büyük tuzağına beraberce baktığımız zaman bu insanların çok azı oluşturduğunu görüyoruz. Yani müminlerin. Allah'a inanan mümindir diyecek şimdi bana çoğunuz. Hayır, değildir. Allah'a inanan kişi diliyle mümindir. Ama kalbinde küfür kelimesi yazıyor. Kalbi mümin değildir. İşte o insanların kalplerinin de mümin olması gerekiyor. Bu ise kalplerine İman kelimesinin Allah-u Teala tarafından yazılmasıyla mümkün. Bunun gerçekleşmesi ise mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini ve Allah'ın verdiği 10 tane ihsanla irşat makamına tabi olmasını gerektirir. Tabiyeti neticesinde kalbinin içine iman yazıldığı zaman mümin olacaktır. İşte büyük yanılgılardan bir tanesi, belki de en büyük yanılgı, insanların kendilerini Allah'a inanıyorlar diye mümin zannetmeleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a insanların çoğu inanıyor. Ama bu Allah'a inanan insanlardan bir kısmı Allah'a şirk koşuyorlar. Putlara tapmak suretiyle. Bir kısmı Allah'a da inanıyor ama şeytana da inanıyor. Allah vardır diyor, tamam. Ama ben şeytana taparım diyor. Gidip şeytana tapıyor. Muhtevaya baktığımız zaman bu mümin olan bir tek fırkanın 73 fırkadan bir tanesi olduğunu görüyoruz. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka söz konusu? 73 diyor. Peki gerçekten aralarından bir tek fırka mı kurtulacak? Evet. İsmi Fırka-i Naciye. Kim bu fırkanın mensupları? Sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bakıyoruz, bütün fırkaları gösteren ayet
Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı mustakim. Allah Teala diyor ki Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı mustakimdir. Sakın sırat-ı mustakimin dışındaki diğer fırkalardan, 72 fırkadan hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolunu, yegane fırkası olan sırat-ı mustakimden saptırır diyor Allah Teala. Ve sırat-ı mustakimin üzerinde olanlar, sadece onlar kurtuluşa ulaşacaklardır. Böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi için sevgili kardeşlerim, mutlaka bir dileğin sahibi olması gerekiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyor kişi. Ne yazık ki dilemezse mümin olması da kurtuluşu da mümkün değil. İşte bugün ne İslam aleminde, ne Hristiyan aleminde, ne Yahudi aleminde, ne diğer dinlerin içerisinde insanların unuttuğu en büyük kurtuluş çetesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bütün güzellikler bu giriş kapısının üzerine bina edilir. Bu bodrum katının üzerine bina edilir. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, dilemiyorsanız, Allah kalbinizde böyle bir talebi görmüyorsa, bilin ki üzerine 700 katlı bir sarayın inşa edileceği bodrum katını siz oluşturmamışsınız. Sadece onlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar kurtulurlar. Sevgili kardeşlerim, iblisin insanlara bırakınız her şeyi unutturmasını. Sadece bunu unutturması bile insanların ne kadar büyük bir kısmını şeytanın uşağı yapıyor biliyor musunuz? Şeytanın kulu yapıyor. %90'dan çok daha fazlasını. Genel çerçeve içerisinde iblisin yaptığı ana iki tane hile var. Başarılı olduğu iki hile. Birincisi Allah'a ulaşma dileğini insanlara unutturmayı başarmış. İkincisi amaçları, hedefleri bütün insanlara unutturmuş. Bunlardan bir tanesi de Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve araçları, vasıtaları, bu hedefe ulaşmak için vasıtaları amaç haline, hedef haline getirmeyi başarmış. Ve alimleri, öğretim kadrosunda olanları bu yanlışlara inandırmış. Tek başına bu olay hedefleri yok edip o hedeflere ulaşma vasıtalarını hedef haline getirmek, tek başına bu, bütün insanlığı Allah'ın kurtuluşundan, felahtan men eden bir korkunç sonucu oluşturmuş. İnsanların 190'dan fazlası
%100'e yakın bir kesimi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bütün dinlerin içinde durum bu. Ve dilemedikleri için de ne yazık ki kurtuluşları mümkün değil. İşte sevgili kardeşlerim, bu panorama içerisinde şimdi beraberce İslam'ın yaşandığı 14 asır evvelki sahabenin yaşantısına bakacağız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde kurtuluş reçetesini verirken sahabenin bu kurtuluşun bütün safhalarını yaşadığını da Kur'an ayetleriyle gelecek nesillere projekte etmiş. Bugün Kur'an'ın indirilişinden 14 asır evvel, 14 asır sonra biz insanlar Kur'an'a bakarak sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber İslam'ın 7 safhasını da yaşadığını görüyoruz. İslam'ın 7 safhası. Acaba nedir bu 7 safha? 3. basamakta ulaşacağımız, ulaşabileceğimiz 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktadan sonra Allah Teala üzerimizde 10 tane ihsan veriyor ve bizi mürşidimize ulaştırıyor. 14. basamak, mürşide ulaşmak, 2. safha ve tabi olmak. Ve böylece ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkışı ve Allah'a ulaşması. 21. basamak, 3. safha, ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 22. basamakta Allah'ın zatında yok oluyor. Yani ruhumuz Allah'a teslim oluyor. Peki 4. safha, ruhumuzdan sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu nokta 25. basamak. 4. safha, 27. basamak, daimi zikirle nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. 5. safha, 28. basamağın 4. mertebesinde irşada ulaşıyoruz. 5. kademesinde ise irademizi de Allah'a teslim ediyoruz ve 7. safha. 5 2 daha 7. Sevgili kardeşlerim, İslam ve gene Kur'an'daki adıyla Hanif dini yedi tane safhadan oluşuyor. Allah Teala'nın son indirdiği şeriat kitabına tek bir dinim vardır. O da Hanif dinidir. İslam dini Hanif dinidir İbaresini koymasının arkasında ne var acaba, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Arkasında Allah'ın bütün dünyadaki inananları bir araya getirmek için bir sloganı var. İnananların aslında Allah'a inanmalarına rağmen kurtuluştan yoksun olacakları bir noktaya
İblisin onları ulaştıracağını biliyor Allah-u Teala. Ve bütün insanlar bir mesaj gönderiyor. İblisin, şeytanın, insanların düşmanı olduğunu, bütün gayretiyle o insanları cehenneme ulaştırmaya çalıştığını, ve insanları aldattığını, bugüne kadar bundan sonra da devamlı aldatacağını ve ne yazık ki bunu başarıyla sürdüreceğini söylemiş oluyor. Öyleyse bir son çağ yaşanacak. İşte bu son çağda başarıya ulaşacak olan, galip gelecek olan Allah'ın dostlarıdır. Ve sizleri o hedefe ulaştırmakla vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir büyük hataya düşmüş ki insanlık, İblis onları öyle bir tuzağa düşürmüş ki insanlar dinlerini, asırlardan beri yazılan kitaplardaki esaslara dayalı olarak yaşarlarsa Allah'ın cehenneminden kurtulmaları ne yazık ki mümkün değil. Allah'ın kitabına dayalı olarak yaşarlarsa işte o zaman mümkün. Ama iblis bunu yaşayacak olanların karşısına emaniye kitaplardan öğrendikleri bilgileri din zanneden ve dinin bugünkü temsilcilerini dikmiş. Bu insanlar bugüne kadar yazılmış olan yüzlerce din kitabını okumuşlar ve onların doğru söylediğinden eminler. Peki buradaki yanlışlık nerede? Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'le, Kur'an-ı Kerim'de adlarına emaniye denilen bu kitapların karşılaştırmasını, sağlamasını yapmıyorlar. Gözleri kapalı olarak ölüme gidiyorlar. Gözleri kapalı olarak cehenneme gidiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir dizaynı düşünün. Bu dizaynda siz varsınız, sizin hayatınız var. Ve o hayatı Allah-u Teala kurtarmanızı, Allah'ın cennetine girmenizi, kıyametten sonra Allah'ın cennetine girmenizi ve şu dünya hayatını mutlu olarak yaşamanızı istiyor ve bunun reçetesini koymuş Kur'an-ı Kerim'e. İşte iblis bu reçeteyi unutturmuş insanlara ve bu reçeteyi hedefleri yok ederek vasıtaları insanlara hedefmiş gibi kabul ettirerek
dinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün safhalarını yok ederek hedefine varmayı tasarlamış. Ama önünde büyük bir engel var. Kur'an. Çünkü Kur'an'da bunların hepsi hakikat olarak mevcut. Ve insanlar da, İslam dinini bugün yaşayan insanlar da hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim'e inanıyorlar. Öyleyse iblis ne yapabilirdi? Kur'an-ı Kerim'i unutturabilirdi. İşte bunu başarmış. Bunu yaparken de çok kurnazca bir yol tatbik etmiş. İslam'ın ilk çağlarından bu tarafa sayısız alim, sayısız kitap yazmışlar. Kur'an mealleri. Ve bu mealler de dokunulmazlık kazanmış. Ama o ayetin manasına sakın kendinizden bir şey ilave etmeyin. Falanca büyük alim o ayet konusunda şunları söylüyor. Hiç kimse bunun ötesinde bir şey söylememeli. Onlara olan saygımızı yitirmemeliyiz. Bu böyle kalmalı. Sevgili kardeşlerim, iblisin büyük tuzağını anlayabiliyor musunuz? Eğer iblis bir takım insanları büyük insanlar gibi yutturduysa, onların yazdığı Kur'an meallerini, onların ifadesiyle Kur'an tefsirlerini, ondan sonra gelecek nesillere sadece onlar doğrudur diye lanse etmişse ve sonradan gelenler bunlara samimiyetle inanmışlarsa, bunun neticesi ne olur? İşte bugünkü konumuzu temsil eden sonuçları oluşturur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ortada, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dışında bir müfessir, bir tanıtım faktörü mevcut değil. Sadece o var, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an ona indiriliyor. Ve o gün onun liderliğindeki, kumandasındaki, tasarrufundaki İslami tatbikat 14 asır sonra bütünüyle yok edilmiş iblis tarafından. Ve bir sonuçla karşı karşıyayız. İki kelimeyle İslam unutulmuş ve bu hale gelmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ancak Allah ile beraber başarı vardır. Bu inananların başarısıdır. Şimdi Allah Teala'nın 7 safhasını görelim. Sahabenin bu 7 tane safhayı gerçekten yaşayıp yaşamadığını beraberce kontrol edelim. Sonra da zamanımıza dönelim. Bakalım neler olmuş.
şunu söylemek isteriz ki İblis İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Allah-u Teala tarafından mutlaka kişiyi ulaştırılacak kişiyi bir hedefe ulaştıracak olan kişinin Allah-u Teala tarafından ulaştırılmasını temin eden bir hedef söz konusu. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Biz ulaştırmayacağız. Biz sadece ulaşmayı dileyeceğiz. Allah ulaştıracak. Bunu iblis insanlardan gizlemeyi başarmış. Neyi? Eğer biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilersek Allah-u Teala bizim ruhumuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah ulaştıracak. Bunu bütünüyle iblis insanları unutturmuş. Oysa ki bu üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin en az yarısını mutlaka kişiye sağlayan Allah'ın bir büyük teminatı. Bu teminat yok artık dünya üzerinde. İnsanlar namaz kılarsak, oruç tutarsak, zekat verirsek, hacca gidersek, kelime-i şehadet getirirsek ancak kurtuluşa ulaşabiliriz diyorlar. Bunların elbette yapılması lazım ama bunlar hedefler değil. Hedefler Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın 10 tane ihsanla ulaştırdığı mürşide ulaşıp tabi olmak ve arkasından ruhun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılması. İblis bunları yok etmiş. İnsanların cennet saadetine, üçüncü kata kadar cennet saadetine en ufak bir zorluk olmadan ulaşmasını temin edecek bu hakikatleri iblis insanlara unutturduğu için İslam'ın bacaklarını kesmiş iblis. Daha sonraki safhaları ruhun tesliminden sonraki fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimini de yok ederek İslam'ın kollarını da kesmiş. Geriye bitkisel hayatta olan bir insan kalmış. İslam kalmış. Sevgili kardeşlerim, işte buradaki hedef, anlatımımızdaki hedef budur. Bütün İslami hakikatlerin evvelce nasıl var olmasına rağmen, 14 asır evvel tatbik edilmesine rağmen neden bugün tatbik edilmediğini topluma sormak üzere bu dizayn oluşturuldu. Neden İslam alemi dünyadaki en geri ülkelerden oluşuyor? Arkasında bu var. İslam'ın unutulması. Biz isim olarak İslam alemi diyoruz. Ama İslam yaşanmıyor ki sevgili kardeşlerim. İslam yaşanmıyor. Şimdi 14 asır evvele dönüyoruz beraberce. Biliyorsunuz ki İslam 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 tane basamaktan vücuda geliyor. Birinci basamak olayları yaşamak. Herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendirmek. Herkes değerlendirir. Farklılık burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Bu değerlendirenler arasında eğer insanlar Allah'ın ayetlerini yalanlamıyorsa, onları inkar etmiyorsa,
Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti gizlemiyorlarsa, başka insanların Allah'ın yolundan ayrılması için bir gayretin sahibi değillerse, Allah onları seçiyor. Ve bu seçilen kişilerden, seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu üçüncü basamağa ulaştırıyor. Çünkü böyle bir dilek, Allah'a ulaşma dileği, Allah Teala tarafından derhal işitiliyor, biliniyor ve görülüyor. Sevgili kardeşlerim, işte 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemeseler de ne olurdu? Dilemeseler de hepsinin gideceği yer cehennem olurdu. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. İşte bugünkü din dizaynı içerisinde dinini çok iyi bildiğini, yaşadığını iddia eden milyonlarca insana sorun. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz deyin. O da ne demekmiş diyecekler size. Allah'a ulaşmak da neymiş? Ruh insana hayat verir. Sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. O da herkes için geçerlidir. İnsanlardan bir kısmının ruhunu Allah'a ulaştırması, bir kısmının Allah'a ulaştırmaması diye bir şey söz konusu değildir. Böyle diyeceklerdir size. Ama Allah Teala da diyor ki, böyle diyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Titirler ne olursa olsun bir gaflet söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Onun bir alim kisvesi altında bulunması Allah'ı hiç alakadar etmiyor. O diyor bizim ayetlerimizden gafil olandır. Çünkü burası cennetle cehennemin ayrıldığı yerdir. Biliyor Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Öyleyse 14 asır evvel acaba sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Her şey buradan başlıyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah Teala Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُحَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ وَيَحْشَرْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَچَى رَبَّهُمْ. Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklerini
yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına dair Allah'a verdikleri yeminin adı misak. O yeminlerini, o misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlarsa, cevap veriyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Misaklarını bozmayanlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan korkarlar. Yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Yani kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gitmekten korkarlar. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Ve sonra mı? Sonra onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bu zatını dilemeyi, zata ulaşmayı dilemek olarak da vasıflandırabilirsiniz. 21. basamağı ifade eder. Allah'ın zatını görmek olarak da dileyebilirsiniz. Ta 28. basamağın 5. mertebesini ifade eder. İkisi birbirinden çok farklı sonuçlar. Ama biz en basitini düşünelim. Zaten başlangıcı da onu söylüyor ayet-i kerimenin. Onlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlardır diyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misaklarını bozmayanlar. Kim onlar? O hedefi dileyenler. Allah'ın zatını dileyenler. Öyleyse ruhlarını Allah'a ulaştıranlar kimler? Allah'ın zatını dileyenler. Şimdi bu durumda bakıyoruz acaba sahabe Allah'ın zatını dilemişler mi? Zaten 20. ayet-i kerime onlardan bahsediyor. Allah'ın ahdini ifade ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler diyor. Ve özellikle misaklarını bozmazlar. İşte sahabenin misaklarını bozmayan sahabenin misaklarını yerine getirdiği vakası var. Ama bunun muhtevasına bakalım beraberce. Acaba ruhun Allah'a ulaşması nasıl anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de? Ruhun hidayeti nedir? Ruhun hidayeti, o ruhun bir insan ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasıdır. Şimdi bu cepheden bakıyoruz olaya. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ne yaparlarmış onlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Öyleyse ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Hadi bakalım şimdi
başka bir ayette sahabe hidayete ermişler mi? Çok açık bir şekilde anlatılıyor. Zümer 17 ve 18. Vellezî neştenebut tagûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşir ibadî. Diyor ki Allah Teala Zümer 17'de, onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala.

müjdeler onlar içindir. Kullarımı müjdele. Bunların ruhlarını Allah'a ulaştırdığı kesinlik kazanıyor. Nitekim bir sonraki ayet-i kerime Zümer 18, Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Yetmez, daimi zikrede ulaştılar diyor. Ullel vak oldular. Bütün sahabe hidayete ermişler. Sözün en güzeli ahseni kime ait? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait. Niçin ona ait? Çünkü o kalbinde Kur'an'ı taşıyor. Sen yürüyen bir Kur'ansın diyor Allah Teala onun için. Kalbinde Kur'an'ı taşıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden sözleri ahsen? Sadece Allah'ın söylediklerini söyleyebildiği için bir, bir de Kur'an'ı söylediği için iki. Her ikisi de ahsen. Allah'ın söylediklerini söylüyorsa ahseni söylüyor. Kendinden bir şey söylemediği sürece ahseni söylüyor. Bir de Kur'an'ı kalbinde taşıdığı için sözleri ahsen. Kur'an'dan bahsediyor. Peki nereye varıyoruz? Şuraya varıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu standartlarda kimlerdi o ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, Allah'ın emrettiği emaneti, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Bu ayet-i kerimeler gereğince hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Öyleyse üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dördüncü basamakta bunun üzerine Allah Teala derhal harekete geçiyor. Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor bize. Beşinci basamakta gözlerimizdeki hicabı bu mestureyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta kalbimizdeki ikindeti alıp yerine ihbat koyuyor. Sekizinci basamakta kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Onuncu basamakta göğsümüzden nefsimizin kalbine göğsümüzü şerh ederek bir nur yolu açıyor. On birinci basamakta zikre başlıyoruz. Nefsimizin kalbine Allah'tan gelen rahmetle fazl, o açtığı yoldan, Allah'ın açtığı yoldan kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Bu mühürlü kalpten içeriye giremeyen rahmet ve fazl, sızmak istediklerinde fazl sızamıyor. Ama rahmet nurları kalbe sızabiliyor. Ve kalpte %2 çevresinde bir rahmet birikimi oluşuyor. Rahmet nurları kalbe sızabildiği için kalbin bir köşesindeki duvara yapışıyor. %2 nispetinde bir giriş, bir başlangıç söz konusu. Daha fazla giremiyor çünkü kalpte küfür kelimesi var ve karanlıklardan başka hiçbir şeyi kendisine çekmiyor. Rahmeti de itiyor.
ama %2'ye de mani olamıyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve kişi huşuya ulaşıyor. Huşudan sonra ne oluyor? Kişi Allah'tan irşat makamını soruyor. Ve Allah Teala ona irşat makamını gösteriyor. 13. basamak kişi ulaşıyor. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın devresinde buna gerek var mıydı? Hayır, yoktu. Bütün sahabe direkt olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştılar ve tabi oldular. Sahabenin tabiyeti konusunda kimsenin bir hayır sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmadılar diye bir iddiası yok. Öyleyse zaten Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi bunu kesinliğe kavuşturuyor. Habibim diyor, sana tabi olmak, sana biat etmek, bize Allah'a biat etmektir. Orada ağacın altında Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sahabenin biat ettiği kesinlik kazanıyor. Demek ki hepsi 14. basamağa ulaşmışlar. Tabiyetlerini tamamlamışlar. Ne olur böyle bir olayda? Böyle bir olayda devrin imamının ruhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bütün sahabenin başının üzerine gelip yerleşmiş. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, onların üzerlerine, başlarının üzerine katımızdan, Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Allah bütün sahabenin kalplerinin mührünü açmış, kalplerindeki küfrü almış, kalbin içine imanı yazmış. Bütün sahabe mümin olmak şerefine ermişler. Yani kalpleriyle de mümin olmak şerefine ermişler. Sadece ağızlarıyla biz müminiz diyenlerden değiller. Kalpleriyle de mümin olmuşlar. Öyleyse bütün sahabe bu şerefe ermişler. Yani 14. basamağa ulaşıp tabiyetlerini gerçekleştirmişler. O zaman mümin olmak olayı tahakkuk ediyor. Sonra ne oluyor? Allah onların bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Bu Allah'ın 5. nimeti. Bütün sahabenin günahları sevaba çevrilmiş. Sonra nefs tezkiyesine başlamış sahabe. Sonra fizik vücutları şeytana kul olmaktan kurtulup nefs tezkiyesi oranında Allah'a tabi olmaya başlamış. Allah'ın kulu olmaya başlamış. Ruhları ise nefslerinin kalbindeki her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselmiş sahabenin ve ilk %7 nur birikimi nefse emarede 1. gök katına ulaşmışlar. 2. defa %7 nur birikimi nefslerini levmettikleri noktada göğün 2. katına ulaşmış ruhları. Nefs-i mülkimede ruhları Allah'tan ilham aldıkları noktada 3. gök katına ulaşmış. Nefs-i mutmainede ise Allah'ın verdiklerinin onları tam tatmine ulaştırdığı yerde ruhları 4. gök katına ulaşmış. Sonra
Beşinci defa yüzde nur birikimi Allah'tan razı olmuşlar. Altıncı defa yüzde nur birikimi Allah da onlardan razı olmuş. Yedinci defa %7 nur birikimi kalpleri, nefslerinin kalbi tezkiye olmuş. Ve Fıtır Suresinin 18. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi Allah'a ezelde yemin vermiş tezkiye olacak diye. Bu sebeple kendi nefsi için tezkiye olur kişi. Ve ilallahil masir ve onun ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Bu ulaşma işlemi Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allahu yestevi ileyhi men yeşa'u ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Bunlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Ve Allah bütün sahabeyi kendisine ulaştırmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel kendisine ulaştırılmasını 12 defa üzerimize farz kılmış. Ve bugün bu farzların hepsi unutulmuş. Hiç kimse ne Allah'a ulaşmayı diliyor ne de ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda bir gayetin sahibi, sanki Allah'ın farzları arasında ruhun Allah'a ulaştırılması, ölmeden evvel ulaştırılması yokmuş gibi 14 asır sonra İslam dünyası böyle bir hayat yaşıyor. Allah'ın temel farzından yoksun. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer Allah'ın cenneti olamaz. Evvela farzları söyleyelim. 12 tane farz. 1. Zümer 54. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe sümme lan tümserun. Üzerinize azap gelmeden önce ister cehennem azabı deyin, ister

farz mı? Ruhunuzun ölmeden Allah'laştırılması farz mı? Bu birinci farz. İkinci farz, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşın ve takva sahibi olun. Üçüncü farz, fecir 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun içindeki ruha sesleniyor. Rücu emri, ait olduğu yere geri dönme emri. 3 oldu. 4. ayet, Sariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Biliyorsunuz ki Allah me'ab, yani sığınak. Sığınağa sığınmak için, sığınağa kaçıp sığınmak için bir şeylerden kaçan insanlar sığınağa ulaşırlar. Öyleyse Allah'a kaç ve sığın diyor Allah Teala. 4. ayet-i kerime. Allah me'abtır. Âl-i İmrân suresi 14. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor. Vallahu indehu hüsnül me'ab. Allah'ın katındaki ahsen olan sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Me'abın, sığınağın en güzeli Allah'ın zatıdır diyor. Allah'ın zatına ulaşıp sığınmak fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, yani kaçarak Allah'a sığın. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, bana yönelmişse ve bana ulaşmışsa, sen de onların yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. 5. ayet-i kerime. 6. ayet-i kerime. Yunus 125. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, aslında teslim yurduna, teslim yurdu olan zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Şimdi bakıyoruz, sırat-ı müstakim nereye ulaştırır? Hidayete ulaştırır. Allah'ın zatına ulaştırır. Allah'ın zatına ulaştırdığın İsa 175'te ifade buyurulmuş. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a hidayet eder, ulaştırır. İşte Enam 87-88. Biz onların atalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçeriz ve sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki onunla kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Öyleyse 6. defa Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesiyle Allah 6. defa ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılıyor. Ve 7. farz müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila.

Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön diyor Allah Teala. Allah'a her şeyden kesilerek geri dönüş. 7 oldu. 8. ayet-i kerime Rad 21 وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerime ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah-u Teala tarafından emredildiğini söylüyor. 8. ayet-i kerime 9. ayet-i kerime Şura 47 üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah-u Teala. Allah'ın zatına davetine icabet edin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. 10. ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efu ve Allah'ın ahdini ifa edin. Hâzâ sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebihu. Ona tabi olun. Allah'ın ahdinin birincisi ruhun Allah'a ulaştırılması ve Allah Teala üzerimize farz kılmış. Ve bunun sırat-ı müstakim yoluyla olacağını da bir defa daha gösteriyor hepimize. 11. ayet Maide 7 O zaman Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize misakinizi yükledik, farz kıldık diyor Allah-u Teala. Misak bildiğiniz gibi ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız konusunda Allah'a verdiğimiz yemin. Rahat 20'de diyor ki Allah-u Teala وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ Onlar misaklarınızı bozmazlar. Onlar misaklarını bozmazlar. Ve 21'de ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Misaklarını bozmayanlar, misaklarını yerine getirenler. Allah da Maide'de de misaklarını onların üzerine farz kıldık diyor. 11 oldu. 12. ayet Nisa 58 İnna Allahe ye'murukum en tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Emanetleri çoğul kullanıyor ama sahiplerini tekil kullanıyor. Emanetlerin bir tek sahibi var. O Allah. Görülüyor ki Allah-u Teala 12 defa ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı farz kılmış. Ve bundan 14 asır evvel sahabe bu farzı yerine getirmişler. Şimdi Allah'a ulaşmayı dileyerek, dilemekten başlayarak Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamak. Allah'ın 10 tane ihsanla ulaştırdığı mürşide tabi olmak 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 21. basamak. Demek ki bütün sahabe
bunların hepsini gerçekleştirmişler. Şimdi günümüzün din öğretisine geliyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İslam'dan bahsediyoruz, İslam aleminden bahsediyoruz. Yüzlerce İslam öğreten üniversite kurulmuş dünya üzerinde. Orta dereceli okullar, imam hatip liseleri ve dünyanın her tarafında lise seviyesindeki okullar ve bu okullar din okulu ve bu okullarda Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey öğretilmiyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının insanların üzerine farz olduğu öğretilmiyor. İrşad kavramı öğretilmiyor. İrşadın farz olduğu öğretilmiyor. Belki tasavvufu muhteva olarak repertuarlarını alan, müfredat programlarını alan üniversitelerde irşadın ne olduğu, tasavvufun ne olduğu konusunda bilgiler mevcut. Ama bunun farz olduğu konusuna gelince o hiçbir üniversitede yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman düşünebiliyor musunuz vaziyetin vahametini, korkunçluğunu? Şeytan bunları gizlediği zaman acaba nereye ulaşıyor? Allah-u Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme giderler. Cennetle cehennem arasındaki köprü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilirler. Hiçbir şey yapmadan ölseler, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hiçbir şey yapmadan ölseler, Allah'ın sözü olduğu için bana ulaşmayı dileyenleri mutlaka cennetime ulaştıracağım sözü olduğu için o kişiler mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Bir defa kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte şura 13. Allah kullarından dileğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a bu sebeple yönelmiş olur. Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Yani Allah'a yönelenleri Allah kendisine ulaştırır diyor. Kesinleştirmiş olayı. Hud 29'da da aynı şeyi söylüyor Allah Teala. İşte bu amel olanlar var ya diyor Hazreti Nuh. Ben onları yanımdan kovamam. Onlar mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır. Öyleyse Allah'ın garantisinde bir olgudan bahsediyoruz. 14 asır evvel bütün sahabe bu garantili olguyu gerçekleştirmişler. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ve hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse bugünün İslami literatüründe gördüğümüz o ki Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, Resul'e tabi olmak ve ruhu
Allah'a ulaştırmak artık üniversitelerimize öğretilmiyor. Böyle bir öğreti artık üniversitelerimize mevcut değil. Bunun manası ne? Bunun manası şu: madem ki Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bütün sahabe İslam'ın bu üç safhasını yaşamışlar, Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak ve tabiyetten sonra da ruhu Allah'a ulaştırmak. Bu üç muhteva insanları nereye ulaştırır? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olursunuz. İrşad makamına tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Birinci kat cennetin ve ikinci kat cennetin sahibi olduğunuz zaman dünya mutluluğunuz başkalarından bir farklılık göstermez. Çünkü nefsinizin afetleriyle henüz bir temizlik savaşına başlamadınız. Ama ne zaman tabiyetten sonra nefs tezkiyesine başlarsanız, bu iç dünyanızın temizlenmesi ve Allah'ın nurlarının iç dünyanızda, nefsinizin kalbinde yerleşmesini ifade eder. Bu bir savaştır. Nefsinizde cihattır. Zikire de verilen bir işlevle gerçekleşir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbinde afetlerin %51'i yok olmuştur. Yerine ruhun hasletlerinin aynı özelliklerini taşıyan fazıllar, faziletler gelip yerleşmiştir. Bunun manası dünya mutluluğunun da en az %50'sine sahipsiniz. Aslında ruhunuzun %100 hasletleri, nefsinizin kalbinde ise %51 fazilet, 200'de 151'i ifade eder. Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen kesim 200'de 151'dir. Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasak ettiği fiilleri işlemek isteyen, emirleri gerçekleştirmek istemeyen kesim ise 200'de sadece 49'dur. Yani %75 mutlu olmanız lazım gelirken, şeytanın bu konuda devamlı olarak nefsinizin afetlerine telkinde bulunması sebebiyle ve nefsin afetleri de ona paralel bir dizayn içerisinde onun emirlerine uygun hareketler sergiledikleri için mutluluğunuz %75'e ulaşamaz. Çünkü şeytanın sesini her an işitirsiniz. Farkına bile varmadan kendi düşüncenizmiş gibi ona itaat edersiniz. Ama Allah size bu seviyede henüz vahyetmeyecektir. Veyse Allah-u Teala sadece sizi o hedefe ulaştıran bir yardımcıdır bu noktada. Üçüncü kat cennetin sahibi olan insanlar dünya saadetinin de en az %50'sinin sahibi olmuşlardır. Böyle bir muhtevada Allah-u Teala kurtuluşu en kesin standartlarda ortaya koymasına rağmen, herkese kapılarını açmasına rağmen ve kainattaki en kolay bir dizaynla
bir insanın cehennemden kurtulması, cennetin üçüncü katına kadar yükselmesi bir tek dilekle mümkünken, iblisin tuzağına bakın ki insanların çok büyük bir kısmına, %90'dan fazlasına bütün bu hakikatleri unutturmayı başarmış iblis. Öyleyse iblisin bir korkunç tuzağıyla dünya insanı karşı karşıya. İşte bu tuzaktan bütün insanlığın kurtulması lazım. Bunun için bu mevzuda sizlere hitap ediyoruz. Kurtuluş var. Kurtuluş kolay. Bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka gidebilirsiniz. Ama bu kolay olan şeyi iblis yok etmiş. İblisin başarısı iki katlı. Neden? Çünkü bütün bu söylediğimiz şeyler hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Farz olarak mevcut. Sahabenin de bunları yerine getirdiği mevcut. Böylesine apaçık deliller ortada dururken insanların din öğretici kesimi bunların hepsinden gafil bir din öğretisi veriyor. İşte bunun için bu konular bu kadar önemli. Dünyanın bu son çağında Allah-u Teala'nın öğretisi Kur'an'da şekillenmiş olan son öğreti, ki evvelkilerin aynı, mutlaka insanlığa ulaştırılmalı. Ve her şeyden evvel İslam aleminin Allah'ın öğretisinin ne kadar dışında kaldığını idrak etmesi mutlak olarak gerekli. Bunun için bu konuda Allah-u Teala bizi vazifelendirdi. Ve son derece önemli bir konu, insanların kurtuluşu. Eğer kurtuluş reçetesi insanlara ulaştırılamıyorsa, ulaştırılamaması halinde ulaştırmakla vazifeli olanların üzerinde vebal oluşur. Ve inananlar, müminler şeytanın tuzağını yok etmek üzere mutlaka el ele vermelidir. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın cennetine girmek ne kadar kolay bir şarta bağlanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir dilekle gideceğiniz yer mutlak olarak Allah'ın cenneti ve Allah-u Teala sizi birinci kat cennete bırakmak istemiyor. Size öyle bir güzellikle öyle şeyler yerleştiriyor ki iç dünyanıza, irşada ulaşmayı siz istiyorsunuz. İrşad sevgisiyle donatılıyorsunuz ve ulaşıyorsunuz. İrşad makamına tabi oluyorsunuz ve ikinci kat cennetinde sahip oluyorsunuz. Burada da bırakmıyor sizi. Hayır diyor, benim kulum bana ulaşmayı dilemişse benim ona sözüm var. Ben onu mutlaka evliya yapacağım. Ben onu mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılacağım. Ben onu mutlaka dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaştıracağım. Bu Allah'ın evliyası olmanın asgari standardı. Ama herkese açık kapı ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın evliyası olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'ın %90'ından çok daha fazlası bu söylediklerimizden haberdar değilse, 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe bunları beraberce yaşamışlarsa ve hadislerle değil,
Kur'an ayetleriyle sabitse, yani konu tartışılmazsa, o zaman sizlere ulaşamazsak omuzlarımızda büyük vebal var demektir. Bununla vazifeliyiz. Bugün İslam alemi, Hristiyan alemi, Yahudi alemi, bütün dinlerin mensupları hepsi dinlerini unutmuşlar. Ve aslında bu anlatı, bu öğreti sadece bugünkü İslam çatısının altında olanlara ait değildir. Bütün dünyaya ait bir evrensel öğretiden bahsediyoruz. Ve bu öğreti Hristiyanları da kapsar, Yahudileri de kapsar, başka dinlerin mensuplarının da hepsini kapsar. İnsanlığa aittir. Şimdi sevgili kardeşlerim, yolumuza devam edelim. Allah-u Teala'nın emri burada bitmiyor. Burası asgari standartlarda, Allah'ın garantisi altında bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cennete ve Allah'ın evliyalığına nasıl kavuşacağının ifadesi sadece. Bütün sahabe Allah'ın evliyası olmuşlar. Orada kalmışlar mı? Hayır. Devam edelim yolumuza. Nereye ulaşıldığına bakalım. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Sığınağa sığınmış olur. Burası fena makamıdır. Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamı. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştı. Fena makamında daha çok zikredersiniz. Nurlar da %51'den 61'e ulaşır. O zaman Allah Teala size bir taht ihsan edecektir. Beka makamına geçeceksiniz. Allah'ın indi ilahisinde baki olacaksınız. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın indi ilahide teslim yurdu vardır diyor. Yani Allah'ın huzurunda bir taht. Orası beka makamının sahipleri içindir. Daha ötede bir başka safha geliyor. Zühd makamı. Allah Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki onlar Yusuf'a karşı zayıftılar. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle sattılar diyor Allah-u Teala. Yusuf'un az bir bedelle satılması. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın zahit olması dünyaya değil de Allah'a dönük olması, her gün Allah-u Teala'ya ispat edildiği takdirde nasıl ispat edilebilir? Kişinin zikri her gün günün yarısından 12 saatten fazla olduğu takdirde, kişi her gün Allah'a dünyadan daha çok değer verdiğini kanıtlamış olur, ispat etmiş olur. İşte bu o kişinin zahit olduğunu gösterir. Kalbindeki nurlar %71'i de aşar. Ve kişi daha çok, daha çok, daha çok zikredecektir. Bir gün kişinin nefsindeki nurlar %80'i aşacaktır. Bu noktadan sonra %81 nurda kişi fizik vücudu da Allah'a teslim olmuş bir insan olur. Nisa 125'te Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.
Ondan daha ahsen kim vardır diyor fizik vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın teslim emri sadece ruhumuza değil, ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de, bütün ibadetleri, bütün emanetleri Allah'a teslim etmemizi Allah-u Teala üzerimize farz kılıyor. Öyleyse acaba bu farizayı bundan 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet sevgili kardeşlerim, gerçekleştirmiş. İşte Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Veçlerimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmetlere, kitap sahip ümmetlere ve kitap sahiplerine, onlardan da teslim olanlar var mı? Eğer varsa mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Yani ruhlarını daha evvel mutlaka Allah'a teslim etmişlerdir. Öyleyse bütün sahabe, sevgili kardeşlerim, nefslerinin kalbinde %80'den fazla fazilet biriktirerek Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşmuşlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Peki bugün bir dünyada yaşıyoruz ve üniversitelerimiz, bırakınız başka üniversiteleri, İslami üniversiteler öğretim yapıyorlar. Bu öğretim dizaynı içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, durumumuz ne acaba? Bu öğretim dizaynı Kur'an'a ait. 14 asır evvelki sahabenin tatbikatına ait. Ama üniversitelerimizde bugün öğretilen din eğitiminde nasıl Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa farz olarak anlatılmıyorsa, irşat makamına ulaşıp tabi olmak yoksa, farzların arasında mevcut değilse, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 12 defa farz olmasına rağmen farzların arasında mevcut değilse, bu üç hedef de görünmüyorsa, öğretinin içinde değilse, Allah'ın farzları yoksa, tıpkı onlar gibi fizik vücudumuzun Allah'a teslim olarak Allah'a kul olması da artık farzların arasında mevcut değil. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulun diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye, kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah-u Teala ahd almış bizlerden.
üzerimize farz kılmış Allah Teala. 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş. 14 asır sonra İslami eğitim gösteren ne orta dereceli okullarda ne üniversitelerde böyle bir farzdan hiç kimse bahsetmiyor. Allah'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da sallallahu aleyhi ve sellem zamanında emrettiği Kur'ani tatbikat bütün boyutlarıyla yaşanmışken 14 asır sonra bugün İslam aleminin dünyadaki en geri kalmış ülkelerden oluşmasının arkasında işte bu sebepler var. Hepimizin omuzlarında büyük bir vebal var. Eğer biliyorsak İslam'ı, Allah bize öğretiyorsa biz de öğretmek mecburiyetindeyiz. Onlar 14 asır evvel İslam'ı yaşamışlar. Kur'an'daki farzlar, hedefler onlar için de hedef olmuş. Bütün hedeflere ard arda ulaşmışlar. Demek ki bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu sizin hem vazifeniz hem hakkınız. Bunu elde etmek vazifeniz, elde ettiğiniz şeyi de yaşamak hakkınız. Öyleyse fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktada ki bütün sahabe teslim etmişler. Cennet saadetlerinin dördüncü katına sahipsiniz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz ise %80'in ötesinde. Aslında onun da ötesinde, %90'ın da ötesinde. Neden öyle? Çünkü o noktada kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Nefsinin kalbinde %19'luk bir kesim Allah'ın emirlerine karşı gelmesine rağmen, yasak ettiği fiilleri işlemesine rağmen o işlemek istemesine rağmen, işletmek istemesine rağmen o kişi bunların hiçbirini dikkate almıyor. Ve fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği fiilleri yerine getirmiyor. Ama iş dünyasında hala o %19 afetle anlaşmazlık halinde. Öyleyse huzursuzluğa sebebiyet veren bir faktör var. Tamamen mutlu olmasını engelleyen bir kesim var. Dünya olaylarında her zaman doğruyu işlemesi yetmiyor. Bu doğruyu işlerken nefsinin afetlerini mutlaka bastırarak öteye geçiyor. Onlara her seferinde galip geliyor. Ama her seferinde onlar sızlanıyorlar. Onlar karşı çıkıyorlar. Huzursuzluğa sebep oluyorlar kişinin nefsinin, kişinin iç dünyasında. Bu sebeple %100 mutlu değil fizik vücudun Allah'a teslim eden kişi, Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmesine rağmen, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesine rağmen, mutluluğu tamam değil. Ve bugün, fizik vücudun teslimi diye bir olaydan, insanların artık haberi bile yok. Diyorlar ki, İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Aynen doğru, haklılar.
Ve bu teslim 5 tane şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz de İslam'ın 5 şartını da yerine getiriyoruz. Öyleyse Allah'a teslim olmuş durumdayız. Peki neyinizi teslim ediyorsunuz, ettiniz diye sorarsanız bu konuda bir bilgi vermek imkanının sahibi değiller. Çünkü bu olayların hiçbirisinden, bu farzların hiçbirinden haberleri yok. Ve tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması onlar için bir lüks, bir fantazi. Siz Kur'an'daki İslam'ı yaşadığınız için Allah-u Teala'nın emirlerinin çok ötesindeki şeyleri yapıyor, görünüyorsunuz onlara. Onlar orta yoldaymışlar. Allah'ın İslam'ın 5 tane şartını da yerine getirdiklerine göre kendilerini Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmiş adediyorlar. Ama tasavvuftakileri ekstrem olarak kabul ediyorlar. Aşırı dinciler bunlar diyorlar. Oysa ki Allah-u Teala'nın emri o aşırı dincilik dedikleri teslimler, ruhlarını, beslerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam unutulmuş. İblis bunu nasıl sağlamış? Kur'an'daki İslam'la öğretim İslam'ını, kitaplardaki İslam öğretisini birbirinden ayırmayı başarmış. Kur'an-ı Kerim için insanlara torbalar diktirmiş. Kur'an-ı Kerimleri duvara asmalarını sağlamış. Birisi öldüğü zaman oradan Kur'an-ı Kerim'i çıkaracaklar, Yasin okuyacaklar. Arkadan tekrar torbaya koyup kaldıracaklar. Kur'an-ı Kerim artık sadece bu işe yarar olmuş. Oysa ki Kur'an-ı Kerim hayatınızın her saniyesini düzenler. Hayatınızın her saniyesinde Allah'ın zikrini yapmak mecburiyetindesiniz. Farz üzerinize. Bütün bu konuların can damarını, atar damarını, şah damarını teşkil eden Kur'an'daki İslam'ın temel ruhu zikirdir. Ve zikir bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde mevcut değildir. Zikir farz mıdır? Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila diyor Allah-u Teala. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne diyor Allah-u Teala? Ap açık bir emir vermiş Allah'ın ismiyle zikret diye. Farz mı? Elbette farz. Peki o söylediğimiz günün yarısından daha fazla olan zikir farz mı? Elbette farz. İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuzkurullaha zikren kesira." Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Öyleyse günün yarısından daha fazla zikir de farz. Peki daimi zikir de farz mı? Evet, daimi zikir de farz. Nisa 103'te Allah Teala buyuruyor ki: "Feskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O zaman ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Bir insan 3 halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yatıyordur. 4. hal yok. 3 halin 3'ünde de Allah-u Teala zikri farz kılıyor. Bugünün şeriat düzeninde
emirler cephesinde ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Olmazsa olmaz şartı İslam'ın yok ortada. Neden olmazsa olmaz şartı? Çünkü zikriniz yoksa, zikretmiyorsanız nefsinizi tezkiye edemezsiniz, tasfiye hiç edemezsiniz. Eğer zikretmiyorsanız, nefsinizi tezkiye etmiyorsanız fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. En sonra da nefsinizi Allah'a teslim edemezsiniz. Eğer bu söylediğim şartlara sahip olsaydınız, zikir de yapsaydınız, ama o zaman 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edecektiniz. 22. basamakta. 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi, 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edecektiniz. Onların hepsi, bunların hepsini gerçekleştirmişler. Öyleyse biraz daha öteye geçelim. Ne olur bundan sonra bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra zikrini biraz daha artıracaktır ve daimi zikre ulaşacaktır. Zaten zikir süresi artık günün 1/4 bu noktada fizik vücudun teslimi noktasında aşmıştır. Ve sonu kalmıştır işin. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız o zaman 26. basamaktasınız. Size zemin kat gösterilir. Devrin imamının dergahı gösterilir. Oradan altın kapıdan uçarak nasıl sırat-ı müstakime ulaştığınız gösterilir. Ve ondan sonra sırat-ı müstakimden yukarıya doğru çıkan 7 tane gök katı, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7 tane gök katı ayrı ayrı gösterilir. Ama Ulu'l-Elbab makamında sadece size zemin kat gösterilir. Devrin imamının dergahı gösterilir. Onun bütün sırları gösterilir. Ve ruhların sırat-ı müstakime nasıl ulaştıkları gösterilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra adım adım daha ötede bir şeylerin sahibi olacaksınız size. Demin söylediğim gök katları gösterilmeye başlanacak. Daha 1. gök katının gösterildiği noktadan itibaren artık Ulu'l-Elbab makamında değilsiniz, İhlas makamındasınız. Ulu'l-Elbab ve İhlas makamlarındaki kişiler, daha sonraki Salah makamındaki kişiler hepsi daimi zikrin sahipleridir. Ulu'l-Elbab ve İhlas makamları aynel yakini ifade eder. Burada daimi zikrin sahibi olan bu insanlar evvela bir, daimi zikrin sahibidirler. İki, daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. Bu sebeple bütün afetlerden kurtulmuşlardır. İki, hepsinin kalp gözünü mutlaka Allah-u Teala açar. Üç, hepsinin kalp kulağını mutlaka Allah-u Teala açar. Bu 4 şart daimi zikre ulaşan herkes için kesin olarak mevcuttur. Onlar bu şartların, bu özelliklerin sahipleridir. Ve bu 4 tane özellik onlara 3 tane de vasıf özelliği sağlar. Birisi da onlar hayır sahipleridir. İkincisi tezekkür sahipleridir. Üçüncüsü hikmet sahipleridir. Bu sebeple bu 2 basamak 26. ve 27. basamaklar
Ulu'l-Albab ve İhlas makamları Aynel-Yekini ifade eder. Hikmet makamları adıyla anılır. Öyleyse ehli tezekkür kimdir? Tezekkür edebilecek Allah'la her zaman konuşabilmek özelliğinin sahibi olan kişi. Allah'tan her zaman cevap alabilir. Peki kimdir? Bu kişi Allah-u Teala'nın dostudur. Bu dostun sahip olduğu ikinci vasıf hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Bu sebeple hayır ehli olarak geçer. Biliyorsunuz ki hayır kazandığınız derecelerin adıdır. Kim derecat kazanıyorsa o hayrın sahibidir. Derecat kazandığı süre içinde, ama burada daimi zikrin sahibi olduğu için hayır sahibi diyor Allah-u Teala onu. Çünkü her zaman zikirde, her zaman derecat kazanıyor kesintisiz bir şekilde. Peki ya hikmet? Hüküm sahibi olmak. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa onun 28 basamaktan hangisine oturduğunu hemen sezebilir. Allah-u Teala'ya sorar, cevabını da alır, kesinlikle yerlerine oturtur. Öyleyse nefsinizin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu için ihlas makamında nefsinizi de Allah'a teslim etmiş olursunuz. Kimdir Ulu'l-Elbab? Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Li ulu'l-elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden bala cünubihim. O ulu'l-elbab kullarım ki onlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Onlar ayaktayken de zikrederler diyor, otururken de, yan üstü yatarken de, yani üç hallerinin üçünde de Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn daimi zikrin sahipleri. Burası nefsin teslim edildiği yer. Sevgili kardeşlerim, peki bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsi ulul elbab olmuşlar. İşte Zümer 27 ve 28. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kurtuldular. Allah'a yöneldiler. Onlar müjdeye layık oldular. Kullarımı müjdele diyor bana diyor, kul oldular. Kul olduğunuz yer mutlaka asgari standartlarda ruhunuzu Allah'a teslim etmenizdir. Ve Allah-u Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, Zümer 18. Sözün ahsen olanına, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisine tabi olurlar, olmuşlar hepsi. Arkasından diyor ki Allah-u Teala onlar hidayete erdiler. Onlar ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleri oldular. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İşte burası nefsin Allah'a teslim edildiği 27. basamak. Hepsi gerçekleştirmişler. Bugün mü? Daha ihlas kelimesinin ne olduğu bilinmiyor. İhlasa samimiyet diyen mi istersiniz? Halis olmak diyen mi istersiniz?
ne demek istiyor acaba Allah-u Teala halis olmak ve muhtevasını kullanarak? Allah'ın söylediği şey son derece açık. Nefsinizin kalbi başlangıçta afetlerle dolu, yani katışık. Bu afetlerden nefsinizi kurtarabildiğiniz zaman ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler, halis olan Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirecek, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek olan bir kesim girip nefsinizin kalbine %100 yerleştiği zaman afetlerden onu temizlemiş ve halis kılmış oluyorsunuz. Sadece halisler olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyorsunuz. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru emrolunmuyorsunuz illa leyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hinefâye." Onlar emrolunmadılar. Nefslerini dinde halis kılmış hanifler olmakla emrolundular. Nefsler bu noktada halis oluyor. Sevgili kardeşlerim, artık halis olmak falan diye bir müessese yaşanmıyor. Mesela gidiyor camide, diyor ki hoca efendi, hadi gelin halis bir namaz kılalım. İhlasla bir namaz kılalım. İhlasın temel manasından ne kadar uzakta bir zavallı talep. İhlaslı namazı muhlis kılabilir. Onun kalbinde hiç afet kalmamıştır. O ihlas üzeridir. O hedefe ulaşamamış olanlar, onların ihlasla namaz kılması mümkün değildir. İhlasla hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Öyleyse ihlas müessesesi ihlasın sahiplerine aittir. Onlarsa daimi zikrin sahipleri olup nefslerinde hiç afet kalmamış olan, nefslerinin kalbini halis kılmış olanlardır. Bütün sahabe oraya ulaştılar. Sonra ne oldu peki? Sonra tövbe-i nasuha davet edildiler. Tövbe-i nasuh, ihlas makamından, yani velayetin 6. makamından salah makamına, 7. makamına bir geçiştir. Kim tövbe-i nasuha davet edilirse o noktadan itibaren o kişi salihlerdendir. Yani ıslah müessesesini tamamlamış olan kişidir. Islah olmuş olan kişidir. Salih, ıslaha ulaşmış olan kişi demek. Öyleyse Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala öyle bir tövbe ile tövbe edin ki bu tövbe nasuh tövbesi olsun. Artık vazgeçilmesi mümkün olmayan, bütün diğer tövbelerin yerine geçen asıl tövbe olsun. Allah diyor, bu tövbeyi yapanları, nebilerle beraber o bu tövbeyi yapanları mahzun etmeyecektir, mahcup etmeyecektir. Onların günahlarını örter diyor Allah Teala. Hangi günahlarını?
irşat makamına ulaştıkları zaman zaten günahları sevaba çevrilmedi mi? Çevrildi. Öyleyse hangi günahlardan bahsediyor Allah Teala?

Peki bu süre içerisinde kişi nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olana kadar hep günahlar işlemeye ne yazık ki devam ediyor. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın ayet-i kerimesinin geri kalanına bakalım. Biz onların diyor günahlarını örteriz. Onlar derler ki onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki ya Rabbi nurumuzu tamamla. Bundan sonra diyor Allah Teala biz onların günahlarını, seyahatlerini sevaba çeviririz. Onlara mağfiret ederiz diyor. İşte burada geçen dört faktörün her birisi salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademelerini teşkil eder. Tevbe-i Nasuh giriş kapısı salah makamının birinci mertebesi. Allah'ın o kişinin günahlarını örtmesi ikinci mertebesi. Onların ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla diyerek salah nurunu talep etmelerinin üzerine Allah Teala'nın başlarının üzerine salah nurunu vermesi. Üçüncü mertebe. Ve sonra da Allah Teala'nın onların sonradan işlenmiş günahlarını da sevaba çevirmesi. Dördüncü mertebe. Kim buraya gelirse, dördüncü mertebeye ulaşırsa, işte o kişi irşada ulaşmıştır. Kendisinin irşad edebilmesi için bir tek eksiği vardır. İradesini henüz Allah'a teslim edememiştir. Yani kendi iradesiyle kararlar verebilmektedir. Her ne kadar doğruluk oranı çok yüksekse de Allah Teala irşat makamına tayin edeceği bir kişi de bir vasıf daha arıyor. İradesinin, o kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlanmasını. Bu bağlantı olmadan evvelki durum irşada ulaşmak. Peki bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Evet sevgili kardeşlerim, hepsi irşada ulaşmışlar. Allah Teala diyor ki Hucurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Resul eğer sizin sözlerinizi dinleyip de onlara itaat etseydi o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Bu iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. Hepsi irşada ulaşmışlar. 28. basamağın 4. mertebesine, 4. kademesine hepsi ulaşmışlar. Müzeyyen olma açısından meselemize baktığımız zaman bütün sahabe Ulul Albab makamında bir mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, Salah makamında da 4 mertebe olarak tam 12 mertebe kalplerini Allah'ın müzeyyen kıldığı insanlardı. Ve irşat makamına ulaşmayı hak etmişlerdi. Allah'a

Hala gene onların talebi üzerine, talebi kabul ederek onların iradesini kendi iradesine bağlıyor. Böylece Allah'ın iradesine bağlı iradelerin sahibi olan bütün sahabe, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada ulaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, burası 28. basamağın 5. mertebesi. Burada Allah Teala kullarının iradesini de teslim alıyor. Fizik vücudun tesliminde 4. kat cennetin sahibi olan insanlar, nefsin tesliminde 5. kat cennetin sahibi oluyorlar. Ama nefsin tesliminde bir farklılık daha var. Artık nefsin kalbindeki bütün afetler bitmiş, tamamen yok olmuş. Dünya saadeti %100'e ulaşmış, hiçbir engel yok. İrşada ulaşıldığı zaman 6. kat cennetin sahipleri kişiler. Ve salah makamında, salah makamının Allah Teala tarafından kişilerin irşat makamına tayin edilmesi noktasında 7. kat cennet söz konusu, dünya saadetinin gene %100'ü söz konusu. Peki bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Kesin. Allah Teala bu bapta Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. O sahabi kunel ebenin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. İster ensar olsun, ister macirin, iki tarafa da, ensara da macirine de tabi olmuşlar. Tabi. Öyleyse ensar da macirin de irşat makamının sahibi kılınmışlar Allah-u Teala tarafından. Yani onlar bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Artık imanları tahkiki iman. Yani Allah'ın zatını görmeden gaybta Allah'a iman ettiler. Ama bu noktada bir hakkın takvanın sahipleri. Hakkı tukatihi takvanın sahipleri. Hakkul yakin takvasının sahipleri. Burası, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhteşem muhteva taşıyor. Bu noktada kişi Allah'ı görüyor. Kalp gözünün Allah'ı gördüğü nokta işte bu nokta. Salah makamının 5. kademesi. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği nokta. Söylediğimiz gibi Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi gösteriyor ki ister ensar olsun ister macirin, hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Ve bugün fizik vücudun Allah tesliminden haberleri olmayanlar, nefsin de Allah'a teslim edilebileceğinden, irşada ulaşılacağından,
ve iradenin de Allah'a teslim edileceğinden, bunların hepsinin farz olduğundan haberdar değiller. Allah Teala Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun." Diyor ki: "Ey amini olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Tukatihi, hakka tukatihi takva olsun." Hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi künni ile teslim olun, sonra ölün. Bütün sahabe hakka tukatihi takvanın, bir hakkın takvanın sahibi oldular. Hepsi irşat makamının sahipleriydi. Ve hepsi Rablerini gördüler. Gaybi imanları tahkiki imana dönüştü. Zamanımızdaki din öğretisine baktığımız zaman Allah'ın Kur'an kavramlarının hiçbirinin yerine oturmadığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 7 çeşit takva geçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler 3. basamakta aminullah takvasının sahibi oluyorlar. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman o insanlar aminullah takvasının sahibi. Ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa müminler takvasının sahibi oluyor. 14. basamak tabi olduğu anda, hangi şartla? Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'tan 10 tane insan olacak. Tabi olduğu anda mümin olacak. Müminler takvasının sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettiği anda evvap olduğu için o kişi, meaba, sığınağa ulaşmış, ruhunu sığınağa ulaştırmış, sığınağa sığınmış olduğu için ruhu, kişi evvap takvanın sahibi oluyor.

Sonra bu kişi fizik vücudunun Allah'a teslim edildiği bir noktaya ulaşıyor. Ve muhsinler takvasının sahibi oluyor. Nefsini Allah'a teslim ediyor. Muhlisler takvasının sahibi oluyor. İrşada eriyor. İrşat takvasının sahibi oluyor. Ve iradesini de Allah'a teslim ediyor. Bi hakkın takvanın, hakkı tıkatihi takvanın sahibi oluyor. Bütün sahabe bu takvaların hepsine sahip olmuşlar. Bugün takva kelimesi Kur'an'ın neresinde geçerse geçsin, bu yedi tane safhanın hangisinden bahsederse bahsetsin, sadece takva kelimesinin lügat manası olan çekinmek, sakınmak, korkmak manası üzerinden yürütülerek bir yerlere ulaştırıyor kişiyi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca üniversite Kur'an'ın sadece lafzını öğretiyor. Ruhundan haberdar olan yok. Öğretim kadrolarının içindekiler, müfredat programlarının gereğini kendileri öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Ama öğreti hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıracak olan bir özelliğe sahip değil. Sevgili kardeşlerim, şimdi görebiliyor musunuz? Şeytanın insanlığı düşürdüğü büyük tuzağı görebiliyor musunuz? Ne ruhun, ne veçin, ne iradenin, affedersin, ne nefsin, ne de iradenin tesliminin insanların aklına bile gelmediği bir ortamda yaşamak. Sevgili kardeşlerim, eğer bütün bunları bilip de gözünüzün önünde milyonlarca insanın cehenneme gittiğini görürseniz, kurtuluşlarının olmadığını görürseniz ne hissedersiniz? Yüreğiniz parça parça olur, öyle değil mi? İşte biz onu hissediyoruz. Üzerimizdeki bu ağır sorumluluğun bedelini ödemek için hayatımızı adadık. Allah'ın dinini öğretmekle vazifeli kılındık. Görüyorsunuz ki bundan 14 asır evvel yaşanan İslam gerçekten Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamağı da ifade ediyor ve ihata ediyor. Bütün sahabe 28 basamağın hepsini yaşamışlar. Üstelik 28 basamağın 28. basamağın 5. mertebesine kadar da yükselmişler. Peki 6. kademede kimler var? Allah'ın her kavimdeki resulleri. 7. basamağında kimler var diyemiyoruz. Kim var diye sormamız lazım. Devrin imamı var. Öğretinin sahibi de odur. Devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah'ın öğretisi 14 asır evvel sahabe tarafından A'dan Z'ye yaşanmış, delilleriyle ortada. Kur'an'daki 28 basamağın hepsi bütün boyutlarıyla sahabe tarafından yaşanmış.
onlar dört desimlerinde gerçekleştirmişler. İrşad makamına tayin edilmişler. Bugün irşad makamına tayin edilmek mi? Onu bir kenara bırakın sevgili kardeşlerim. Üniversitelerimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle irşad müessesesi kapanmıştır. Artık kimse irşad mirşad edilemez. Mürşit de yoktur. İrşad müessesesi de yoktur. Bunların hepsi tarihi vakalar. Eskiden olmuş ve bitmiş olay. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de mürşitler bitmiştir diyorlar. Ama aynı Kur'an-ı Kerim sahabenin de mürşit olduklarını kesinleştiriyor. Çünkü tabi'in ensara ve muhacirine tabi olmuşlar. Öyleyse irşad müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kesilmemiş. Bugün de kesilmeyecek. Kıyamete kadar hep var olacak sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Eğer Kur'an'daki İslam'la, o İslam'ı yaşayan sahabeyle bugünün İslam'ı arasındaki bu uçurumu sizlere anlatabildiysek, bunun büyük huzurunu yaşayacağız demektir. Sevgili kardeşlerim, hepinizin Allah-u Teala tarafından hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve berekatuhu.
2: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve İrfan Müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edince şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve İrfan konusunda onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf ilimden irfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urf'tur. Urf kelimesi değerlendirildiği zaman irfan kelimesinin de muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir. Maruf kelimesi böyledir. Arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, orfu urfu emretmektir. İrfanı emretmektir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde urf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin ilim sahibi olması demiştik. Kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zilvani ilimlerde var. Kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder gider. Kişi kitaplar okur. Kişi filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar. O konunun ilmini yapmaya çalışır. Ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse ilimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor. İrfandan evvelki konu. Öbür kapıdan çıkılıyor, irfana giriliyor. Öyleyse salonun içi evveli birinci kapısı ilme açılan, ikinci kapısı irfana açılan bir özellik gösteriyor. İşte velayet makamının 4 başlangıç kademesi, fena makamı, beka makamı, züht makamı, Muhsinler makamı bu salonun içidir. Burada Kur'an-ı Kerim'in 4 tane ruhu öğretilir. Bir defa daha Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakarsak daha bir açıklık göreceğiz. Ne diyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Onun görevi şudur diyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman fiziğin etisi söz konusu değil. Sonra diyor, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 14. basamağa kadar demek ki ilmin ayetlerin açıklanmasıyla öğretilmesi var. Bu normal standartlarda bir ilim. Ama belki birçok sahabenin kalp gözü bu esnada da açılmış olabilir. Burada bir ölçü tutturmak mümkün değil. Allah Teala dilediği zaman kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözü açılmış diye bir insan irfan sahibi olmamıştır. Kalp gözü açıldığı zaman kişi irfanın daha başlangıcındadır ve o kapıdan da içeriye henüz girmemiştir. Öyleyse dizaynı ait olduğu standartlarda yerlerine oturtalım. Eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp gözü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. Burada irfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar. Allah Teala kalp gözlerini açmış. Ya o insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala da kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır, arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cepheden birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır, hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer, hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki dört kademe, o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir. Ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki birinci yedi basamak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra 7. basamaktan 14. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette 7 basamakta daha devam ediyor. Eski oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadığı tezkiye oldular. Kalp gözü açılanlar fiziğin ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek, arif olabilmek demek, hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz sizin nefsinizi tezkiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil. Öyleyse onların arif olmaları için daha dört tane Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde ruhuna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu. Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı, Allah'ın bize bir taat ihsan ettiği nokta. Sonra zühd makamı, zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra muslimler makamı, fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer. Veli olmadan evvelki kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor hem irfanın başlangıcındayız. Bu dört basamakta. Bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. İrfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil, Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani Urf kelimesi, irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından içeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. Dört tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra onu ahsen kıldıktan sonra Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra irfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte kişinin gerçek anlamda irfan sahibi olduğu yer onun aynı zamanda hikmet sahibi olduğu yerdir. Üç tane temel özellik gösteriyor konu. Yani salonun öbür kapısından çıkış üç tane temel özelliğin sahibi olmak demek. Bir, daimi zikrin sahibi kişi. İki, hüküm sahibi kişi. Üç, hayır sahibi kişi. Öyleyse bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmamış. Afetin kalmadığı yerde kişi hikmet sahibidir. Bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademeler de insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu dört basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki dört makamı, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı kişiyi arif olmak yetkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağının işittiği sahalar daha genişliyor ve o kişiyi Allah-u Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer o kişinin daimi zikre ulaştığı, yani ulu-zerbap olduğu nokta. Burası hikmetin birinci basamağı, irfanın da birinci basamağı. Sonra irfanın ikinci basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın ikinci basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor ve hikmetin sonu ama irfanın sonu değil. Öyleyse irfan hikmeti de muhtevasını alan, hikmetin ötesini de muhtevasını alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar, hikmeti sadece iki basamağı kapsar, iki makamı kapsar. Ulul Elbab makamı ve İhlas makamı. İşte kişi ne zaman İhlas makamını aşarsa, bu köyün yedi tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah-u Teala'nın göstermesiyle ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın, o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla nasıl olan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada irfan müessesesi bu. Sualin devamı bu 5 velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır, 4 velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş 4 velayet makamını kapsıyor. Fena makamı 1, beka makamı 2, züht makamı 3, muhsinler makamı 4. 5. makam olan ulul elbab makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir. Öyleyse irfanın hikmetle olan münasebetine baktığımız zaman irfan hikmettir. Hikmetin irfanla olan münasebetine baktığımız zaman hikmet irfanın bir parçasıdır. Hikmet irfanı bütünlemez ama irfan hikmeti bütünler, ötesine de geçer. Öyleyse velayetin 4 makamı geçiş makamıdır. Ulul Elbab, İhlas ve Serah makamları da irfanı bütünleyen 3 tane temel makamdır. Demek ki hikmetten evvel 5 velayet makamı yok, 4 tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimle cennete ulaştırır. Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim Rabbani ilim ve zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor. Bahsedilen Arşimet gibi, Edison gibi alimler kesinlikle zülmani ilmin muhtevasında olmayan alimlerdir. Ama ne var ki sahip oldukları Rabbani ilmin içinde geçen onların ilimleri kişiyi Allah'ın cennetine o ilmi biliyorlar diye ulaştırmaz. İşte öyleyse bu ilmi ilim olduğu halde Allah'ın cennetine ulaştırmayan bu ilmi Rabbani ilimlerin ve zulmani ilimlerin iki kategori olarak sergilendiği bir ortamda hangisine katmamız lazım? Rabbani ilimlere katmamız lazım. Öyleyse zulmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerinde hepsinin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler zülmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zülmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zülmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okül kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelimeyi görürseniz? O, C, C, U, L, T. Okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimler, diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da, Arşimet'e de, şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Arşimet'in ulaştığı neticeye de, Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan science adını verdiğimiz, ilim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah-u Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığının olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişi telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir evliyası olan El-Cabir, matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanında onlara müspet ilim deniyorsa da müspet ilim olmayacaktı. Matematik de müspet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayın kılıp çift yarattık. Öyleyse pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Koltuk beyniyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El-Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El-Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi, diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip ama onun ötekilerden farklı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman hekim. Hekimliğin bütün standartlarına Allah-u Teala tarafından sahip bulunmuş. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar. Ama Allah-u Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsniyetle Allah-u Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. Bilimin hedefine gitmek istiyor. İnsanlara faydalı olacak olan bu alimlere Allah-u Teala yardım ediyor. Onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbn Haldun bunlardan biridir. Zamanında öyle bir yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki altı rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman nasıl tanelerden kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman nasıl tanesi yoktu şeyin, İbn Haldun'un. Ama söylediğim gibi Virgil'den sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da Virgil'den sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutturduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah-u Teala'nın evliyası, irfan sahibi hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir Pir-i Reis öyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun çektiği, onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var, Allah'ın Rabbani ilmine sahip ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah-u Teala irfan sahibi kılıyor, hem de dilerse Rabbani ilimlerden fiziğe ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah-u Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılan insanlar cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah-u Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zulmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor. Cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz. Üçüncü sual. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Bir insanın düşüncelerinden derecat kaybetmesi onun suizanına düşmesiyle geçerlidir. Öyleyse insanlar hakkında eğer suizanda bulunursanız bu hepiniz için yanlış bir şey olur. Size mutlaka derecat kaybettirir. Velayet makamlarında da derecat kaybedersiniz. O makamlarda olmasanız da. Ama şimdi ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış olan birisi için bu geçerli değildir. Çünkü onun suizanda bulunabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Ama yok. Afetler olmadığı için de insanlar hakkında suizanda bulunması söz konusu değildir. Öğrenmek istediği her şeyi Allah'tan zaten soracak, cevabını alacaktır. Zanda bulunmasının anlamı da kalmıyor. Öyleyse şöyle yeniden bakalım. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz suali? Evet. Kaybediyoruz. Ama kaybetmediğimiz yerde var. O yere dikkatle bakın ki orada zaten suizanda bulunmuyoruz. Öyleyse ne demiş Merkez Efendi? Her şey merkezinde demiş. Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. sözlerimizin başında bir cümleyle meseleye dokunmuş ve kapatmıştık. Demiştik ki Allah ilmin sahibidir. Şimdi diyeceksiniz ki, diyorsun ki irfan ilmin ötesidir ve insanlardan bir kısmı ilmi aşıp irfan sahibi oluyor. E Allah-u Teala'ya diyorsun ki Allah ilmin sahibidir. Yani insanlar Allah'tan daha mı fazla bir ilmin ötesinin sahipleri? Hayır. Benim söylediğimin böyle bir düşünceyle uzaktan yakından alakası yok. Öyleyse niçin Allah-u Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz? Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah Teala buyuruyor. Diyor ki biz
1: Allah
2: her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte bu fizik standartlar ilim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alem adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi. O alemin varlığı. Ve bir de şeytan var. Şeytan ve avanesi de onun zıttı olan sıfırın altında olan kesiminde zülmane alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti 4 alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alem nedir? Gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhtevaya almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? 6 alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah Teala niçin biz kainatı 6 yönde yarattık diyor? Her bir alem için bir gününü, onların zıttı içinde bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama 6 yön yalnız 6 tane zahir gün anlamına gelmez. 6 zaman parçası demek. Allah'a göre 6 tane zaman parçası ve 3 asıl, 3 zıt olmak üzere 6 tane alem. Ama 7 tane alem var diyorsunuz diyeceksiniz. Evet, 7 tane alem var. Çünkü 7.'si yokluk. Eğer Allah-u Teala 4. bir alem yaratsaydı, onu zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı 8 olacaktı. Yoklukla beraber 9 olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için 6 yönde 6 alemi yaratan Allah-u Teala 7.'sini yaratmıyor. 7.'si zaten yok. Yokluk. İşte Allah Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah kulun sahibidir dediğimiz zaman Allah Teala zahiri alemin sahibidir, onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir. Onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi aşıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilmin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahir alemin ötesine geçebilmek için emr alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de irfanın bir parçasını teşkil eder. Emr aleminin zıttı da irfanın bir başka parçasını temsil eder bizim için. Çünkü biz fizik alemin şuur standartları içinde fizik vücudumuzda olanlara bakarız. Sadece onun algılayabildiği alanı fizik olarak algılarız. Bunun adı ilimdir. Hadi şimdi beraber bakalım. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu ne ses olarak, ne ışık olarak, ne renk olarak algılayamaz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan, yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada, yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahiri alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahiri alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlarda. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için irfandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları, zahiri alemi de, onun karşıtı olan berza alemini de, emr alemini de, onun karşıtı olan zülmane alemini de, gayb alemini de, gayb aleminin berza alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyine. Öyleyse Allah'a göre

aldığımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında suali size tekrar okuyorum. Efendimiz ilimin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek mutlaka bir yere kadar ilmin gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabiliriz. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi, o idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom o kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah, ilmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim alemimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerin sahibi olduk, ilmin sahibiyiz. Ama Allah Teala bu insanı sadece fizik vücutlu ibadet yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış. Diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şeyden şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah Teala. Öyleyse ruh da Allah Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği, bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık. Öyleyse biz zavallı insanların ilmini toplayın bir araya, irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. İlmimizde, irfanımızda, her şeyimizde okyanustan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlarda sezebilenlerdir. Bir damlayla okyanusun mukayesesi. O zaman gözyaşlarınız akar. Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın aczini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzce ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar, hayatınızın, varoluşunuzun imkanları

buna hiçbir zaman imkan vermez. Daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah-u Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan ıslandığı günden yaşayacaksınız. İşte bu sebeple yaşayacaksınız. Ona onun sizden alması gerekenleri veremediğinizin o korkunç eksikliğini yaşayacaksınız. O zaman ağlamanın ne olduğunu öğreneceksiniz. O zaman hatırlayın Risaletlerinde Allah-u Teala'nın bize ne söylediğini, senin gözyaşların Habibim katımızda en kıymetli hazinedir diyor. O gözyaşları acizin ifadesi. Allah'ın verdiklerine karşı hiçbir şey verememenin ifadesi. Yaşayacaksınız. Ne zaman fiziğin ötesine geçerseniz göreceksiniz ki siz de benim gibi aciz bir insansınız netice itibariyle. O ise her şeyin sahibi. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Dikkat edin. Kim cehenneme gidecekse şunu kesinlikle bilin ki Allah Teala asla o kişiyi cehenneme atmak istememiştir. Hiç kimseyi Allah Teala oraya cehenneme atmak istemez. Atmaz da insanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Hani ne diyorum? Boşlukta bir kılıç var. Misal olarak söylüyorum. Duruyor olduğu yerde. Cehenneme gitmek eğer kılıcı o kafasını o kılıca vurup da kesmekse insanlar kendileri giderler yaptıkları günahlarla. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıcı kafayı vurur. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıcı kafayı vurur. Sonunda kılıç o kafayı keser. Yani kişi cehenneme gider. Bu bir benzetme. Ama kılıç sizi kesmiyor. Siz kılıca kendinizi kestiriyorsunuz. Allah-u Teala sizi cehenneme atmıyor. Siz kendinizi cehenneme atıyorsunuz, götürüyorsunuz. Allah-u Teala iki tane uçak koymuş ortaya. Üzerine de yazmış. Bu uçak cennete gider diyor. Ama diyor bunun bedeli var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Mürşide de ulaşacaksın diyor. Ondan sonra diyor zahmet olacak ama ruhunu da bana bir zahmet ulaştıracaksın diyor. Bunları yapanların hepsi diyor bu uçağa binip benim cennetime gider. Ama diyor yapmazsanız o zaman öteki uçak söz konusu. Bu uçak cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağı, mürşidine ulaşmayanların uçağı, ruhunu Allah'a ulaştırmayanların uçağı. Sonra da başka iki tane daha uçak koymuş. Bu uçak diyor dünya mutluluğunu ulaştırır. Hani şu o cennete giden uçağın standartlarını yapıyorsun ya, ona bir şeyler daha ilave etmem lazım. Fizik vücudunu da bana teslim etmen lazım diyor ruhunu teslim ettikten sonra. Nefsini de bana teslim etmen lazım diyor. O zaman diyor bu uçak seni dünya saadetine ulaştırır. Öteki uçağı da diyor ki sen zaten daha cennete gitmenin standartlarını bile gerçekleştiremedin. Ama gerçekleştirseydin de fizik vücudunda nefsini de bana teslim etseydin sen de Allah'ın cennetine gidecektin. Aynı zamanda da dünya saadetine ulaşacaktın. İşte bu uçak seni dünyada mutsuzluğa ve birinci uçakta seni ancak cehenneme götürür. Kaideleri koymuş. Kartlar açık oynanıyor. Her şey gün gibi ortada. Ya aklınızı başınıza toplarsınız, Allah'ın sizin için farz kıldığı, sizi mutlak kurtuluşa götürecek olan hususları gerçekleştirirsiniz ya da gerçekleştirmezsiniz. O zaman da uçaklar sizi ait olduğunuz yere ulaştırır. Onunla Allah ile dost olursanız sevmeyi öğreneceksiniz. Onunla dost olursanız idrakinizin her geçen gün açıldığını göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman
ona her şeyi sormak yetkisine sahip olacaksınız. Ve o zaman daha çok artacak aciziniz. Onu tanıdıkça ona köle olmak gereğini duyacaksınız. Ve kendinizi her şeyinizle ona teslim ettiğiniz zaman onun gerçek kölesi olacaksınız. İşte o zaman hürriyetlerin hepsi sizin. Sonsuz bir hürriyetin sahibi olacaksınız. O kadar çok şükredeceksiniz ki, o kadar çok hamd edeceksiniz ki ve arkasından da her ikisini de sonsuzda bir kadar bile gerçekleştiremediğinizin aczini yaşayacaksınız. Yani ona olan hamdiniz de, ona olan şükrünüz de sonsuzda birin bile gerçekleştirilemediğini gösteren bir göstergedir sadece. O her zaman sonsuzu temsil eder. Siz de her zaman bir hiçi. Siz giderek büyüyen bir sıfırsınız. Ben de öyleyim. Bunu onu tanıdıkça ait olduğu yere oturacaksınız. Size verdiklerini en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Ona layık olmaya çalışın. Sizi mutlu edebilecek olan tek yaratıcı odur. Ve mutluluğu istiyorsanız Allah'tan başka bir yerde onu bulamayacağınızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Bu ilimler var ya sizi irfana götürmek için bir vasıtadır sadece. Dünyadaki zevkleri ilimde yaşayamazsınız. Dünyadaki zevkleri irfanda yaşayabilirsiniz. Dikkat edin. Cennet saadeti hemen elde edilen, 5-6 ayda mutlaka elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir mutluluktur. Dünya saadeti 15-20 seneyi gözünüze alın. O standartların içinde elde edilebilen ama adım adım daha üst boyutlarda bu dünya hayatında yaşanan güzelliklerdir. Her ikisine de ehil olarak yaratıldığınızı bilin. Kim olursanız olun. Düşünce standartlarınız neyi oluşturursa oluştursun. Yapınızda ne olursa olsun. Siz hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ehil bir insansınız. Eğer onları elde edemiyorsanız sakın Allah-u Teala'yı kabahatli bulmayın. Bir tek kabahati var, o sizsiniz. Size verilen imkanları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanmadığınız için hatalısınız. Hep şeytanın oyunlarına kanan biri olarak yaşamayınızı devam ettirdiğiniz için hatalısınız. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmak konusunda gayretler gösterdiğinizi iddia edeceksiniz. Doğrudur. Ama bu gayretler eğer bir faydasız ilminize bulunuyorsa size fazla bir şey kazandıramaz. İşte ne zaman Allah'ın yolunda Allah'tan yardım alarak üst seviye bir tekamül gösterirseniz ki bu daimi zikirle başlar, o zaman hayatın ve bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu kesin olarak idrak edeceksiniz. Her şeyinizi ona vermek isteyeceksiniz. Yok olmak isteyeceksiniz. Onun öyle bir kölesi olmak isteyeceksiniz ki her şeyiniz sadece onun olsun. Bunu düşüncenizden fiile çıkardığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Arkasında ne var biliyor musunuz? Her şeyinizi başkalarına adamınız var. Zamanınızı, sıhhatinizi, size verilen Allah'ın her şeyini. Eğer bir gün öyle olursanız, size Allah-u Teala teminat veriyor ki, en mutlu siz olursunuz. Ne kadar kendinizi Allah için tüketirseniz,
insanlar ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. Ve şeytan onları devamlı başkalarına baktırır. Kendi hatalarını arama zahmetine hiçbir zaman gitmezler. Hep başkalarını hatalı görürler, şikayet ederler. Tartışmalarında da hep kendilerini haklı çıkarma gayretindedirler. Oysa ki siz ne zaman bir tartışma yaparsanız, onlardan yana olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman Allah'tan yanasınız. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zamana kadar yaşamanız için dua ederim. Hayatımız birçok kardeşimizi tanımakla geçti. Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme ciğerlekli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür. Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki Allah-u Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vakıa koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimler, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimler onların ve onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dualarımızla Allah-u Teala'dan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Güzel sayı.
1: Bir kısmında inşallah doğru düşünme alışkanlığını anlatmıştır. Bunun sonucunda kişilerin dağılış düşünmenin nasıl olacağını inşallah size kadar Allah size alayım.
0: Allah senin razı olsun. El Fatiha ve Al-Salavat. Allah'a emanet.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın zikri sofrasında Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. İnsanoğlunun Allah'ın zikri normal standartlardaki en yüksek mertebesi salah makamıdır. Daimi zikrin üçüncü kesimidir. Ulul Elbab daimi zikrin birinci makamı, İhlas daimi zikrin ikinci makamı, Salah daimi zikrin üçüncü ve en üst makamı. Daha önce de başka bir makam yok Allah-u Teala'nın evliyası. İşte ihlaslı olan, salahlı olan bir insan daimi zikrin nefsindeki bütün adetleri yok etmesi sebebiyle bir hataya sürüklenmesi söz konusu değildir. Her yaptığı onu ve etrafındakileri rahatlatan, onlara huzur veren davranışlardır. Öyleyse bunun anlamı ne diye sorarsanız, bunun arkasındaki nefsindeki bütün afetlerin yok olması söz konusudur. Daimi zikir, nefsin kalbindeki bütün afetleri yok eden bir faktördür. Neden yok eder? Çünkü daimi zikir olarak zaman zaten kişinin kalbinde 109 karanlık kalmıştır. Bu daimi zikir tatbikatı geçtiği andan itibaren daimi zikir sebebiyle aşağı inen mührün, ki o mühür rümani kapıyı kapatmıştır. Bu mührün üzerine sonsuz bir şekilde, kesintisiz bir şekilde o kişi ölene kadar devam eder bu. Kesintisiz bir şekilde Allah'ın nurları ulaşır ve bu nurlar rahmet fazla selavat içindeki bu üç nur mühürün üzerinde o kişi yaşadığı sürece hiç kesilmesinin baskılarını devam ettirirler. Bunun manası hiçbir şekilde mührün zulmani kapıdan ayrılması söz konusu değildir. Aşağıdan şeytanın karanlıklarının baskısı hiçbir zaman üç nurun yukarıdan yaptığı baskıyla eşit değildir. Karanlıkların gücü daima çok zayıftır. Üç nura göre bu sebeple mühür asla olur ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Hiçbir zaman bu kişinin kalbine yeniden karanlıkların gelmesi ve o nefsin kalbini doldurması mümkün değildir. Daha gecikme başladığı zaman kişi Allah-u Teala'nın nurları sonsuz bir şekilde geleceği, karanlıkta hiç giremeyeceği için daimi zikrin başladığı noktada nefsin kalbinde birazcık karanlık kalmışsa o karanlıklarda gelen nurlarla dışarıya atılır. Bir daha o nefsin kalbinin içine karanlıkların girmesi, yani orada yeniden afet oluşturması mümkün değildir. Değilse ne olur? Bu kişinin bütün davranışları hayra dönüşür. Hep hayrı ifade eder. Yani bütün davranışları ruhu istikametindedir. Neden? Çünkü ruh zaten hayrı emretmektedir. Nefs de bu noktadan itibaren devamlı olarak hayrı emredecektir. Bir zaman şerri emretmeyecektir. Aklın iki tane müşaviri var. Birisi nefs, birisi de ruh. Her ikisi de ayrı talep ettiği için bu talep sebebiyle sonsuz bir şekilde kişi hep hayır işler. Bu hayır sebebiyle devamlı derecat kazanır ve hem kendisi mutludur, hem de etrafındaki insanlar bu sebeple mutlu ve huzurludur. Peki bundan evvelki kademelerde böyle bir huzura kavuşulamaz mı? Bu derece olmasa bile buna yakın bir huzura her zaman kavuşmak mümkündür. Arkasında ne var? Arkasında o kişinin doğru düşünme alışkanlığı, o kişinin davranış biçimleri dediği. Öyleyse davranış biçimleri dediğimiz zaman burada durun. Davranış biçimleri bize çok şeyler söylemeli. Davranış biçimlerinin olabileceği merhale neresidir? İhlastaki ve ferahattaki bir kişinin davranış biçimleridir. Yani ne demek istiyoruz? Yani
her an ruhunun emrinde olan bir insan. Yani bunun manası her an Allah'ın emrinde olan bir insan. Öyleyse bir kişi daimi zikre ulaşmadan da Allah'ın emrinde olabilir mi? Olabilir. Çok bir köşede olabilir. Belki %100 tamamlanamaz. Bu mümkün değildir ama büyük ölçüde bu iş gerçekleşebilir kişinin gayretleriyle. Öyleyse davranış biçimleri bu açıdan önem taşır. Kişi daimi zikre ulaşmadığı halde yine de daimi zikirdeki bir kişinin yaşadığı hayata yakın bir mutluluğu yaşamak imkanını sahibidir. Ne yapması lazım? Nefsiyle devamlı mücadele halinde olması lazım. Ne yapması lazım? Çok yükseltmeye çalışması lazım. Kişinin davranış biçimleri nefsinde ne kadar afet varsa o kadar negatife dönüştür. Başlangıçta nefsinizin kalbi tamamen afetle bulunur. Bu yüzden kişi şeytandan da aldığı bir takım tersimlerle devamlı yanlış yapar, hatalı işler ve bu hataları, günahları sebebiyle devamlı insanlar için kuruluşsuzluk verici davranışlarda bulunur. İşte Allah'ın hikmetlerinden haberdar olan, Allah istikametinde harekete geçen bir insan eğer nefsine hakim olmayı öğrenirse, nefsiyle devamlı bir savaş içinde bulursa, iğrençteki bir kişinin davranışlarına yakın bir güzelliği sergileyebilir. Bu iradesini ne kadar devreye sokabilirse o kadar güçlü bir davranış biçimlerimizi ifade eder. Öyleyse insanoğlunun sosyal bir mahluk olduğundan bahsedelim. Yalnız yaşamaz. İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. İnsanlar birbirine muhtaçtır. Herkes sahip olduğu şeyle başkalarının sahip olduğu şeye ortak olur. Eskiden Trump devrinde herkes bir şey üretirmiş, ayakkabı üreten, gömlek üretenle ayakkabıyı değiştirmiş, gömlek üreten pantolon üretenle değiştirmiş. Böylece mallar arasında bir Trump'a söz konusuymuş. Gene herkes başka bir şey üretiyor ama birbirine ulaşma para atı bir vasıta kullanmadan konuşuyor. Sonra para devreye girmiş ve tüm malların temel karşılığını teşkil etmiş. Bu insanların ihtiyaç içinde olmasını değiştirmemiş. İnsanlar o zaman olduğu gibi bugün de birbirlerine karşı ihtiyaç içindedir. Herkes ihtiyaç sahibidir. Sabahtan akşama kadar bir düşünün. Yemek yemek mecburiyetindesiniz, giyinmek mecburiyetindesiniz. Her türlü ihtiyacınızı temin etmek mecburiyetindesiniz. Bunun için para kazanıp onu harcamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse siz yaşamak için başka insanların ürettiklerine muhtaçsınız. Muhtaç olmayan var mıdır? Vardır Allah. O her şeyin sahibidir. Ama Allah'ın dışında hepimiz başka insanların ürettiklerine muhtaçız. Öyleyse her şeyden çok Allah'a muhtaçız. Ve başka insanlara muhtaçız. İşte böyle bir dizayn içinde cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Herkes kendi ürettiğini başkalarına sunar, onların ürettiği de ona sunulur. Böylece herkes bütün ihtiyaçlarını temin eder. İşte böyle bir dizaynda başkalarına muhtaç olduğumuz bir vaka olarak karşımıza çıktığında beraber yaşamak bir zarara sahne alır. Ve de insanlar şehirler kurarlar, insanlar bir arada yaşarlar. Sebep, üretim noktalarının birbirine daha yaklaştırılmasıdır. Hal böyleyse, insanlar birbirine muhtaçsa, cemaat halinde yaşıyorlarsa, birbirlerine karşı davranış biçimleri önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Allah-u Teala insanlara irade vermiş. Üç türlü irade var. İrade-i ilahi, Allah'ın iradesi. İrade-i külli, Allah'ın sünnetullahının iradesi. İrade-i cüz'i, insanların her birinin iradesi. Ve Allah-u Teala'nın indinde serbest irade mukaddestir. Allah-u Teala kimsenin iradesine karışmaz, bunu kanunlaştırmış. Siz kendinizi Allah'a teslim etmek istemedikçe Allah sizi teslim almaz. Teslimiyetin en üst noktasında felah makamı vardır. Felah makamının en üst noktasında tasarruf mevzesi vardır. Allah'ın tasarrufuna ise her devirde sadece bir tek kişi görebilir. Zamanın halifesi o kişi. Aynı zamanda zamanın imamıdır. Peygamberler devrinde bu görevi hep peygamberler yaptı. Peygamberlerin bulunmadığı ara devrelerde, fetret devirleri diyordu o devirlere, bu görevi Allah'ın evliyaları yaptı. Onlardan hilafet makamını işgal edenler yaptı. İşte böyle bir düzende en üst nokta felah noktasıdır. Felahın en üstü bir tek kişiye nasıl olan tasarruf mevzesidir. Öyleyse standartları ait olduğu yere oturttuğumuzda şunu görüyoruz. Bütün insanlar için söz konusu olan şey iradi yapının onun davranış biçimlerine bir tesir derecesi var. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın indinde bir serbest irade sahibi olmak söz konusudur. Sonsuz bir irade. Hudut koymuyor Allah-u Teala. Kişi dilediğini yapmak serbestliğinin sahibi. Hudut koyuyor Allah-u Teala başkasının hudut koymuyor. Neden koymuyor? Sen dilediğini yapabilirsin. Başkalarına zarar da verebilirsin. Ama cezasına katlanmak kaydedir. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği sonsuz irade, sonsuz cüz'i iradenin hudutları realitede bir yere kadar varıyor, ondan sonrası yok. Ondan sonra cezayı gerektiren tatbikat başlıyor. Öyleyse insan sonsuz hür iradenin sahibi diye başkalarına zarar vermek yetkisinin sahibi mi kılınmış? Asla. Kendi iradesinin devam ettiği süreç başkasına zarar verdiği yere kadardır. Başkasına zarar verdiğiniz anda başkasının sahasına top oynuyorsunuz. Allah'ın buna şu açıdan bir tanesi yok. Sizi üzmemek, sizi cezalandırmamak için. Öyleyse kim başkalarına zarar verecek bir davranış biçiminin sahibi olursa bu zarar evvela kendi tarafından ödenir. Hem de iki defa ödenir. Kim başka birine zulmederse, ne demek bu? Başka birine zarar verecek bir davranışın sahibi olursa, o zarar verdiği kişi, zulmettiği kişi, bu davranış biçiminden nasıl bir üzüntüye düşmüşse, o üzüntünün aynını o kişiye zarar veren evvela yaşamış. Geçmez. Arkadan ruh, bu hususu gerçekleştiren nefse azap edecektir. Ve bu kişi ikinci defa huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse başka birine bir zarar ihbar ettiğiniz zaman bunun karşılığını iki defa ödersiniz. Allah-u Teala size iki defa ödetir. Şu dünya hayatını yaşarken ödetir Allah-u Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Mezarda öldüğünüz zaman üçüncü defa ödeyeceksiniz. Kabir azabı öyle bir meclisindir ki herkes tarafından yaşanır. Hayat filminiz kıyamet kâfi melekleri tarafından size gösterilir. Ve gösterilen hayat filminizin negatif faktörleri ne kadarsa o kadar derecelik günahın karşılığını manevi azap çekerek mutlaka ödemek mecburiyetindesiniz. Etik.
aynı mezarda karşılığı da var mı bunun? Yani başkalarına yaptığımız her hayır bize mutluluk olarak geri dönüyor mu mezarda? Evet, geliyor.